0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bissenedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Ya Eba Zer, inni erake daifen ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi la te'murenne alesneyni ve la tevelleyenne ma le yetim. Hadis-i şerif Ebu Zerr-i Gıfari hazretlerine efendim hitaben söylenmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cündüb İbni Cünade'dir ismi Ebu Zer hazretlerinin. Efendim kendisi Müslüman oldu, kardeşi efendim Müslüman oldu, anası Müslüman oldu ve kavmini Müslüman etmekte çok gayret gösterdi. İyi bir insan, sebatlı bir insan. Efendim gelmiş Peygamber Efendimiz'e iman etmiş, Kureyş'e gitmiş, mümin olduğunu söylemiş. Epeyce maceraları var böyle. Şimdi o Eba Zer hazretlerine diyor ki Peygamber Efendimiz, ey Eba Zer, ben seni biraz zayıfça görüyorum. Ben kendim için neyi istersem senin için de onu isterim. Seni seviyorum, kendim için neyi seversem senin için de onu temenni ederim ve severim. Sakın ha iki kişinin başına emir olma. Başa geçme, çalışma, reis olma, başkan olma, heves etme. Velev iki kişi bile olsa onların başına efendim başkan olmaya kalkma. Ben seni biraz zayıfça görüyorum. Başkan olursan haklarına riayet edemezsin, ölçülü hareket edemezsin, günaha girersin. Halbuki ben seni seviyorum. Günaha girmeni istemem, zarara uğramanı istemem, Allah'ın sevmediği duruma düşmeni istemem. Sakın ha başkan olma, emir olma, komutan olma, başa geçme dedi Ebu Zer hazretlerine. Ve arkasından da buyurdu ki وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَا لَيَتِمْ Yetimin malının idaresini de üzerine alma. Velilik, vasilik, efendim bunlar mesuliyetli işlerdir. O işleri doğru düzgün yapamadığı zaman hak geçer. Efendim o hak geçtiği zaman da insanın ahireti mahvolur. Çocuk kendi hakkını koruyamaz. Yetimdir. Büyüğü yoktur. Büyükleri ölmüştür. İdare senin elinde. Sen onun malını biraz yanlış kullanırsan ondan sonra ahirette başına çeşit çeşit belalar, sıkıntılar gelir gibilerden Peygamber Efendimiz öyle emretmiş. Muhterem kardeşlerim, aslında insanın kendisinin derdi kendisine yetiyor. İyi bir Müslüman olacaksın, Allah'ın rızasını kazanacaksın. Kazan bakalım. Kolay değil. Bin bir sıkıntısı oluyor. Sabahleyin erken kalkacaksın, namazı kaçırmayacaksın, ondan sonra işe gideceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, helal kazanacaksın, efendim vazifelerini yapacaksın, akşam eve geleceksin, efendim bu aradaki ibadetlerini ihmal etmeyeceksin, cuman, bayramın, farzların, efendim sünnetlerin filan derken, komşuluk vazifelerini yapacaksın, hanımına karşı vazifelerini yapacaksın, çoluk çocuğuna karşı babalık vazifelerini yapacaksın, yapacaksın, bir sürü iş var. Şimdi bu işlerin hepsi yetmiyormuş gibi bir de başkalarının idareciliği, sorumluluğu gelip yüklendi mi insana, yanlış karar aldı mı vebali çok büyük olur. Hepsini helak eder. Hepsine zararı dokunur. Doğru kararlar alması lazım. Onun için akıllı bir insan idarecilik istememiş. Akıllılar kaçınmışlar. Devlet hizmeti istememişler. Efendim hakim olmak istememişler. Emir olmak istememişler. Vergi memuru olmak istememişler. Yanlış işi yapılacak yerlerden kaçınmışlar. Kendi başının derdine bakmışlar. Peki bu işleri kim görecek? Bu işleri yöneticilerin, takva ehli yöneticilerin uygun gördüğü kimseler yapacak. Sen yap. Ben yapamam, kusura bakma, affet. Hayır. Sen yapabilirsin, sen yap. O zaman yapar. İstemeden böyle bir vazife yukarıdakiler tarafından uygun görülüp de tavsiye edilirse o işin hayırı, bereketi çok olur ve başarısı üstün olur. kendisi heves ederse ben bu işi en güzel doğrusu ben yaparım. Kim yapar bu işi? Vallahi sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, benim kadar meziyetli, kabiliyetli, yüksek insan göremiyorum. Yapsam yapsam ben yaparım, başkası yapamaz. Olmaz. O senin zannın, o senin hüsnü kuruntun. O sen öyle sanıyorsun ama gel bir de başkalarına sor kendini bakalım, nasıl bir adamsın? Tabii böyle insanlar vebal alıyor, mesuliyet alıyor, şey alıyor. Ondan sonra ahirette de iş zor oluyor. Peygamber Efendimiz öyle tavsiye etmiş. Biliyorsunuz Hazreti Ömer de demişler ki ya Ömer sen yaralandın, senin oğlunu başımıza halife yapalım. Demiş bir aileden bir tane kurban yeter. Bak şeyini istemiyor. Yani oğlunun devlet başkanı olacak ya kim istemez deriz biz şimdi. Bizim kendi mantığımıza göre Çankaya'da senin reisi cumhur yapacağız desek. Yani kaç tane babayı çıkar ben istemem diye kenara çekilecek olan. Herkes ister yani umumiyette istenen bir şey. Hatta kavga ediyorlar. Hatta çeşit çeşit şeyler oluyor bu işler için. Ama bizim dinimizde bak işler ahiret hesabına göre yapıldığı için Peygamber Efendimiz sevdiği kimseye demiş ki sen böyle şey deme lazım ben seni biraz zayıfça görüyorum. Veballi işlere girme kendi başının şeyine bak demiş. Ama kabiliyetli insan olursa ona da çok kabiliyetlidir. Fayda gelecektir. Hadi bakalım sen şu işi yap diye vazife gelir, teklif olunur. O da yapmaya çalışır. Elinden geldiğince hata etse bile Allah sevap yazar. İyi niyetli olduktan sonra Allah sevap yazar. Allah bizi veballerden, mesuliyetlerden korusun. Eğer kendimiz istemeden bir vazife gelmiş, yükletilmişse o vazifeyi yüz akıyla yapmayı nasip eylesin. Bize tevfikini refik eylesin. Bizi nusretiyle teyit ve takviye eylesin. Bize yardım eylesin. Bizi kendisine güzel kulluk etmeye muvaffak eylesin. Ya Ebu Zer, unzur ila erfa'i racülün fil mescid fi aynike. Kale fe nazartu fe izâ racülün aleyhi hulletün kultu hâzâ. Kale unzur ila evda'i racülün fil mescidi. Kale fe nazartu fe izâ racülün aleyhi ahlâkun kultu hâzâ. Kale vellezî nefsî biyedihî lehâzâ indallâhi yevmel kıyameti hayrun min mil'i mil'il ardı misli hâzâ. Bu hadis-i şerifi can kulağıyla dinleyin kardeşlerim. Bakın ne kadar işler başka türlü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Ebu Zerr-i Gıfari hazretleri rivayet etmiş. Sahih kitaplarda da yazılmış. Bir gün Peygamber Efendimiz Ebu Zerr-i Gıfari hazretlerine sormuş. Ya Ebu Zer, bak bakalım şu mescitte, şu mescidin içinde Peygamber Efendimiz kendi mescidini gösteriyor Ebu Zerr'e. Şu mescidin içine şöyle bir iyice bir bak. Sence en kaliteli, en yüksek, en şanlı, en şerefli, en üstün, en yüce adam kim bunların içinde? Bir bak bakalım. Senin nazarında en üstünü kim bu kalabalığın? Ebu Zer diyor ki radıyallahu anh, ben şöyle mescide bir baktım. Fe izâ racülün aleyhi hülletin. Bir baktım ki orada bir adam üstüne bir güzel elbise giymiş. Libası pırıl pırıl. Öyle kılığı, kıyafeti, kalıbı yerinde bir insan görmüş. En yüksek insan sordu ya Peygamber Efendimiz kimdir? Demiş ki bana göre şu. En yüksek insan şu üzerinde elbise olan şu alımlı kellesi kulağı yerinde efendim falanca adam demiş. Peki bu mescitte senin gözünde en aşağı seviyede olan, en aşağı mertebede olan adam hangisi? Bir de onu göster bakalım. Gene bakmış Ebu Zer Hazretleri şöyle mescide etrafına. Bir de bakmış ki üzerinde eski püskü elbiseler bulunan bir perişan zavallı gibi bir kimse orada duruyor. Şu demiş. Benim nazarımda en aşağısı da bu. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem canım elinde olan

elinde olan, Allah'a and olsun ki şu senin gösterdiğin adamlardan dünya dolusu, hani o üstünde elbise olan kılığı, kıyafeti, kalıbı yerli yerinde kerli ferli olan o adamdan dünya dolusu adam, şu senin beğenmediğin hırpani adamın efendim şeyi kadar etmez. O adam onlardan daha hayırlıdır. Yani dünya dolusu o kerli ferli adamdan olsa bu hırpani onlardan daha hayırlıdır diyor. Muhterem kardeşlerim, Allah indinde yükseklik takva iledir. Palto ile değil, kürk ile değil, cübbe ile değil, rütbe ile değil, boy ile değil, pos ile değil, yakışıklılık ile değil, pala bıyıklılık ile değil, uzun sakallılık ile değil, koca kavukluluk ile değil, efendim, asaletle değil, soysopla değil, zenginlikle değil. Neyle peki? Allah indinde en yüksek insan takvası en üstün olandır. Allah'tan en çok korkan, Allah'a en iyi kulluk etmeye çalışan, Allah yolunda en iyi yürümeye gayret eden insan en üstündür. Velev fakir olsun. Elbisesi yamalı olur. Üstü başı hırpani olabilir. Tahsilsiz olur. Tabii şimdi adam zengin, çocuğunu okutuyor. Veriyor parayı, kolejde okutuyor. Bu çocukcağız kış gününde gidecek evde ders çalışacak. Nasıl ders çalışsın? Bir sobalı odada 9 tane kardeş. Kimisi bağırır, kimisi çağırır. Küçük kardeşi gelir silgisini alır, kalemini alır. Masası yok, soba iyi yanmıyor, elektrik yanmıyor. Bu çocuk nasıl çalışacak da sınıf geçecek? Ötekisinin özel odası var, özel masası var, aletleri var, edevatı var. Zengin arabasını dağdan aşırır. Fakir düz yolda yolu şaşırır. Zengin işini görüyor. Yani tahsili yüksek olur, parası iyi olur, giyimi güzel olur, her sabah duş yapar, güzel kokular sürünür, temiz elbiseler giyer, buruşturur, dün giydiği gömleğini atar, yıka şunu der hizmetçiye. Zaten çamaşır makineleri şeyleri şakır şukur şakır şukur yıkıyorlar. Ne olacak? Efendim, beğenmediği elbise olursa fakire verir, sevap kazanır, kendisi yenisini giyer. Fakirler ne yapsın? Tahsil yok, para yok, mevki yok, temizlik eksik, şu ne eksik, bu ne eksik. Hadi onlar artık gitsinler okkanın altına. Hayır. Takvası üstün ise Allah indinde o ötekisinden yeryüzü dolusu olsa ondan daha üstün oluyor. O bakımdan neye dikkat edeceğiz? Kalp temizliğine, kalbimizin saf ve pak olmasına dikkat edeceğiz ve takvaya dikkat edeceğiz. Allah'a muti olmaya dikkat edeceğiz. Asi olmamaya dikkat edeceğiz. Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışacağız. Sevmediği işleri yapmamaya çalışacağız. İşin inceliği orası. Bu hadisi hiç unutmayın. Adamları dış görünüşlerine göre ölçmeyin. Belki kalbi Allah indinde makbul bir kalptir. Allah onu seviyordur. Belki ötekisi Allah indinde kibirlidir, ucupludur, kötü huyludur. Allah onu sevmiyordur. O bakımdan lütfen dış görünüşüne bakmayın. Herkese hürmet edin. Allah'ın kullarının kimin veli olduğu belli olmaz. Efendim, saklıdır. Allah saklamıştır. Evliya-i tahte kıbabi la ya'rifuhum gayri. Çok rivayet edilen bir rivayettir bu. Benim sevgili kullarım benim böyle gelin çadırı gibi çadırlarımın içinde saklıdır. Gelini herkes görür mü? Saklıdır. Benden gayrisi bilmez. Gizli, örtülü. O meydanda olanlar, davul zurna çalanlar, efendim ben kutbul aktabım, ben efendim bilmem şuyum, bilmem neyim. Kerameti kendinden menkul. Öyle şey yok. Diyor ki büyüklerden bir tanesi, eski evliyaullah, güzel bir söz söylemiş bir tanesi. Kim ben sevgili kuluyum Allah'ın diye kendisi söylüyorsa, o belli ki yalancıdır, iddiacıdır, iddiası boştur. Efendim kerametleri var, gökten yağmur yağdırır, hastaları iyi eder, bilmem ne. Ha, bu yalancı. Kimin elinden kerametler istemeden zahir oluyorsa o hakiki velidir. Keramet iddia eden yalancıdır. Hakikaten kerametler kendisinden zahir olan hakiki velidir. Ama o kendisini şey yapar, böyle saklar, mütevazi durur. İmam Baki Hazretleri, efendim, İmam-ı Rabbani'nin hocası, kerametleri zahir, büyük evliyaullah'tan bizzat, birisi gelip de efendim size intisap etmek istiyorum, işte dervişiniz olmak istiyorum, lütfen kabul edin filan diye böyle şey yapınca, evladım dermiş, bende bir şey yok. Yani senin o aradığın cinsen, o evliya, Allah'ın sevgili kulları, nerede, ben nerede? Eğer öyle birisini tanıyorsan beraber gidelim dermiş. Bana da haber ver, beraber gidelim dermiş. Mütevazı tabii, mütevazı. En bariz vasıflarından birisi tevazudur Allah'ın sevgili kullarının. Çünkü Allah kibir olanı sevmez, kibir tevfik.

0: rızkın perdelenmesine sebep olur. Allah'ın tevfik-i inayeti kaçar. Allah hepimizi sevdiği huylarla mütehallık eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ya Ebu Rezin, innel müslüme izâ zâre ehâhul müslim şeyye ahû seb'ûne elfi melekin yusallûne aleyhi yekulûne Allahümme kemâ vasalahu fîke fesılhû. Bu hadis-i şerifi de hep hatırınızda tutun. Peygamber Efendimiz Ebu Rezin isimli Ukayli, Lukayt ibn-i Sabra veya Lakayt ibn-i Sabra isimli sahabeye demiş ki İbn-i Zeyd el-Ukayli, Akili'nin şeyi, çocuğu, o da nakletmiş bize, ravisi bu. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ey Rezin'in babası, ey Ebu Rezin, Müslüman, öteki Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman onu 70 bin melek takip eder, uğurlar. Bir kimse, bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman onu 70 bin melek teşhi ederler, uğurlarlar arkasından ve derler ki ona dua ederek, ya Rabbi, o senin rızanı kazanmak için bu Müslüman kardeşini ziyarete gittiği gibi sen de ona teveccüh eyle. Sen de onu rahmetine erdir diye dua ederler. Her zaman söylüyoruz, her zaman karşımıza çıkıyor ki uslanalım, akıllanalım diye. Müslümanın Müslümanı sevmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümanı ziyaret etmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümana ikram etmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümanı sevmesi, kardeş olması çok önemlidir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Sen buradan sevdiğin bir kardeşini ziyaret etmek için kalkıyorsun, şeye gidiyorsun, bir başka kasabaya gidiyorsun veya bir başka semte gidiyorsun. 70 bin melek sana dua edip duruyorlar. Ya Rabbi, bu bunu ziyaret ettiği gibi sen de onu ziyaret et ya Rabbi. Bu ona bağlandığı gibi sen de ona bağlan, sen de ona teveccüh et ya Rabbi diye dua ediyorlar. Çok büyük hayırlara ermesine vesile oluyor. İyi arkadaşlar seçin, Müslüman, iyi arkadaşlar seçin. Arkadaşlarınızı canlı tutun, ziyaret edin, davet edin. Arkadaşlar birbirleriyle sargın olsunlar, sevgili olsunlar. Birbirleriyle ziyaretleştikçe, birbirlerini sevdikçe Allah'ın rahmetine ererler, sevgisine nail olurlar, rızasını bulurlar. Tasavvuf dediğimiz şeyde de muhterem kardeşlerim, en önemli rükünlerden, esaslardan birisi Müslümanın Müslümanı sevmesidir, kardeş olmasıdır. O prensiptir. Onun için birbirlerine kardeş diyorlar, ihvan diyorlar. Bu ihvanlığa son derece itina ve ihtimam eylemeniz lazım. Allah-u Teala Hazretleri birbirimizi seven, muhabbetli, sargın, sevgili, saygılı kimseler olmayı, sevdiği kullar olmayı bizlere nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'i aziz eylesin. Bizleri ve beldelerimizi hıfz eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi. Ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda

0: dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı, şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfreden, hakaret eden, boğazını sıkan, korna çalan bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arzu endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sizin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine söver ya da çatarsa, ben oruçluyum desin.

Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar. Sevgili dinleyenler, oruç tutmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri,

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allah-u Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet, gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren, ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren.

İlahi, lütfu rahmet kapısını aç. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Atanın zerresidir taht ile taç. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Açılsın kullara ol ulu dergah. Kolay gelsin kamuya müstakim rah. Sana muhtaç iken her bende her şah. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç.

Nebilerde olan envar hakkı için, velilerde olan esrar hakkı için, meşayihte olan etvar hakkı için, bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Cemalin hazretinin bahçeti için, Celalin hazretinin heybeti için, Muhammed Mustafa'nın hürmeti için, bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Bu düşmüş Nuri'nin ol destgiri, elin al daima kaldır fakiri, müyesser eyleyip hayır kesiri, bizi gayrı kapıya etme.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: olanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mistata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: اللهم إني أعوذ بك من عذاب

0: عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel selci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
1: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup

0: daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak O'nun huzurudur.
1: Allahümme bike asbahna ve bike emseynâ ve bike nahya ve bike nemûtu ve ileyken nuşûr.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar. Senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhira. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauki ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik. وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: اللهم bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk.

Allah'ı anmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir. İçerisinde Allah zikredilen evle zikredilmeyen evin misali, diriyle ölü gibidir.

yoluyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyet müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. وَاَلَمْ اَيُّهَا الْاِخْوَانِ اَنْ اَفْتَلَ الْكِتَابِ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَنْ اَفْتَلَ الْهَدِي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُرُ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
2: بُيُوكَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَلْ مُسْلِمٌ أَخُو الْمُسْلِمِ Hazreti Ömer'in oğlu nasıl dediyse, bu da aynı türlü. Müslüm, Müslümanın kardeşi. Bu bunun bir tarzı. Öyle olsun, la yekûnuhu. Kıyanetlik etmez. Müslüman, Müslümana katliyen kıyanetlik etmez çünkü kardeşidir. Ve la yekzibuhu. Onu yalana da nispet etmez. Bırak şu yalan çayrifi. Yalan söylüyor be. Müslüman, Müslüman kardeşine bunu diyemez bu tabiri. Kullanamaz bu tabiri. Ve la yekzülühü. Ona yardımı da terk etmez. Yakzül, yardımı terk etmez. Bunu da yapmazmış. Kardeşindir. Ne zaman yardıma muhtaçsa, onun yardımına koşacaktır. Yahut onu bir fadahata düşürmez. Niçin? Küllül müslim alel müslim. Her Müslümanın Müslümana. Dikkat edin. Her Müslümanın Müslümana. Haramün ırzuhu. Haramün haramdır. Irzuhu, iffeti, ırzı, namusu, şerefi, haysiyeti haramdır. Dokunamaz. Malına, yanına nasıl dokunamıyorsan, onun izzet, şeref ve namusu ile, iffetiyle de oynayamaz. Bunlara bağlı haramdır. Gerek zem, gerek medya. Kendisine de, icat, ahfadına da, ne çoluğuna, çocuğuna, ne de geçmişleri olan büyüklere, bunu katiyen irtikap edemezsin, yapamaz. Haram. Zina nasıl haramsa, içki nasıl haramsa, kumar nasıl haramsa, bu da haram. Kumara haram diyorsun, ayıplıyorsun kumar oynayanı. İçki içene haramdır diyorsun. Fakat kendin kardeşin olan, Müslüman kardeşinin ırzına, şerefine, haysiyetine, iffetine taalluk eden birçok yaramaz sözleri söylemekten ne kaçınıyorsun, ne de çekiniyorsun. Ve maluhu, haramın maluhu. Malı da haram. Taarruz demesin, elleşemezsin, an parasına. Ama onun canım 100 milyon lirası var yahu, benim 100 kuruşum yok. Nedir bu böyle? Allah'a şikayet. Şikayeti Allah'a yap. Mülkünün istediğine istediğini verir, istediğinden olur. Canım yaşayalım biz de biraz. Yaşa. Ama kimsenin ne ırzına ne malına elleşemek durumuyla. Senin Allah-u Teala'nın takdirine rızan yok mu? Kaderine imanın yok mu? Amentü'ye imanın yok mu? Sen La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah derken Amentü'yü okumadın mı? Dinlemedin mi? Nasıl oluyor da Müslüman kardeşinin malına göz dikiyorsun sen? Çalış, sen de kazan. Bakalım onun 100 milyon lirası onun hakkında hayırlı mı? Yoksa senin 100 kuruşun mu hayırlı? Onun 100 milyonu belki onun aleyhindedir. Senin 100 kuruşun da senin lehindedir. Ve demuhu. Kanı da haramdır. Ürzü nasıl haramsa, malı nasıl haramsa, kanı da haram. Ne vurabilirsin, ne yaralayabilirsin? Bunu yaradan Allah, bunun bir türlü sen halk edebilir misin? Bunlar haram olmakla beraber, ettekvâ hâhine. Takvâ'yı, takvâ'yı gösteriyor şimdi. Hâhine'dir, göçünü gösteriyor. Bu iç alemi yani. Takvâ dilde değil, kalıpta kıyafette de değil. Takvanın mahalli içerisidir. Hüvel kalp yani. Takva kalptedir. Femen kâne fî kalbihi takva. Kimin gönlünde, içinde takvası varsa, Allah'tan korkusu varsa, felâ yuhakkır müslimen. Hiçbir Müslümanı tahkir eder. Hiçbir Allah'tan içinde korku olan insanın, imanı olan insanın, hiçbir Müslümanı tahkire cesareti yoktur. Hakkı olmadığı gibi cesaretli de olmaz. Yapamaz onu. El mütteki la yehtekirul müslüm. Müslüm katliyen hakir görmez. Ve eşara ilel kalb. Kalbine işaret verirsen takva buradadır. Öyle kalıpta, kıyafette, posta değildir. Gönüldedir. Niçin? Senin gönlünde eğer takva varsa Müslüman kardeşlerine karşı daima hürmet, saygı, efendim selamet gösterecek ve yapacak. Bilgin başka, bilgin başka. Servetin o da başka. İnsanlık o ayrı bir şey. İnsanlık ne servetle olur ne de bilgiyle olur. İnsanlık Allah'ın verdiği bir lütuftur. Bakın şunu çok dikkatli dinleyin. بِحَسَبِمْ رِئِمْ مِنَ الشَّرِ بِحَسَبِمْ رِئِمْ مِنَ الشَّرِ Kişiye şer olaraktan yeter. Şerrin sayısı sayılmaz yani. Şerrin sayısı sayılmayacak kadar çoktur. Şer bu. Fedalıklar, kötülükler. Ne kadar varsa var. Hudutsuz. Fakat sana şer olarak yeter. Kafidir. Sana şer olarak yeter. Kafidir. Ne? En yuhakkırı akâhül müslüm. Hakkara yuhakkırı tahkiren. Bir Müslüman kardeşine tahkir etmek. Canım benim param var çok. Bilgim de var çok. Bu adam cahilin cahil ya. Bir şey de yok. Parası malı da yok. Evi barkı da yok. Ne demek bu artık? Evet bu evi olmayan, barkı olmayan, hiçbir şeysi olmayan, bilgisi olmayan zavallı Allah-u Teala'nın bir yaradığıdır. Allah yaratmıştır onu öyle. Allah'ın yarattığına sen şey yapacaksın. Yoksa insanların kendisinde ne var ki? Kazandığımız servet bugün var, yarın yok işte ne olacak? Bilgi bugün var, yarın yok. Ama şu hayatı veren, bu hayatın içindeki can hayatını, gönül hayatını veren Allah Celle ve Ala'nın o gönül alemini kimleri veriyor biliyor musun sen? Ne paralı da vardır o gönül, ne de bilginlerde vardır. Allah'ın gariplerinde öyle bir gönül vardır ki kainat bu gönlün yanında hiç içe kalır yani kainat. Sen bakarsın ona, fakirdir, zayıftır diyerekten havul hakir görürsün. Halbuki onun gönlü Allah ile dop dolu. Senin kainatına metelik bile verdiği yok. Sen nasıl kalkacaksın da o kardeşini takdir edeceksin? Onun için bir İslam'a, bir Müslüman'a ve bir kişiye şer olarak yeter ki bir Müslüman kardeşini takdir et. Hor görsün. Adam, bu da adam mı desin? Allah, işte bu benlik denilen, benlik denilen sıfat yenilmedikçe, nefis denilen emmari nefis ezilmedikçe mümkün değil. El-Müslim yevmel cüm'a muhrimun. Cuma günlerin padişahıdır. Seyyidül Eyyam'dır. Günlerin padişahıdır Cuma. Binaenaleyh Cuma günü her Müslüman işini perşembeden şey yapacak, hazırlayacak. Onun için Cuma Seyyidül Eyyam'dır. O gün Arafat'taki Müslümanlar, hac mevsimindeki Müslümanlar nasıl ihramlanmışlarsa Cuma günü de Müslümanlar böyle ihrama girmiş durumdadırlar. İhrama girmiş durumdadırlar. Onun için sabahleyin kalkar, guslünü yapar, temiz elbisesini giyer. Mümkün oldukça cuma gününe, cuma namazına erken vakitte camiye girmeye çalışır. Ezan okunsunda, ezan okunsunda gideyim. Bu zuafanın işi. Müslüman ilk vakitte, eski Müslüman cuma günü camiden çıkmazmış, cumanın fazailini kaçırmayayım diyerekten. Cuma günü sabah namazından sonra çıkarsa ancak abdest tazelemek için çıkıyor, yine giriyor içeriye. Niçin? İlk girenin fazaili şöyle yüksek, ikincininki böyle yüksek, sonunki böyle yüksek. Bu fazaili kaçırmamak için imana bak. E canım bugün çalışmazsak nafakamız eksilir, ticaretimizde şöyle olur. Bir şey olmaz. Rezzak Allah'tır. Ne takdir ettiyse o sana yine gelecektir. Pakistanlı kardeşler gelir ya ekseriyetle buraya. Dediler ki, yahu siz işte 3 ay, 5 ay geliyorsunuz buralarda, uğraşıyorsunuz. Şimdi bize iyi nasihatler etmeye çalışıyorsunuz pekala ama sizin memleketteki işleriniz ne oluyor yani? Bu işlerinizi ne yapıyorsunuz? Adamlar bu sözü söylerken bize çok teessüf ettiler, vah vah. Yazık dediler. Biz sizi bizden üstün biliyoruz. Uzun zamanlar siz burada ilim merkezi olaraktan yaşamıştınız. Rezzakın Allah olduğunu ama öğrenememiştiniz dediler. Evet, biz burada 3 ay, 5 ay böyle gezeriz. Amerika'ya kadar, şurayı bırakmaya kadar gideriz. Dükkanımız da kapalıdır. Kapalıdır. Ticaretimiz yoktur. Fakat bu çıkıncaya kadar kazancımız kafidir bize. Fakat dükkanımıza gidip de oturduğumuz gün bir senede ne kazanıyorduk biz? 10 bin lira. O 10 bin lira fazla senede gelir. O 10 bin lira tam 2 ayda geleceğine, 10 bin lira bize 3 ayda gelir. 3 ayda o 10 bin lira yine gelir bize. İman meselesi ayrı. Onun için Müslüman perşembe gününden tırnaklarını keser. Koltuklardan altını, edep yerlerini temizler. Haftada bir kere temizlemek eftaldir. 15 günde ortadır. 40 günden sonrası günahtır. Koltuklarını altı tırnakladı, temizlenir. Güzel elbiselerini giyer, güzel kokular kokunur, sürünür. Misvakini de kullanır. Ve camiye vakar ile, çocukları varsa yanında onları da alır. Bir vakar ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorum diyerekten, özürler dileyerekten, kusurlar dileyerekten gelmeye çalışır. Ama kısa kollu bir intan ile, efendim saçlar taranmış bir vaziyette, ya taralı ya taramamış perişan bir vaziyette, huzur-u Rabbül Alem'e gelirse boş gelir, boş çıkar. Bir şey alamaz. Çünkü insanın alacağı mükafat gösterdiği saygı nispetindedir. Ne kadar saygısı, hürmeti, tazimi varsa o nispetle bereket alır, feyiz alır, gider. Canım, bu saygının elbiseyle ne alakası var? Saygı gönülden olur. Elbise bunun nesi oluyor? Çıplak da olsa ne olacak? Biraz düşünürsek, huzur Rabbül Alemin'e gelen bir insanın nasıl şekilde gelmesi daha layıktır? Onu herkes kendisi takdir eder. Ne kadar bayram günü giyinebiliyorsan, süslenebiliyorsan, cumaya gelirken de aynı şekilde süslenip öyle gelmek lazım. Fize salla. Onun için akşamdan Sure-i Kehfi, akşamdan Sure-i Duhan'ı, Sure-i Fethi, diğer tebarekesini, annesini okur. Mekasıyla beraber. Sabahleyin bir de tekrarlar. Kehfini, Sure-i Kehfi. Sure-i Kehfi ibretlerle dolu çünkü. Onun aynı zamanda işte Türkçesinden de oku biraz. Cenab-ı Hak nelere kadir değil. Arkasından Sure-i Duhan'ı oku. Arkasından efendim Tebareke'ni oku, Bak'an'ı oku, Fetifet'ini oku. Bunları yaptıktan sonra biraz da tesbihini eline alırsın. Hiç olmazsa bugün cumadır. Şu kadar Allah diyeyim, bu kadar da La İlahe İllallah diyeyim, bu kadar da Subhanallah diyeyim. Fakat vizâ sallâ, fakat tahallâ. Geldik imamımıza, dinledik vaaz, dinledik, Kur'an dinledik, hatibi dinledik, bugünkü mevzuları dinledik. Cumamız çok güzeldir aziz kardeş. Bir Müslüman üç cuma, bir üzerine cumaya gelmezse, onu münafık defterine yazar, defterden silerler. Onda hayır kalmaz yani. Onun için Müslüman her cuma dinleyecek. Şimdi eskiden hutbalar Arapça okunurdu. Sonra Türkçe'ye çevirdik işte bugün. Mevzular açıklanıyor. Açıklandığı halde 50 cuma olsa, 52'dir ya, 50 cuma, 50 mesele öğrenir yani. Her cumada bir mesele öğrensen. 10 senede 500 mesele öğrenir. Yok mu 500 mesele zaten? Hoca olur yani biriniz. Fize salla. Cuma yıldık. Bitti. Fakat ehal artık ihramdan çıktı bu adam. Arafat'tan döndü. Mine'ye geldi. Şeytanını taşladı. Efendim ihramdan çıktı. Kurbanını da kesti. Helalı da artık. Tavafını da yaptı. Bu da artık kurtuldu herkese. Fize celese ila en yusalli at. En yusalli el at. Fakat bu adam

0: kendisindeki aşkı dolayısıyla cuma günü camiden çıkmıyor. İkindi vaktine kadar camide ibadetle meşgul olarak çekilmiş bir kenara. Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, zikrediyor, mutalaa ediyor, namaz kılıyor. Böyle vaktini geçiriyor ikindi vaktine kadar. Zaten 1-2 saat ara var. Neden? Çünkü cuma içerisinde bir an vardır ki, bir dakika vardır ki, o dakika içerisinde yapılan dua geri çevrilmez. Leyli-i Kadir ne kadar saklıysa, cuma içindeki bu an da saklıdır böyle. Allah'ın velileri de insanların arasında saklıdır. O hakir gördüğün kimse belki Allah'ın velisidir. Bilmez. Onun için hiç kimseyi hakir görme, herkese veli gözüyle bak. Herkese veli gözüyle bak. Zarar etmesin. Binaenaleyh ikindi vaktine kadar böyle ibadetle meşgul olursa, ki o icabet saati denilen saate ulaşmış olur, büyük bir vurgunculuk yani. İsmi azımı Cenab-ı Hak nasıl sakladıysa, Leyli-i Kadri nasıl sakladıysa, velisini nasıl sakladıysa, cuma içindeki bu saati de saklamıştır ki, herkes cuma günü yalvarsın dursun. Ki, acaba bu saatte benim duamda kabul olur da belki, kurtarırım yıkayı diyerekten. Kâne, temen etâ bihaccetin ve umresin. Hacc ile umreyi yapan insandan, anadan doğmadan, günahlardan sıyrılıyor. Hiçbir şeysi kalmıyor. Hacc yaptın bir insan, anadan doğma. Yani anadan doğduğu vakitte nasıl günahsızydı, artık şimdi de böyle günahsızdır. Binaen cumadan çıkarken de böyle çıkıyor şimdi. Tertemiz, hiç günah kalmamıştır. El müslimü izâ havavat hül vefâtü sellemetil a'da ba'duha alâ ba'du. Allah Cenab-ı Hak cümlemize intibahlar, uyanıklıklar lütfetsin. Bu fani dünya. Eğer ölüm olmasaymış bu dünyada halimiz acaba nece olurdu? Bu saati belli olmayan, dakikası belli olmayan ölüm hepimizin başına gelecek. Bu dar-ı imtihanda kazandığımız iyi veya kötü hareketlerimiz neyse onunla haşrolunacağız. Haşrolunmaklığımız öldüğümüz hal üzerinedir. Hangi hal üzerine? İyi hal üzerine mi gittik yoksa kötü hal üzerine mi gittik? La ilahe illallah demek kolaydır. Bunu deriz inşallah. Fakat halimiz la ilahe illallah'a uygun muydu değil miydi? İş burada ayrılıyor. La ilahe illallah demek kolay. Fakat hali buna uydurmak mühim mesele. Binaenaleyh Müslim halini diline uyduran insandır. Halini diline uydurmuş, dilinden çıkan o kelime-i tevhide uydurmuş. Ben böyle bir insanım ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişim. Ben de Müslümanlara artık zarar gelmez. Binaenaleyh bütün azalar birbirine veda ediyorlar. Yani o ölüm dediğimiz hal azaların birbirleriyle veda edip ayrılmalarından ibaret oluyor. Ki artık diyor bizim buluşmamız kıyamete kaldı. Allah selamet versin diyerekten aleykesselam diyorlar birbirlerine. Bütün aza birbirlerine aleykesselam. Allah'ın selamısına olsun. Artık mahşerde inşallah buluşuruz. Tufarikuni ve ufarikuki. Sen de benden ayrılıyorsun. Ben de senden ayrılıyorum. Mecburi bir ayrılış bu şimdi. İlâ yevmil kıyâne. Kıyamete kadar bu devam edecek, gidecek. Bir daha bizim birleşmemize, buluşmamıza imkan yok. Biliyoruz ki işte o mezar alemi, çürüme alemi. Oradan halk olduk. Orada yine çürüyüp gideceğiz. Binaenaleyh bu çürüme bu vücudedir. Fakat vücudun içindeki cana çürüme yok. Vücudun içindeki cana çürüme yok. O, bu vücuttan hangi hali kesbetti kazandıysa onunla ya bahtiyardır yahut da felaket içerisindedir.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak ettiren kullardan zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin. Şeyh Şami.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide. Anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde,

bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
2: Efendim merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Akra'da yeni bir Güne Merhaba programıyla birlikteyiz. Takvimler 13 Ağustos 2026 Perşembe sabahını gösteriyor ve yeni bir programa daha başlıyoruz efendim. Hayırlı bereketli bir gün olması duasıyla bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağız. Hava yol durumu bilgilerine göz atacağız ve tabii sizlerden gelen mesajları da aktaracağız. Öyleyse Akra mobil hattımızı hatırlatalım. 0501 630 30 30'a mesajlarınızı yazabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Nerelerden bizlere kulak veriyorsanız yazınız efendim. Sizler için yayında paylaştığımız haberler ve daha fazla içeriğe Akra Medya web sayfamız ve mobil uygulamamız üzerinden erişebilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, sayfada bizi karşılayan haberlerden biri bir süredir dikkatleri çektiğimiz Mekke'de tarihi imza başlığına taşıyan haber ki şimdilik 3 kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma hatırlayacaksınız. 24 Safer 7 Ağustos Cuma Mekke'de imzalanmıştı. İlk aşamasında Suudi Arabistan Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, 3 devlet arasındaki tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi bir değere de sahip. İşte bu anlaşmanın öne çıkan bazı maddeleri şöyle: 3 ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayi işbirliğini ve askeri birlikte çalışabilirliği, 3 devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz ki bu manada yeni katılımlarında olabileceği değerlendiriliyor. Tabii diğer yandan malumunuz akri olarak yıllardır sürdüre geldiğimiz, aktardığımız, paylaştığımız Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bu manada bir kez daha dikkatlerinize sunalım ki sağduyulu ittifak çağrısı başlığını taşıyor. Haberin altında ulaşabileceğiniz bir link var. Ayrıca bir başlık olarak da manşetler arasında 1931 yılındaki İslam Birliği Genel Kongresi'nin kararlarına dikkat çeken bir haber bu. Şaban 6 Şaban 1350 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenmişti. Burada İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve

genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde önemli kararlar alındı. Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya ve Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden 153 deleginin katıldığı kongrede Sünni, Şii, Alevi, Şafii, Hanefi herhangi bir mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğini geliştirmek ve Müslümanların menfaatlerini birlikte savunmak için İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından oldukça önem arz ediyor. Tarihe ışık tutuyor ve örnek oluyor. İşte bu tarihi kongrenin ayrıntıları, fotoğrafları da hazırladığımız sağduyulu ittifak çağrısı başlığını taşıyan özel dosyada bulunuyor. Ki ayrıca her gün sesli olarak Akra'da da yayına geliyor. İşte bunun bir örneğini Mekke'deki bu ittifakta görmek mümkün oldu. Ki haberini paylaştığımız sosyal medya hesaplarımızda da dinleyenlerimiz, arkadaşlarımız yorumlarıyla bu duruma desteklerini ilettiler. Yıllardır Akra'da dinledikleri bu çağrının gerçekleşmiş olmasının sevindirici olduğunu beyan ettiler ki siz de yorumlarınızda iletebilirsiniz görüşlerinizi sosyal medya hesaplarımızdaki haberi taşıyan video ve görüntülerin altında yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Yine dikkat çektiğimiz bir diğer nokta anlaşmanın imzalandığı gün 24 Safer'de 7 Ağustos'ta Mescid-i Haram'da irad edilen Cuma hutbesiydi ve burada müminlerin ancak kardeş olduğuna yönelik vurgular öne çıktı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onları din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. İşte bu tarihi hutbede hem metinsel olarak hem de video içeriğiyle Akra Medya'daki başlıkta haberde yer buluyor. Müminler ancak kardeştirler başlıklı haberde yer buluyor. Hicri takvime göre de 29 Safer sabahına eriştik. Değerli dinleyicilerimiz, bu ayı noktalamak üzereyiz. Karşılayacağımız yeni ay Rebiülevvel ve bu ay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği ayın yıl dönümünü 11'ini 12'sine bağlayan gece olan Mevlid Kandili'ne ihtiva ediyor. Miladi takvime göre de 24 Ağustos Pazartesi akşamına denk geliyor Mevlid Kandili. Nasıl değerlendirilebilir, neler yapılabilir buna yönelik tavsiyeler var haberimizde. Kur'an-ı Kerim okumak, Peygamber Efendimiz'e salatü selamlar getirmek, kaza nafile namazlar kılmak, tefekkürde bulunmak, geçmişin muhasebesini yapmak, günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar etmek, küs ve dargın olanları barıştırmak, gönülleri almak, kişinin kendine ve diğer mümin kardeşlerine isim zikrederek dualar etmesi, üzerimizde hakları olanların aranıp sorulması, yoksul, kimsesiz, yetim, hasta, yaşlı olanların ziyaret edilmesi, hediyeler verilmesi gibi tavsiyeleri içeren listede yine bu haberde yer buluyor. Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek başlıklar bir Akra Medya'da bulabilirsiniz. Yine bu manada her yıl gerçekleştirilen önemli bir proje, kampanya var. Bu yıl 15.si hazırlandı. Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ne kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Efendimiz olan sevgilerini salavatlarla ifade ediyorlar. 8 milyar salavat kampanyası aynı adı taşıyan internet sayfasına okunan salavatların işlenmesiyle gerçekleşiyor ve şu anda daha şimdiden hedeflenen rakamın bir hayli üzerinde salavat girişi olduğu görülüyor. 113 ülkeden katılımda. Efendim bir diğer önemli hatırlatma, Akra'nın uydu frekansları değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. Bu cumartesi gecesi 15 Ağustos cumartesi gününü 16 Ağustos pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişecek. Karasal yayında Akra'nın kesintisiz dinlenilebilmesi için
mevcut verici receiver'larının yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor ki bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla ekranın dinlenebilmesi için de yeni değerlerin girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekiyor. Değerli dinleyenlerimiz, bu önemli hatırlatmayı paylaşalım sizlerle. Uydu üzerinden televizyonu takip eden arkadaşlarımız ve aynı zamanda tüm illerde verici noktalarımızda da bu çalışma söz konusu. Yeni frekans değerleri şöyle: TürkSat 6A frekans 12.149 MHz, polarizasyon dikey vertical ve sembol oranı 27.500 şeklinde girilmesi gerekiyor. Ayrıntılarını yine sizlerle paylaşacağız. Bu değişiklik cumartesi gecesi söz konusu olacak.

Dün pek çok önemli hadise gerçekleşti meteorolojik anlamda. Bunlardan biri gün içerisindeki Türkiye saatiyle akşam saatlerine denk gelen ancak Türkiye'den görülemeyen güneş tutulması, yanı sıra 6 gezegenin hizalanması ve gece boyunca süren göktaşı yağmuruydu. Pek çok kişi tabii merakla dünyanın dört bir yanından bu anları yakalamaya, görüntülemeye çalıştı. Önce güneş tutulması haberine göz atalım. Efendim, Avrupa'da 27 yıl sonra yaşanan ilk tam güneş tutulması dün yaşandı. Yaklaşık 2 dakika 18 saniye süren tutulma güzergahında meydanlar, gözlem evleri ve gözlem noktaları doldu taştı. Bilim insanları nadir görülen bu olayı kayıt altına almak ve incelemek üzere uçaklar ve gözlem sistemleri kullandı. Türkiye'den izlenemeyen güneş tutulması Kuzey Kutbu çevresi ve Grönland'dan İzlanda'nın batısına, Atlas Okyanusu üzerinden İber Yarımadası'na ilerledi. Dar bir hat üzerinde yaklaşık 2 dakika tam bir karanlık oluştururken Avrupa'nın büyük bir bölümünde parçalı olarak izlendi. Tam tutulmanın en uzun sürdüğü nokta İzlanda'nın batısı oldu. Burada güneş yaklaşık 2 dakika 18 saniye boyunca örtülü kaldı. İngiltere, İrlanda, Fransa, Almanya, İtalya ve İskandinav ülkelerinde tutulma parçalı olarak izlendi. Tam güneş tutulması Avrupa'da 1999'dan bu yana gözlenen ilk tam tutulma oldu. Tam tutulma gözlemciler tarafından en çok sevilen meteor yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmurlarının zirveye ulaştığı döneme denk gelmiş oldu. Yani gündüz güneş tutulması ve gecesinde göktaşı yağmurunun kaydedildiği önemli bir gün gerçekleşti. Tabii bu hadiseler yaşandığında kılınabilecek bir de namaz var. Küsuf namazı olarak da adlandırılıyor. Güneş tutulduğunda kılınan namaza bu isim verilmiş. Peygamber Efendimiz de güneş ve ay tutulduğu zaman namaz kılın ve dua edin buyuruyor. Mahmut İshak Gürçen hocamızın da bununla alakalı tavsiyeleri var ki paylaştık yayınımızda sizlerle. Niyet edilerek iki rekattan ibaret kılınan bir namaz, küsuf namazı değerli dinleyenlerimiz. Meteor yağmuru da dünyanın dört bir yanından heyecanla takip edildi. Türkiye'de de öyle, pek çok yerde gözlem noktaları ve etkinlikler hazırlandı ve insanlar bu anları yakalamak için, kayıt altına almak, görüntülemek ve yaşamak için bir araya geldiler. Ve hakikaten yakalanan ilginç, güzel kareler de vardı. Bunlar da pek çok yerde karşımıza çıkıyor bugün. Diğer yandan Avrupa'da sıcak hava oldukça etkili oluyor. Fransa'da aşırı sıcaklar sebebiyle 5000'den fazla ölüm kaydedildi. Sıcakların 40 dereceyi bulması öngörülürken 78 şehirde turuncu alarm verildi. Sene başından bu yana 117 bin hektar alanın yandığı ülkede kuruyan dere sayısı 1300'ü geçti. Toprakların %85'i kuraklık tehdidi altına girdi. Sıcakların birçok bölgede 35 dereceyi bulduğu Belçika'da kuraklık patates, sebze ve tahıl üretiminde ağır kayıplara yol açıyor. Öte yandan Tuna Nehri'nde su seviyesinin düşmesi Romanya'daki nükleer santralin reaktörünü durma noktasına getirdi. Kriz riskine karşı sanayi tesislerinin elektriğinin kesilmesi de gündeme geldi.

Pek çok çevrecilik faaliyetiyle adından sıkça söz ettiğimiz Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKUD logosunu yeniledi. Geleceğe nefes olan çalışmalarıyla köklü bir geçmişi geride bırakan ÇEKUD, doğaya olan tutkusunu ve köklü vizyonunu güncel bir tasarımla taçlandırarak yeni kurumsal kimliğini ve logosunu tanıttı. Kurulduğu günden bu yana toprağı, suyu, havayı ve tüm ekosistemi koruma gayretiyle sayısız projeye imza atan ÇEKUD, yenilenen logosuyla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren dinamik yapısını hem de geleceği kucaklayan vizyoner yaklaşımını simgeliyor. Yeni logo aynı zamanda çevremizi, doğamızı, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan ve gelecek nesillere bu değerli emanetleri iyileştirerek ulaştıran bir mesaj veriyor denildi. Logonun hikayesinin paylaşıldığı haberde. Ve tabii pek çok faaliyetinden söz edebiliriz. Bu manada hemen web sayfasına girerek göz attığımızda gerçekleşen pek çok çevrecilik faaliyetine ilişkin bilgileri görüyoruz. Ki bunlardan en güncel olanı geçtiğimiz günlerde de paylaştığımız Elazığ'a 20 binin üzerinde badem fidanının ulaştırılmasıydı. Böyle bir kampanya gerçekleşmişti ki bu yıl boyunca da devam edecek bir çalışma. Hedeflenen rakamın bir hayli üzerinde fidan bağışı gerçekleşti ve mevsimi geldiğinde, zamanı geldiğinde, özellikle sonbahar döneminde Elazığ'da bu fidanlar toprakla buluşturulmuş olacak. Sadece Elazığ için değil, dünya ülkemizin dört bir yanında özellikle yanan orman sahalarının yeniden yeşilleştirilmesi hedefiyle ve bununla beraber Çiftçiye Ait Olsun projesiyle de özellikle gelir getirici fidan türleri de zeytin ağaçları, antep fıstığı, badem gibi çeşitli türlerde bölge çiftçisine katkı sağlaması ümidiyle de buralarda da ülkemizin pek çok yerinde de ulaştırılıyor. Dikili Ağacım Var sayfasından da bu kampanyalara fidan bağışında bulunulabiliyor. Hem ağaçlarla, fidanlarla toprağın yeşertilmesi hem bu fidanların gelecek nesillere ulaştırılarak ömür boyu takibinin yapıldığı, sadece fidan dikimiyle değil aynı zamanda bunların gelişimine destek olunması yönünde ağaçlandırma çalışmaları, su kullanımı, israfın önlenmesi, enerji verimliliği, tohum topu ve daha pek çok projeyle ÇEKUD kurulduğu dönemden bu tarafa çevre faaliyetlerini büyük bir heyecan ve özveriyle sürdürüyor.

0: Konya'ya uzanalım. Dün de haberini paylaşmıştık. Bununla ilgili bir bağlantımız da olacak şimdi. Konya'da kuraklık ve çeşitli sebeplerle obruk oluşumları her geçen yıl devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda oluşturulan haritalarla coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntülerinden yararlanılarak obrukların envanteri çıkarılmış. Özellikle Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan havzada bugüne kadar 700'ü aşkın obruk kayıt altına alındı. Uzmanlar tabii bu obruk oluşumlarının dikkatle izlenmesi, sebeplerinin her birinin ayrı ayrı incelenmesi ve buna göre önlemler alınması gerektiği çağrısında bulunuyor. Biz de bu konuyu uzmanından dinlemek istedik. Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi bir bağlantımız olacak. Malumunuz zaman zaman haberleri de yansıyor. Özellikle ülkemizde Konya Havzası'nda her geçen yıl sayıları artan devasa çöküntüler olarak da belki anlaşılır haliyle tabir edebileceğimiz obruklar haberlere yansıyor ve son günlerdeki haberlerde de sayılarının yine incelenen saha çalışmalarıyla arttığı görülüyor. Genellikle tarım arazilerinde şimdilik en azından yerleşim alanlarından uzak olduğu görülüyor ama bu büyük devasa çöküntüler tabii endişe de uyandırabiliyor. Bunun pek çok sebebinden söz ediliyor. Biz konuyu uzmanından öğrenmek, dinlemek istiyoruz. Neden oluşuyorlar, nasıl oluşuyorlar gibi. Bu konuda şu anda Profesör Doktor Adnan Özdemir hocamız, misafirimiz. Değerli hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler hocam. Evvela isterseniz obruklar nedir?

0: nasıl oluşurlar? Bu genel bilgiyle başlayalım hocam.
1: Obruklar aslında uluslararası bir sınıflamaya göre 6 farklı şekilde, bir başka yine uluslararası sınıflamaya göre de 8 farklı şekilde oluşum mümkün. Bunlar yerin yüzeyinde meydana gelen aslında çöküntü alanları olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Esasında oluşumunda jeolojik, hidrodinamik şartlar burada etkili. Tabii burada sadece iki tane jeolojik ve hidrodinamik şartlar diyoruz ama bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda 25-30 tane etkili faktör var. Hı hı. Şimdi bunların içerisinde tabii yaygın obruk oluşumunun şeklini anlatacak olursak, bir sefer jeolojik faktör burada etkili demiştik. Yerin içerisinde işte suyla temas ettiği vakit çözülebilen kayalarımız var. Halk dilinde de eriyebilen kayalar dediğimiz kayalarımız var. Bunlar yerin içerisindeki suyla çözünürler. Yerin içerisinde bir boşluk oluşur. O boşluk tabir caizse bir mağara oluşur. Mağara gittikçe genişler, büyür. Üst taraftaki ağırlığı yan taraflardaki kayaçlar çekemedikleri vakitte çok ani olarak büyük bir gürültüyle çöküntü meydana gelir. Dolayısıyla da bir obruk oluşmuş olur. Peki ortak yönü nedir? Ortak yönü yüzeyde dik kenarlı, bazen biraz daha düşük eğimli büyük çukurlukların aniden oluşması. O esnada tabii üzerinde işte yapı varsa, işte üzerinde insanlar yaşıyorlarsa, mesela o çukurluğun içerisine düşerek can ve mal kayıplarına sebebiyet verebiliyorlar.
0: Dünyanın tabii pek çok yerinde olduğunu biliyoruz. Ülkemizin de muhtelif şehirlerinde var ama daha ziyade Konya Havzası obruk oluşumunda öne çıkan noktalardan biri. Bunun sebebi bu bahsettiğiniz özelliklerle mi alakalıdır?
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi bu bir jeolojik olay. Aynı jeolojik şartlar dünyanın neresinde varsa orada oluşuyor. Bizim Türkiye'deki obruk oluşumları dünyadaki obruk oluşumlarının yanında devede kulak kalır mesabesindedir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar çok obruk var ki, yani ben desem ki mesela 25 bin, 15 bin sayıları oralarda literatürde yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Ama aynı jeolojik olay dünyanın neresinde varsa orada meydana gelen bir olay. Çünkü fiziksel bir olay nihayetinde, fiziksel veya işte jeolojik, hidrodinamik bir olay nerede varsa orada meydana gelebilir. Türkiye'de de Konya Ovası'nda bizim özellikle Karapınar, Konya, Karaman, Aksaray bölgelerinde bizim in suyu formasyonu diye jeolojide nitelendirdiğimiz işte kireç taşı aralarında katkılı kum taşları var, konglomeralar var. Özellikle o kireç taşları su içerisinde eriyebilir, çözülebilir özellikle. Ve dolayısıyla o çözüldüğü vakit İşte yerin içerisinde boşluk meydana geliyor ve dolayısıyla da obruk oluşumunu hızlandırıyor. Mesela daha önceden meydana gelmiş bulunan yerin içerisindeki bir boşluk var. O boşluğa yukarıdan işte yağmur vasıtasıyla veya yüzeysel akımlarla gelen su oradaki malzemeyi o boşluktan tabir yerinde ise yıkayarak uzaklaştırıyor. Dolayısıyla yukarıdaki malzemenin içerisinde boşluklar meydana geliyor. Malzeme çöküyor. Bu sefer çukurluk alanlar oluşabiliyor. Bu da obruk oluşumunun bir başka yöntemlerinden birisi.
0: Pekala hocam. Tabii belirli dönemlerde haberlerde karşımıza çıkıyor bu oluşumlar. Güncel notlardan biri de yürütülen çalışmalarda uydu görüntüleri ve saha gözlemleriyle incelemeler sonucunda şu anda işte bu Konya Havzası'nda ve etrafındaki illerde 700'den fazla obruk oluştuğuna yönelik veriler paylaşıldı. Son dönemde bu sayının artmasını neye bağlayabiliriz?
1: Doğrusunu söylemek lazımsa son zamanlarda obruk oluşumunda belirgin bir artış yok. Her sene olan aslında rutin oluşumlar bu sene de oluşuyor. Şöyle bir şey var. Bu obrukların Konya Ovası'ndaki sayısı konusunda çok ciddi spekülatif açıklamalar yapıldı. Eğer gazete başlıklarını bir tarattırırsanız, efendim Konya Ovası göçüyor, Konya Ovası'nda çok sayıda obruk oluşuyor deyip de obrukların sayısı 3000'i aştı, işte bilmem ne kadar aştı diye açıklamalar yaptılar.

0: Doğrusu bunlar bir bilimsel toplantıda ben çıktım, izah ettim. Ondan sonra düştü, bu 700'e düştü, şimdi 700'e var. Doğrusunu söylemek lazımsa burada bir sayı vermek oldukça zor. Çünkü irili ufaklı obruklar var. Şimdi bir yerin içerisinde bir çöküntü alanını düşünün. Orada küçücük, diyelim ki 3-5 metrekarelik bir yerde bir izini görüyorsunuz. İşaret vermiş, emare vermiş. O başka bir yerde. Bu sefer onu bir, diğerisini de bir, onun uzantısındaki başka birisini de bir sayınca aslında bir tane obruku 3 tane saymış gibi oluyorsunuz. Yani dolayısıyla sayısına odaklanmamak lazım. Efendim, burada kullanılan işte yeraltı suyunun bilinçsizce kullanımı bu obrukların oluşumunu etkiliyor. Bakınız, bir gerçeği burada sizin vasıtanızla kamuoyuna duyurmak istiyorum.
1: Buyurun lütfen.
0: Şöyle bir basit bir örnek vereyim. Bir havuz var. Havuz ağzına kadar suyla dolu. Siz dışarıda teraziye çıktınız. Kaç geliyorsunuz? Atıyorum 70 kilogram geliyorsunuz. Aynı teraziyi suyun içerisine koysak, suyun içerisine girdiğiniz vakit tartıldığınızda kaç gelirsiniz? Suyun kaldırma kuvveti dolayısıyla siz daha az gelirsiniz. Diyelim ki 50 geliyorsunuz, 50 kilogram geliyorsunuz. Havuzdaki suyu boşalttık. Boşalttığımız vakit havuzdaki su boşaldıkça, havuzdaki suyun seviyesi düştükçe size uygulanan kaldırma kuvveti düşecek, düşecek. Havuzun içerisinde 50 kilogram gelirken 51 olacaksınız, 52 olacaksınız, 55 olacaksınız. Su tamamen havuzdan boşaldığı vakit siz havuzun dışındaki tartınızdaki ağırlığınız olan 70 kilograma ulaşmış olacaksınız. Obrukların oluşumunda yeraltı suyunu siz aşağıya doğru düşürdüğünüz vakit, bu yeraltı suyunun aşağıya doğru düşmesi demek, yağışların az olup beslenmenin az olmasından tutun da fazla miktarda işte tarımsal amaçlarla veya içme amacıyla yerin altından suyu pompaladığınız vakit, işte havuzun içerisindeki suyun seviyesini aşağıya düşürdüğünüzdeki gibi yukarıdaki malzemenin ağırlığı da artınca yerin altındaki boşluğun kenarlarındaki kayaçlar bu artan ağırlığı çekemediği vakit yukarısı pat diye göçüyor ve obruk oluşuyor. Şimdi yeraltı suyuyla su kullanmayla alakalı böyle bir ilişki var. Bu aslında fiziksel olarak formüllerle, şunlarla bunlarla ifade edilen bir durum. Ancak bu ta konuşmanın başında belirlemiş olduğum işte bir sınıflamaya göre 6, bir sınıflamaya göre 8 tane olan obruk oluşumlarından sadece ve sadece bir tanesi. Yeraltı suyu seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen obruklar da var. Aslında bu sene Konya'da çok fazla miktarda yağış meydana geldi. Yeraltı seviyeleri falan filan yükseldi. Ama orada obruklar oluştu. Peki bu obruklar niye oluştu? Bu obruklar da yeraltı seviyesinin yükselmesiyle meydana geldi. Yani dolayısıyla sadece ve sadece yeraltı su seviyesinin düşmesiyle Konya Ovası ve çevresinde obruklar oluşuyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değil.
1: Evet, bu biraz ezber bir ifade, öyle anlaşılıyor hocam. Pekala hocam, öyleyse noktalarken bu obruk oluşumunu engellemenin, önüne geçmenin ya da oluştuktan sonra yapılabileceklere dair tedbirler neler olabilir, önerileriniz var mı?
0: Neler yapılabilir? Bu bir sefer tarım alanlarının göçmesine ve zarar görmesine sebebiyet veriyor. Bir. İkincisi, yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde oluşan obruklar var. Allah göstermesin, bir köy ortamında belki bundan zarar görebilir. Dolayısıyla bu zamana kadar yaşanmadı ama bundan sonra yaşanmayacaktır diye bir şey söyleyemiyoruz. Ben 3000 kilometrekarelik bir yerde çalıştım, Karapınar çevresinde, obrukların en yoğun olduğu bölgede. Ama obruklar daha geniş bir alanda oluşuyor. Dolayısıyla buraların çok dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Fakat obruk oluştuktan sonra obruğun etrafına işte engellemek için, girişleri engellemek için bantlar çekiliyor. Böyle bir takım yöntemler var ama bunlar aslında sonuç verici uygulamalar değil diye düşünüyorum.
1: Bu noktada daha detaylı inceleme yapılmalı ki buna göre bir eylem planı oluşmalı demek istiyorsunuz zannediyorum. Yani sayılar şu oldu, şu kadar arttı ve şu sebepten oluyor diye bir genelleme yapmaktan ziyade sürekli rakamlar verip burada bir ciddi spekülasyon oluşturmaktan ziyade öyle anlıyoruz ki bunların birçok sebebi olduğu bilinmeli ve lokal anlamda bu sebepler araştırılmalı ve buna göre önlemler alınmalı diyorsunuz değil mi hocam?
0: Aynen bunu söylüyorum. Yani mesela obruklar bu bölgede nerede oluşuyor konusunda duyarlılık haritası dediğimiz haritayı ilk sefer ben yaptım ve bunu uluslararası düzeyde yayınladım ve şu anda belki yüzlerce de bilim camiasından buraya atıf yapılmıştır. Kabul görmüş makalelerdir. Bundan sonra tehlike haritasının yapılması lazım. İlave çalışmaların yapılması lazım. Böyle de bir uyarıyla söyleşimizi bitirelim diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim hocam katkılarınız için, aktardığınız bilgiler için. Umarız temennileriniz gerçekleşir ve ona göre adımlar atılmış olur.
0: İnşallah.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Konya'da özellikle bu bölgede ve çevresinde oluşan obrukların sebeplerini ve yapılabilecekleri dair yöntemleri program misafirimiz Sayın Profesör Doktor Adnan Özdemir hocamız paylaştı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine.

Efendim mesajınız ulaşıyor programımıza. Bakalım nerelerden katılım var. Mesajlarınıza göz atalım hızlıca. İyi günler dileriz. İnşallah bugün dünden daha bereketli olsun ve öyle yaşamaya gayret edelim diyor Turhan Bey. Mesajında Ömer Faruk Türker ulaşmış yayınımıza. Başka kimler var? Bakalım Erol Bey'in mesajını görüyoruz. Allah Celle Celaluhu tüm arkadaşlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bereket nasip eylesin ve iyilerin sayısını arttırsın diyor. Amin diyerek eşlik edelim biz de. Bir diğer dinleyicimiz Allah Celle Celaluhu ticaretimize bereket, hastalarımıza şifa, borçlulara eda, dertlerimize deva, umduğumuza nail ve korktuğumuzdan emin eylesin duasıyla katılmış. Konya'dan selamlarla Betül Hanım, teşekkür ediyoruz. Cennet Atalay, hayırlı günler herkese Afyon Sandıklı'dan diyor. Sema Hanım Ankara Gölbaşı'ndan yazmış. Güzel akramız sabah uyanınca bizi hemen akraya kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dinledikçe huzur buluyoruz. Emeği geçen herkese duaları ediyoruz. Teşekkür ediyoruz demiş. Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Eksik olmayınız. Devam edeceğiz paylaşmaya. İsterseniz bu bölümü noktalayalım. Güzel bir eser dinleyelim. Ardından tekrar buradayız. 0501 630 3030'a mesajlarınızı yazabilirsiniz.

0: Divane Aşk. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve ilahi aşkla söylenen sözler. Gönül ehlinin dilinden dökülen dizeler ve sözler, Perşembe 22'de Akra'da.
1: Akran, yol arkadaşım. Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Yol arkadaşınız Akra'da şimdi yol durumunu öğrenme vakti. Ayrıntıları Büşra Pişkin paylaşacak bizlere. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
3: Merhabalar, hayırlı sabahlar Ekta Bey.
2: Teşekkürler. Nedir yol durumu? Güncel bilgileri istirham ediyoruz.
3: Evet tabii, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu şu an itibariyle %45 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %44 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %49 seviyelerinde diyebiliriz. Özellikle de Boğaz geçişlerinde sabah saatlerinin etkisiyle trafik yoğunluğu önceki günler kadar olmasa da biraz daha yoğun diyebiliriz. Anadolu yakasında yine D100 karayolunda Gülsün'den itibaren başlayan bir trafik var. Kozyatağı'na kadar uzanıyor bu hatta trafik yoğunluğu. Sonrasında ise trafik akışı normale dönüyor. Ancak yine Avrasya trenine bağlanırken hafif bir yoğunluk gerçekleşiyor. Yine baktığımızda ters yönde ise Avrupa yakasına, Anadolu yakasına geçişte Bostancı-Altay Çeşme'den itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Bu da huzur evine kadar devam ediyor yine. Devamında ise ulaşım daha rahat sağlanabiliyor. Bostancı sahil yolunda ise trafik genel itibariyle açık durumda. Tem otoyoluna baktığımızda ise Samandıra gişelerinden sonra bağlantı yolu itibariyle başlayan bir yoğunluk söz konusu. Ama bu yoğunluk Ataşehir-Finaskent bölgesine yaklaşıldığında kademeli olarak azalıyor. Ancak yine tekrar tabii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yollarında trafik yoğunlaşıyor. Çamlık Karşı'ndan itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında ise Beykoz ve Kavacık civarında trafik yoğunluğu önceki günlere nazaran hafif bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Üsküdar, Ümraniye, Yaman Evvel, Altunzade ve Acıbadem civarında da trafiğin yoğun seyrettiğini söylemek mümkün. Ayrıca Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da bugün trafik daha açık, yine hafif seyrediyor diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 karayolunda Edirne kapıdan itibaren başlayan bir yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar devam ediyor, etkisini sürdürüyor. Yine Tem otoyolunda ise Akşamsettin mevkiinden başlayan bir trafik var. Seyrantepe Yeşil istikametine kadar devam ediyor bu da. Öte yandan Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi itibariyle artan bir trafik yoğunluğu söz konusu. Samazlılar Kavşağı yönüne kadar uzanıyor bu trafik yoğunluğu. Yine Ataköy, Basın Ekspres Yolu, Bağcılar Kirazlı Bölgesi, Bakırköy, Levent, Eski Büyükdere Caddesi ve Şişli çevresinde trafik yoğun bir şekilde devam ediyor, etkisini sürdürüyor diyebiliriz. Köprülerdeki duruma tekrar bir göz atacak olursak, Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlere baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında hafif bir yoğunluk var ancak devamlı açık seyrediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü ortasına kadar devam ediyor ancak köprü çıkışı itibariyle yol açılıyor. Avrasya Tüneli açık. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise baktığımızda Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli de açık seyrediyor diyebiliriz. Tabii trafiğin yoğunlaşmasına sebep olan bazı önemli duyurularımız var.

0: D100 Seferköy Çoban Çeşme yönünde sağ şerit araç arızası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor. Tem Çakmak Ataşehir yönünde sağ şerit yine trafik kazası sebebiyle trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi. İlgileniliyor. Yine son olarak Basın Ekspres Güneşli Kuyumcu Kent yönünde araç arızası nedeniyle trafiğin yoğunlaşmasına sebep oluyor burada da yine. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yolun diğer noktalarında diğer çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak eğer İzmir Çevre Yolu, Çevre Otoyolu Küçük Menderes Köprüsü İzmir istikametinde, Trabzon-Rize yolunda, Kayseri-Nevşehir yolunda, Beyşehir-Seydişehir Antalya yolu güzergahında, Çanakkale-Çandevret yolunda yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu an itibariyle %45 seviyelerinde seyrediyor. Hatta şu anda %44 seviyelerine düştü diyebiliriz. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Yol durumu bilgilerini aldık efendim. Devam edelim diğer haberlerle programımıza. İstanbul'da özellikle şu günlerde başka şehirlerde olduğu gibi de kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yoğun bir inşaat sürecinde. Yüksek yapılarla alakalı bir haber paylaşılmış gazetede. Yüksek yapıların güvenli yıkımı için kurallar getirildi. Yeni düzenleme kapsamında bina yüksekliği 21,5 metreden veya yapı yüksekliği 30,5 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlandı. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 18,5 metreye düşürüldü. Patlayıcılı yıkımda önceden hesaplama zorunlu olurken yıkım sahaları için ek tedbirler devreye alındı. Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek bina yıkımlarında yapının yıkılma davranışıyla patlatmanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerini önceden hesaplaması zorunlu tutuldu. Çalışma alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek hazırlanan rapor yıkım planına eklenerek ilgili idareye sunulacak. Burada uygun bulunması halinde yıkım ruhsatı düzenlenecek. Yıkım alanları yetkisiz kişilerin girişini engelleyecek şekilde kontrol altına alınacak. Sıradaki haberimiz ailelere dijital güvenlik uyarısını taşıyor. Hazırlanan dijital güvenlik rehberlerinde çocukların internet ve sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamasının etkili bir yöntem olmadığı belirtilirken ebeveynlere internet ve sosyal medya konusunda bilgi sahibi olmaları, çocukların çevrimiçi alışkanlıklarını takip etmeleri ve güvenli kullanım konusunda rehberlik etmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubu ve kabul görme isteğinin önem kazandığı vurgulanıyor. Bu dönemde gençlerin yeni ve heyecan verici deneyimlere daha fazla ilgi gösterebildiği, sosyal medyada karşılarına çıkan güç, para ve statü içeriklerinin de daha çekici hale gelebildiği ifade ediliyor. Çocukların çevrim içi olumsuz bir deneyim yaşaması halinde ebeveynlerin sakin kalması, çocuklarını dinlemesi ve onları güvende hissettirmesi öneriliyor. İnternette iletişim kurdukları kişilerin gerçek kimliklerin bilinemeyeceği anlatılırken, kişisel bilgilerin yabancılarla paylaşılmaması ve çevrim içi arkadaş listelerinin de zaman zaman birlikte gözden geçirilmesi öneriliyor. Ve bu kontrollerin çocuğu suçlamadan yapılmasının önemine dikkat çekilmiş. Çocuğun ailesinin tepkisinden korkması halinde yaşadığı sorunları paylaşmaktan ve yardım istemekten kaçınabileceği vurgulanarak. Yine çocuğun davranışlarındaki değişimlerin takip edilmesinde okulun da önemli bir rolü bulunuyor. Derslere ilginin azalması, devamsızlığın artması, arkadaş çevresinde belirgin değişiklikler veya davranış problemleri görülmesi halinde aile ve okul arasındaki iletişim güçlendirilmeli. Sıcak havalar böbrekleri de etkiliyor. Sıcak havalar böbrek hastalıklarını sağlıklı bireylere kıyasla daha fazla etkileyebiliyor. Yaz sıcaklarının nemle birlikte artması özellikle kronik böbrek hastaları ve diyaliz

0: hastaları için ciddi riskler oluşturabiliyor. Nefroloji uzmanı doçent doktor Nadir Alpay, kronik hastalığı bulunan kişilerin yüksek sıcaklarda daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, Türkiye'de her 6 ila 7 kişiden biri kronik böbrek hastalığı riski taşıyor. Aşırı sıcaklar ve susuzluk böbrekler üzerindeki yükü daha da arttırabilir dedi. Sıvı kaybı zamanında fark edilmez ve düzeltilmezse özellikle kronik böbrek hastalarında akut böbrek hasarı gelişmesi veya mevcut böbrek hastalığının ilerleme riski ortaya çıkabilir uyarısını da paylaştı. Uzun süre güneş altında kalmanın da fark edilenden daha hızlı sıvı kaybına neden olabileceğini belirten Alpay, özellikle ileri yaştaki kişilerde veya susama hissi azalmış bireylerde sıvı kaybı fark edilmeden ilerleyebiliyor. Sıcak havalarda ortaya çıkan kreatin yüksekliği bazı durumlarda kalıcı böbrek hasarından değil, akut sıvı eksikliğinden kaynaklanabilir. Ancak sıvı kaybının uzun sürmesi veya ağırlaşması akut böbrek hasarına dönüşebilir. Bu nedenle sıcak havalarda susuz kalmamak, aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak, özellikle kronik böbrek hastalığı bulunan kişilerin doktorların önerilerine göre hareket etmesi de büyük önem taşıyor dedi. Mesajlarınız ulaşıyor bizlere bir yandan değerli dinleyenlerimiz. Özkan Bey Kastamonu'dan yazmış. Buram buram sarımsak kokularıyla, duasıyla gönüllere taht kuran o güzel beldeden selamlar demiş mesajında dinleyicimiz. Almanya'dan Davut Bey hayırlı sabahlar. Rabbim duası kabul olanlardan eylesin bizleri diyor. Sakarya'dan Sultan Güllü hayırlı sabahlar. Mekke anlaşması bütün Müslümanların birlik ve beraberliğine vesile olsun mesajını iletmiş dinleyicimiz. Rabbimize şükürler olsun her sabah akreye kavuşuyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler diyor. Fatma Hanım da mesajında çok teşekkür ediyoruz. Efendim eksik olmayınız. Hayırlı sabahlar. Antalya'dan Ceviz ailesinden muhabbetlerle günümüz bereketli ve sağlıklı devam etsin inşallah. Rabbim bizleri sevdiği ve razı olduğu kulları arasına dahil eylesin demişler mesajında. Amin diyerek eşlik edelim. Bizler de iyi yayınlar severek takip ediyoruz demiş Ümmü Gülsüm Hanım. Umarız unuttuğumuz bir mesaj olmamıştır. Çok teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarımıza, bu güzel mesajları ileten dinleyenlerimize. Son mesajda Karabük'ten Necra Hanım'dan geldi. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Yine tüm programlarla ilgili görüş önerilerinizi de Akra Mobil hattımız olan 0501-630-3030'a yazabilirsiniz.
1: Hava durumu.
0: Bugün ülkemizin kuzey kesimleri için fırtına uyarısı var değerli dinleyenlerimiz. Özellikle Marmara'da yer yer 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Karadeniz'de bazı illerde kuvvetli yağış söz konusu. Bu yağış ve rüzgar sebebiyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat. Özellikle Marmara, Ege'de bazı iller ve Karadeniz'de bazı iller için sarı kodlu uyarılar görüyoruz. Bakalım ayrıntılarına. Marmara'nın doğusunda, Akdeniz'in Toroslar mevkiinde, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, Çanakkale'nin iç kesimi ve Balıkesir'in kuzeyinde, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yağışlar bekleniyor. Özellikle Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde bu yağışlar daha kuvvetli bir şekilde görülebilir. Sıcaklıkların kuzey kesimlerde biraz azalırken önemli bir değişiklik olmayıp güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da belirttiğimiz gibi Marmara'da ve Kuzey Ege'de saatte 80 kilometreye kadar çıkabileceği yönünde önemli bir uyarı var. Bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Bursa 34, İzmir 38, Denizli 39, Adana 36, Antalya 40, Ankara 32, Eskişehir ve Konya 33, Düzce 30, Zonguldak ve Kastamonu 29, Rize 30, Erzurum ve Kars 25, Malatya 35 ve Şanlıurfa 41 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 47.77, avro 55.16 lirada, altının gramı ise 6.700.

0: Tevhid programı yayında olacak. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Müslümanın hali bugünkü sohbetin konusu. Konuklarıyla kahve molası 16.15'te. Huzur, sekine, mutluluk kavramlarının konuşulacağı içteki huzur 17.15'te. Gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de. Kur'an ve Kıraat İlmi programı 22'de Akra'da olacak. Böylelikle bu sabah için geldik programımızın sonuna. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz efendim.
1: Güne Merhaba programı sona erdi. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, men zekerallaha fe fâdat aynâhu min haşyetillâh hattâ yusîbel arda min dumû'ihi lem yu'azzibhu yevmel kıyâmet. Efendim, Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş bu hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men zekerallah, kim Allah'ı zikrederse, yani Allah Allah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, hasbiyallah, neyse yani çeşitli zikir kelimeleri var. Veyahut ya hayyu ya kayyum, ya Allah efendim, subhanallah ve bihamdihi, subhanallah lazim, ya Allah mesela seyyidina Muhammed, neyse zikirlerin pek çok çeşitleri var. La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam, kim Allah'ı zikrederken tefadat aynahu, İki gözünde yaşlar birikip de gözlerinden yaşlar taşıp yerlere dökülürse efendim, nereden? Min haşyetillah, Allah'tan korktuğu için. Benim halim nice olacak, iyi kulluk yapamadım, yarın beni Allah mahkeme-i kübrada hesaba çekerse ben ne cevap vereceğim, aman Allah'ım beni affet ya Rabbi diye efendim Allah korkusundan gözyaşlarını dökerse zikrederken, hatta yusibel arda min dumu'ihi, yerlere böyle gözyaşları inci taneleri gibi saçılırsa, damlarsa, yere değerse, lem yu'azzibhu yevmel kıyame, Allah o ağlayan kulunu Allah korkusundan zikrederken, ağlayan kulunu efendim, yerlere gözyaşları saçılan kulunu kıyamet günü azaba uğratmaz. Affettim seni, sen gözyaşlı, benden korkan, beni zikreden bir efendim takvalı, haşyetli, iyi bir Müslümandın diye Allah onu azaplandırmaz. Efendim cehennemine atmaz, cennetine sokar. Bu da bunun gibi yüzlerce hadisi şerif var. Zikrullah'ın kıymetini, takvanın kıymetini, Allah'tan korkmanın kıymetini gösteren hadis-i şerifler. Şimdi bu münasebetle söyleyeyim hemen. Bazı kimseler zikre karşı, bazı kimseler Allah'tan korkmaya karşı. Peki yani polisten korkuyor, mahkemeden korkuyor, kırmızıda geçerse trafik cezası yiyeceğinden korkuyor, kazadan korkuyor, hastalıktan korkuyor, AIDS'ten korkuyor, vesaireden korkuyor, efendim ihtiyarlamaktan korkuyor, kadın hamile kalıp doğum yapmaktan korkuyor. Çeşit çeşit korkular var yani. Bunların hiç kimse birisine bir şey demiyor. Allah'tan korkmaz mı insan? Allah kendisine asi olanı cezalandıracak. Efendim, onun karşısına çıkanlar var, zikrin karşısına çıkanlar var. Bunların temelinde ne yatıyor? Hadis-i şerifleri bilmemek yatıyor. Dinini bilmiyor. Sadece kulaktan dolma birkaç malumat var. Din hakkındaki düşünceleri kafasındaki şöyle 3-5 malumattan başka bir şey değil. Yalan yanlış. İslam'ı doğru bilmiyor. İslam diye bildiği kendisinin sapık görüşleri onu İslam sanıyor. Bir de hakiki Müslümanları beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor, hadisi beğenmiyor. Öyleleri var ki hadis okuyorsun olmaz öyle şey diyor. Zikrin karşısında, halbuki hadiste Kur'an'da zikir var. Efendim haşyetullah'ın karşısında, takvanın karşısında, halbuki Allah'ın Kur'an'da en çok tavsiye ettiği şey havfullah, haşyetullah, Allah'tan korkup iyi kul olmak, hizaya gelmek, yanlış işi yapmamak, Allah'ın emirlerini çiğnememek, yasaklarını işlememek. Bunların hepsi önemli şeyler. Yani gözyaşı dökmek, zikretmek, zikrederken heyecanlanmak, aşık-ı sadık olmak, efendim ne kadar kıymetli insan cehennemde yanmayacak, Allah'ın sevgili kulu olacak, cennete girecek, cemaline, efendim lütfuna, iltifatına, efendim selamına mazhar olacak. Ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri bizi eğriyi, doğruyu bilip, anlayıp, ayırt edebilecek meziyete sahip eylesin. Aldananlardan, şaşıranlardan veya aldatıcıların, kandırıcıların, sahtekarların aldatmasından etkilenmeyecek kadar basiretli Müslüman eylesin, arif Müslüman eylesin, efendim ferasetli Müslüman eylesin, hakkı hak olarak

0: görüp ona uymayı nasip eylesin. Allah'ın sevdiği işleri, Resulullah'ın beğendiği işleri yapmayı nasip eylesin. Allah bizi basiretli kul eylesin. Efendim günahlardan uzak duran, sevapları işleyen, sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Tahrına gazabına uğramaktan korusun, yanlış yolları saptırmasın. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Kıyamet günü mahşer yerine yüzümüz dolunay gibi, mehtap gibi nur saçarak varmayı nasip etsin. O da ne demek öyle? Nasıl varılır oraya derseniz, aklıma bir hadis-i şerif daha geldi bu zikirle ilgili olarak. 100 defa la ilahe illallah diyen kimse mahşer yerine yüzü mehtap gibi parlayarak, dolunay gibi nur saçarak gelir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için siz cahillerin sözlerine aldırmayın, Kur'an'a sımsıkı sarılın, sünnet-i seniyeyi öğrenin ki neyin doğru neyin eğri olduğunu ancak o zaman fark edebilirsiniz, tasavvufun hakikatini sezersiniz, takvayı anlarsınız, efendim marifetullah'a erersiniz, aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah aşkı gönlünüze yerleşir de o zaman evliya olursunuz. Allah sizi evliya eylesin, cennetiyle cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin, sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin, çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün Sohbeti. Değerli akla dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hadid Suresi. Değerli dinleyiciler, çağlar boyu güncel haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Medine döneminde inen surelerinden Hadid Suresi'nden bahsedeceğiz. 29 ayettir. Hadid, demir demektir. Sure adını demirin önemine işaret eden 25. ayetten almıştır. Göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetle başlayan surenin ilk 3 ayetinde Allah'ın isim ve sıfatlarından 8 tanesi sıralanır. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür. O her şeye kadirdir. O Allah, hem ilktir, hem sonsuz kalacak olandır. Zahirdir, varlığının delilleri açıktır. Batındır, zatının hakikati gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilendir.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Hadid suresinde varlıkların Allah'ı tesbihi, Allah ve Resulü için infak, sadaka ve borç vermek, dünya hayatının geçiciliği, adaletin önemi, demirin önemi, ilahi davete icabet ve inançlıların az olduğu anlatılmaktadır. Sure, Müslümanlardan ilahi emirlere uyup imanda sebat gösterdikleri takdirde Allah'ın lütfuna erecekleri, son peygambere inanmayan ehli kitabınsa bu lütuf ve ikrama eremeyeceğini vurgulayarak sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Bugün okuyacağımız ilk başlık Amr bin As'ın Süva putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinden sonra Mekke çevresindeki bölgelerde bulunan putları yıkıp ortadan kaldırmak, İslamiyet'e aykırı her şeyi değiştirmek üzere her tarafa askeri birlikler gönderdiği sırada Amr bin As'ı da Huzeylilerin putu olan Süva'yı yıkmaya göndermişti. Süva, Amr bin Luhay'ın Cidde sahilinde bularak getirdiği ve Arapları tapmaya davet ettiği 5 puttan biri olup, Amr bin Luhay onu Mudar bin Nizar soyundan, davetini kabul eden Haris bin Temimül Hüzeyli'ye vermişti. Süva, Nahle Vadisi'nde Ruhat'taydı. Ruhat, Yenbu bölgesinde Medine mülhakatından bir yerdir. Yenbu da Mekke ile Medine arasındadır. Süva'nın kapıcı ve bakıcısı Beni Lihyanlardandı. Süva'nın kapıcı ve bakıcısının Huzeylilerin sahili oğullarından olduğu da rivayet edilir. Süva putuna Beni Kinanelerle Huzeyliler, Müzeyneler ve Amr bin Kays bin Aylanlar taparlardı. Süva putunun bulunduğu yer Mekke'ye 3 mil uzaklıktaydı. Amr bin As der ki, Süva putunun yanına kadar vardım. Yanında kapıcı ve bakıcısı bulunuyordu. Bana ne istiyorsun diye sordu. Ona Süva'yı yıkmak istiyorum dedim. Bana onu yıkmak senin neyine gerek dedi. Ona Süva'yı yıkmamı bana Resulullah Aleyhisselam emretti dedim. Bana onu yıkmaya senin gücün yetmez dedi. Ona niçin gücüm yetmez diye sordum. Bana o senden kolayca korunur ve savunur dedi. Ona yazıklar olsun sana ki hala batıl ve boş şeylerle oyalanıp durmaktasın. Bu put işitir veya görür mü hiç dedim. Ve yanına yaklaşıp onu kırdım. Arkadaşlarıma da emrettim. Süva'nın mal deposunu yıktılar ama onun içinde bir şey bulamadılar. Bakıcıya nasıl gözünle de gördün mü dedim. Bakıcı ben Allah'a boyun eğdim, Müslüman oldum dedi. Sa'd bin Zeyd el-Eşheli'nin Menat putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam fetihten sonra Mekke çevresindeki ülkelerde bulunan putları yıkıp ortadan kaldırmak ve İslamiyet'e aykırı şeyleri değiştirmek üzere her tarafa askeri birlikler gönderdiği sırada Sa'd bin Zeyd el-Eşheli'yi de Müşelşel'de bulunan Menat putunu yıkmaya göndermişti. Menat, Evs ve Hazreç kabileleriyle Medine halkından bunların dinine bağlı olanların putu olup Kudeyt nahiyesinde Müşelşel'de dikiliydi. Müşelşel, Mekke ile Medine arasında deniz sahilinde Kudeyt'e kadar uzanan bir dağ olup Medine'ye uzaklığı 7 mildir. Menat'ı ilk diken Amr bin Luhay idi. Menat, Kudeyt'te Huzeylilere ait bir kayaydı. Menat, putların hepsinin en eskisi olup onu Araplar mabut edinmişlerdi. Çocuklarına Abdi Menat, Zeydi Menat gibi adlar takarlardı. Hemen bütün Araplar Menat'a tazimde bulunurlar ve onun çevresinde kurbanlar keserlerdi. Evs ve Hazreçlerle Mekke ve Medine'ye gelenler, yakın yerde bulunanlar da Menat'a tazim ederler, ona kurbanlar keserlerdi, hediyeler sunarlardı. Yalnız Maad'ın evlatları İsmail aleyhisselamın dininden kalanlara, Rebi'a ve Mudarlar da kendi dininden kalanlara bağlı kalmışlardı. Menat'a Evs ve Hazreçler kadar sarılan ve tazimde bulunan bir cemaat yoktu. Menat, Ezd kabilesiyle Gassan kabilesinin de putuydu. Bu kabileler Menat'ı ziyaret ederler, ona tazimde bulunurlardı. Sa'd bin Hüzeym ve Kudalar da Menat'a taparlardı. Evs ve Hazreçlerle Medinelilerden ve başkalarından bunların dininde bulunanlar hac ederler, halkla birlikte bütün vakfeleri yaparlar fakat başlarını tıraş ettirmezlerdi. Haçtan dağıldıkları zaman Menat'a giderek başlarını onun yanında tıraş ettirirler, onun yanında kalırlar, böyle yapmadıkça haçlarını tamamlanmış saymazlardı. Menat'ın kapıcısı ve bakıcısı Ezd kabilesinden Gatarif'ti. Peygamberimiz Aleyhisselam Sa'd bin Zeyd'i 20 süvari ile birlikte bu Menat'ı yıkmaya gönderdi. Menat'ı yıkmaya gidenlerin başında Hazreti Ali'nin veya Ebu Sufyan bin Harb'in gönderildiği de rivayet edilir. Sa'd bin Zeyd Menat'ın yanına kadar vardı. Menat'ın kapıcısı ve bakıcısı Sa'd'a ne yapmak istiyorsun diye sordu. Sa'd, Menat'ı yıkmak istiyorum dedi. Menat'ın kapıcısı ve bakıcısı sen bunu yapabilecek misin dedi. Arkadaşlarıyla da varıp Menat'ı yıktılar. Menat'ın mal deposunda bir şey bulamadılar. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına döndüler. Bu hadise Ramazan'ın bitmesine 6 gün kala vuku bulmuştur. Amr bin Selime Tülcermi'nin Müslüman ve küçük yaşta kavminin imamı oluşu. Amr bin Selime Tülcermi der ki, biz halkın yol uğrağı olan bir su başında bulunuyorduk. Gelen geçen kervanlar, Resulullah Aleyhisselam'ın yanından dönen insanlar bize uğrarlardı. Biz de onlara, ne oluyor insanlara, ne yapıyor şu zat, ne oldu şu iş diye sorardık. Onlar da kendisini Allah'ın peygamber olarak gönderdiği ve kendisine şu şu ayet ve sureleri vahyettiği söyleniyor derlerdi. Ben de onların yanına sokulur, o kelamları, Kur'an-ı Kerim ayet veya surelerini dinler, ezberlerdim. Onlardan dinleyip de ezberlemediğim yoktu. Böylece Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayet ve sureleri ezberlemiştim. Sanki onlar kalbime yapışmış bulunuyordu. Arap kabileleri halkı Müslüman olmak için Mekke'nin fethini bekliyorlar ve onu kavmi olan Kureyşlilerle baş başa bırakınız. Eğer o kavmine galebe çalarsa kendisi hiç şüphesiz gerçekten peygamberdir diyorlardı. Mekke Fatihleri tarafından fethedilince bütün Arap cemaatleri Müslüman olmaya koştular. Temsilci olarak bir adam geliyor ve ''Ya Resulallah, ben filan oğullarının elçisi ve temsilcisiyim. Müslüman olmak için sana geldim.'' diyordu. Babam Selime de kavmimle birlikte Müslüman olmaya koştu. Allah'ın oturmasını dilediği kadar Resulullah'ın yanında oturdu. Sonra da ''Bize namazı kim kıldıracak?'' diye sordular. Resulullah Aleyhisselam, sizin Kur'an'ı en çok bileniniz size imamlık etsin, namazınızı kıldırsın buyurdu. Babam Resulullah Aleyhisselam'ın yanından dönüp gelince kabile halkına, vallahi ben size gerçekten peygamber olan bir zatın yanından geliyorum. Ki o şöyle şöyle yapmanızı size emrediyor, şundan şundan da sizi nehyediyor. Filan namazı şu vakitte, filan namazı şu vakitte kılacaksınız. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun ve Kur'an'ı en çok bileniniz de size imamlık etsin buyurdu dedi. Kabile halkı baktılar. İçlerinde Kur'an'ı benden çok bilen bir kimse bulamadılar. Çünkü ben Kur'an'ı uğrayan kervan halkından dinleyip ezberlemiş bulunuyordum. Bunun için kabile halkı beni önlerine imamlığa geçirdiler. Halbuki ben o zaman 6-7 yaşlarındaydım. Üzerimde de elbise olarak yalnız bir bürde bürgü vardı. Rükûya veya secdeye vardığım zaman yukarı toplanıp edep yerim açılırdı. Kabilemizden yaşlı bir kadın bu hali görünce, ''Kur'an okuyucunuzun, imamınızın ut, edep yerini bize örtülü tutmayacak mısınız?'' dedi. Bunun üzerine satın aldıkları Bahreyn kumaşından bana bir gömlek biçip diktiler. Ben buna sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmemişimdir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Kıymetli dostlar, yine yeni bir Dinlendiren Musiki programında tekrar huzurlarınızdayız efendim. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Akre FM stüdyolarında kulaklığımız, mikrofonumuz hazır ve nazır bir şekilde huzurlarınızdayız ve günün ilk eserini dinleyelim. Çok beklemeden şu an introsunda dinlemeye başladığınız eseri dinleyeceğiz. Mahir Zeyn'e kulak veriyoruz. Esselamu Aleyke eseriyle.

0: Kulağınızdan gönlünüze giden yol. Dinlendiren müzik.
1: Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur, tadı da acıdır buyuruluyor. Değerli dinleyenler, şimdi Asfa Temiz Kalpler Korosu'na kulak vereceğiz. Mustafa Demirci ile birlikte söyledikleri bir ilahi var o albümde. Erdik Kur'an Nuruna eseri. Şimdi ona kulak veriyoruz.

Efendim, sözleri Yunus Emre Hazretleri'ne ait olan ve bestekarı Rüştü Eriç olan bir eserimiz var sırada. Bora Uymaz'dan dinleyeceğiz. Ben bu meclislerde ibretler gördüm eserini dinliyoruz. Ben...

Değerli dostlar, sözleri Niyazi Mısri Hazretlerine ait olan bu eserde Hazret kendisini garip bir bülbüle benzeterek soruyor. Bülbül kelimesi için tasavvufta bazı mutasavvıflar bil ve bul diyerek zevk etmişlerdir. Mevla ancak bilinerek bulunur. Bunun için de bülbül daima yar adını zikrederek sevdiğine kavuşma arzusundadır. Ey garip bülbül, diyarın nerededir? Bu güzel eseri de Hafız Murat'tan dinliyoruz efendim.

0: Dinlendiren musiki.
1: Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle ne üzül, diyor aşk eri Hazreti Mevlana. Hazreti Mevlana'nın bu sözünden sonra Erkan Mutlu'dan güzel bir eser dinleyelim. Bestekarı Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri olan Neyleyeyim Dünyayı eserini dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Güzel bir eserle veda edeceğiz. Bizleri yanı başınıza konuk ettiğiniz için, evleriniz olsun, iş yerleriniz olsun, arabalarınız olsun, radyomuz aracılığıyla bizleri yanı başınıza misafir ettiğiniz için hepinize müteşekkiriz. Yeni bir programda tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz efendim ve bugün güzel, hareketli bir eserle veda ediyoruz. Dervişhane'den dinleyeceğiz Akıbet eserini. Hepiniz bir daha görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

kamuoyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap severler. Yeniden birlikteyiz, hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, bundan evvelki iki bölümümüzde merhum Kısakürek'in kitabına yazmış olduğu takdimi iki ayrı bölüm halinde okumuştuk. Bugün artık kitabın asıl metnine giriş yapıyoruz. Üçüncü bölüm. En evvel ve en üstün. Nereden başlayalım? Zamanın hangi ucundan ve mekanın hangi köşesinden? Allah'ın bütün zaman ve mekanı kuşatmak üzere yarattığı gaye insan ve ufuk peygamber elbette bizzat başlangıcın, kainat başlangıcının başı. Soralım, söyle ey sahabi Ariyat bin Sariye, Resul sana ne dedi? Dedi ki, ben Allah'ın indinde son peygamberim. Hem de Adem'in balçığı yeryüzüne uzatılmış yatarken ve henüz cismine ruh üflenmemişken. Ebu Hureyre, sahabileri Allah Resulüne ne vakit peygamber olduğunu sordular. Buyuruldu, Adem ruhla ceset arasındayken. Abdullah bin Ömer, Allah'ın Resulü buyurdular, Allah yerleri ve gökleri yaratmadan arş sular üzerindeyken gelecek insanları yazdı. Ana kitapta yazılı şeylerin başı Muhammed, nebilerin sonuncusu ve tamamlayıcısı. Akıl bu zaman ve mekan dışı tecelliye başını eğip teslim olur mu? Mutlaka karıştırmak, kurcalamak, adi kıymet mantığından bir tevil koparmak ister. İmam-ı Gazali gibi akılla aklı mat etmiş, aklı yırtacak kadar germiş ve genişletmiş bir idrak bile bu noktada böyle bir tevil peşinde. Bütün zaman ve mekanın peygamberi, zaman ölçüsüyle sonuncuyken onun her şeyden ve herkesten evvel nebilikle sıfatlandırılmış olması takdir bakımındandır, icap bakımından değil. Zira kimse dünyaya gelmedikçe mahluk ve mevcud olmaz. Böyleyken o, Allah'ın takdirinde bütün peygamberlerin başı, vücuttaysa sonudur. Nasıl ki saray bina etmek isteyen mimar, yapıyı daha evvel kafasında çizgilendirir ve sonra onu dilediği vakit dış aleme ve maddeye aksettirir. Allah'ın sevgilisine ait nebilik kıdemi de böyledir ve takdir yönündendir. Bütün tenzihçiliği içinde bu görüş, aklın yine en ileri kavrayışı değil. Üstelik İmam-ı Gazali çapında bir büyüğün yine akılla erdiği merhalelerden çok geri. Bu inceliği Şeyh Takiyyüddün Sebeki hemen seziyor ve hayır hayır diyor, Allah'ın takdirinde kadim yani evvel olmanın yalnız en büyük Resul'e has bir tarafı yoktur. Allah'ın ilmi her şeyi sarar. Bu noktadan her şey takdirde ezelidir. Böyle olunca peygamberimizin ezelden nebilikle sıfatlandırılmış olmasında mutlaka başkalarında olmayan bir imtiyaz ve üstünlük bulunmak icap eder. Doğrusu şu olabilir ki ruhları cisimlerinden evvel yaratan Allah, peygamberimizin mübarek cisimleri yaratılmadan muazzez ruhlarına nebilik vermiş olsun. Heyhat ki hakikatin sırlarına ermedikçe kısır aklımıza mecal yoktur. Onu ancak Yaradan bilir ve Yaradan'ın kalplerine nur verdiği büyükler. Bu belirleyişte ise en güzel nokta akla ait tarif. Takiyyüddün Sebeki Hazretleri bir akıl çerçeveleyişini akılla azımsadığı ve biraz daha genişlettiği halde yine aklı topyekün aşmış ve ayaklarının altına almış değil. Bu irtifada aklın uçabilmesine imkan yok. Verilecek hüküm budur. Halbuki İmam-ı Gazali büyük eserinde bu hükme ne kadar da iyi varmış ve aklı ne de güzel akılla sımsıkı kavrayıp boğmuştur. İşte aklı tükettim, gördüm ki büyük sırrı kavramaya, peygamberin ruh feyzine sığınmaktan, onun içinde erimekten ve teslim olmaktan başka çare

0: yoktur. Öyle yaptım ve kurtuldum. Akıl ancak sırları fazla kurcalamamak, mıncıklamamak, örselememek, gizlinin ve kendisinin hududunu tanımak hikmetine erince akıl. Hız alır almaz her tarafından dumanlar ve kıvılcımlar fışkıran aciz mantık ve oyuncak hesap makinesini zorlamaya ne lüzum var? Adet üstü adet yok onun toplam hanelerinde. Sadece vedahet duygusu, his idraki ve tek cümle. O, gaye insan ve ufuk peygamber. Dairenin başladığı ve bittiği nokta gibi kul ve resul planında hem evvellerin evveli hem de sonların sonu. O budur. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, hiç yemeğin tadı tuzu tek kelimeyle lezzeti çatal ve bıçakla aranıp bulunabilir, kesilip ayıklanabilir mi? Ancak zevkle ve zevk anlayışıyla bulunur. Evet, akıl lezzeti çatal ve bıçakla yakalamaya çalışmanın aletidir. Haşmetlü sır kapısı ve o kapının mukaddes bekçisi önünde aklın sınırını en iyi çizenlerden biri yine ve daima İmam-ı Gazali. Peygamberlik tavrı aklın verasındadır, ötesinde, ilerisinde, ufuk çizgisinin arkasında. Akıl bahsini uzatmaya değmezdi eğer o nura bakarken gözlerimizin pasını silmek diye bir ilk borcu ödeme zoru olmasaydı. Akıl gözü olmadan hiçbir şeye bakamayacağımıza göre demek ki başlıca usul mesuliyetini yerine getirdik. Akıl gözü kendi körlüğünü bile gözüyle görmeli ki kabul etsin. Bu derecesi olur mu körlüğün? Akla de ki senin son ve en büyük fatihliğin kendi kuvvetinle kendi kendini avlaman, kelepçelemen ve teslim olmandır. Onun içindir ki dediler bu iş ne akılla olur ne de akılsız. Felsefe ki tek bildiği hakikati tekte değil çokta ve nihayet hakta değil batılda aramanın sanatıdır. Ve başka ulaşabileceği hiçbir menzil yoktur. Binlerce yıl zavallı aklı yora yora nihayet 21. asrın filozofu Bergson da kendi kendini dize getirmiş ve büyük imana yol vermiş gibidir. Akıl değil onun üstünde bir şey, seziş. Bu filozof aklı akılla mat ettiğini ileri sürüp yine akla bir pay çıkarmak isteyenlere şöyle der. Demek ki aklın son merhalesi kendi kendisini inkar etmek demekmiş. Kur'an'ın bir ayetindeki işaretten çıkan kıssa, Allah Resulü'nün nuruna, öbür peygamberlerin nurlarına nazar etmesini emretti. Ve son peygamberin nuru, öbür peygamberlerin nurlarını kuşattı. Öbür peygamberlerin nurları sordu, ''Ya Rabbi, nuru bizi kuşatan kimdir?'' ''Sevgilimdir.'' Onun nuru, ona iman ederseniz peygamber olursunuz. Cevap verdiler, ona ve peygamberliğine iman ettik. Allah sordu, ahdinize şahit olayım mı? Ol dediler, şahit ol ey Rab. Kabül Ahbar, henüz Adem peygamberden ne nam ne nişan, Allah sevgisini belirtmeyi murad etti ve Cebrail'e emir verdi. Arzın kalbi ve nuru olan topraktan al ve getir. Cebrail yükseklikler makamı ve yüksek cennet melekleriyle yeryüzüne indi. Allah sevgilisinin kabri olan yerden bir avuç toprak aldı. Toprağı cennet ırmaklarında yoğurdu. Toprak beyaz inci gibi ağardı ve ışık saçmaya başladı. Melekler bu toprağı yerlerde ve göklerde gezdirdiler ve Allah Resulü'nün üstünlüğünü anladılar. Hadis imamlarından hakim, Adem peygamber Allah'a hitap etti, Allah'ım beni niçin Muhammed'in babası diye künyeledin? Allah buyurdu, ya Adem başını kaldır da bak. Adem peygamber başını kaldırınca arş üzerinde Allah Resulü'nün nurunu ve yazılı ismini gördü. Allah Adem peygambere dedi, bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki ismi göklerde Ahmet ve yerlerde Muhammed. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım. Abdullah bin Cabir anlatıyor. Ona yalvardım. Ey Allah'ın Resulü söyle bana Allah'ın her şeyden evvel yarattığı nedir? Dediler her şeyden evvel peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Nur Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne lev, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, Ne sema, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan, ne cin. Her şey bu nurdan yaratıldı. Hazreti Ömer'in naklettiği bir hadis, cennetten çıkarılan Adem peygamberi Allah'a şöyle yalvarırken tasvir ediyor. Ya Rab, Muhammed hürmetine beni affet. Ve Allah'tan cevap alıyor. Ya Adem, o benim için insanların en sevgilisi. Değil mi ki benden onun hürmetine af istedin? Suçunu bağışladım. Selman, Cebrail gelip buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, Rabbin diyor ki, eğer İbrahim'i dost edindimse seni de sevgili edindim. Benim için senin üstünde mahluk yoktur. Yeryüzünü ve insanları da senin değerini onlara bildirmek üzere yarattım. Sen olmasaydın onlar da olmazdı. Söyleyen o, Allah'ın Resulü. Bütün insanlığa peygamber oldum. Söyleyen Allah, sen olmasaydın eflaki yaratmazdım. O ki olmasaydı topyekün oluş olmayacaktı. İşte o, o kadar evvel ve o kadar üstün. Bir arada sebep ve netice. O ki varlık, o yüzden. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Alından alına geçen nur. Adem'den İbrahim peygambere. Onun nuru ilk defa Adem peygamberin alnına nakşedildi. Manada bütün fezayı, zaman ve mekanı dolduran ışık üstü ışık. Nur, Adem peygamberden oğlu Şit peygambere geçti. Şit peygamber de oğluna babasından aldığı öğüdü devretti. Bu nuru ancak temiz, temizin temizi, Allah'ın huzurunda alacağınız kadınlar yoluyla oğuldan oğula geçiriniz. Ve Adem peygamberden başlayan nur, peygamberden peygambere atlayarak İbrahim peygambere kadar geldi. Oradan İsmail peygamberde şubelenip, kainatın fahrine oymaklık şerefinin sahibi Kureyş'in belli başlı bir koluna geçti. Bir ayetteki kelimenin iki türlü okunuşundan iki mana. Cafer bin Muhammed tefsiri. Resul'e cehalet devri kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmadı. İkinci mana Enes bin Malik tefsiri. Aranızda en nefis olandan size Resul geldi. O kainat efendisi, ben nesep bakımından sizin en nefisinizim.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şami.

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: Dakika. Az, öz, etkili. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: haberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, aile rehberi başlıyor.
1: Dikkat eksikliği, hiperaktivite ile ilgili aileler aslında bu durumda genelde şikayetçi olur. Mesela eşler, aileler, işte aile dediğimiz zaman mesela odasını toplamıyor diye annesi çok yakınabilir bir kişiye ya da ev

0: evlendiği zaman işte aynı odayı kullanıyorlar. Aynı odayı kullandıktan sonra ben odamın toplu olmasını istiyorum ama eşim çok dağınık, odasını toplamıyor diyor. Ya da işte mesela iş yerinde çalışıyorsa iş yerindeki işleri çok iyi yapıyor ama bazen ben bir şey söylediğimde beni duymuyormuş gibi geliyor bana. Bir şey söylüyorum, bana cevap vermiyor ama bir bakıyorum bir yandan da devam ediyor başka şeyler yapmaya. Yani madem dikkatini orada toplayabiliyor, ben bir şey sorduğumda niye bana cevap vermiyor diye. Pek çok sorular olabiliyor aslında kişilerin zihninde ve kişiler dikkat eksikliği hiperaktiviteyi bilmediği zaman bunu kişisel olarak algılayabiliyor. Bana, madem bana özgü bu, bana değer vermiyor mu acaba diye düşünebilir ya da işte annesi de beni bilerek üzmek mi istiyor acaba diye düşünebilir. Odasını toplamadığı için yorulmuşsa özellikle anneler. O yüzden biraz onların da fark etmesi önemli bir noktada oluyor. Aile hayatında işte sorunlarla ortaya çıkarıyor. Bu ilişki problemi olabiliyor. Aile içinde çatışmalar olabiliyor. Dolayısıyla pek çok boyutta etkileyen bir noktada. Bazen işte dürtüsel davranışlar çok etkili olabiliyor özellikle burada. İşte düşünmeden hareket ettiyse kişi eşine sormadan bir karar alabiliyor. Bu sefer sen nasıl bana sormadan böyle bir ciddi karar, önemli bir karar tek başına almış olabilirsin diye söyleyebilirler. Ya da diyelim ki akşam evde planları var eşiyle birlikte bir yere gidecekler. Ama kişi onu unutabilir ve gidip başka bir plana dahil olabilir bir anda. Bu da yine evlilik hayatına yansıyan ya da aile içindeki hayata yansıyan bir takım noktalar. Bu zamanda ne oluyor? Çatışmalar ortaya evet. çıkıyor. Çatışma ortaya çıkınca ipler biraz böyle gerilmeye başlıyor. Gerilmeye. Ve pek çok sorununa tabir edebiliyor. Şimdi şöyle ki, öncelikle eğer böyle bir sorun varsa ve bunu biliyorlarsa direkt tedaviye yönlenmeleri önemli bir nokta. Genelde bir çift olarak başvursalar bile bir kişide dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu varsa o zaman o kişinin bireysel olarak tedaviye yönelmesi daha uygun görülür bizde. Çünkü evet, ilişki problemleri var. Çift terapisine gitmek isteyebilirler. Devam da edebilirler ama bir yandan da bir kişide bariz olarak belirgin olan dikkatle, dürtüsellikle, hiperaktiviteyle ilgili sorunlar var. Kişilerin dikkati çok dağınıksa eğer işte terapi sürecinde bunun için bir takım egzersizler belirleyebilirler. Mesela ben dikkatimi 20 dakika toplayabiliyorum diyorsa kişi, tamam, bu 20 dakika burada kal, buna odaklan, sonra onu bırak. Sonrasında bir 5 dakika ara ver, sonra tekrar devam et gibi bir takım egzersizler verilebilir. Dürtüsellik için o ana odaklanma belki bir püf noktası olabilir. Çünkü biz çoğu zaman ya geçmişi düşünürüz ya geleceği düşünürüz. Biraz ana odaklanmak, şu an buradayım ve şu an ne yapabilirim, kendim için ne yapabilirim? Belki bir iki dakika böyle nefes almak, nefes egzersizlerini uygulamak, derin derin nefes alıp derin derin nefes vermek. Bazen biz şey yapıyoruz uygulamalarda, egzersiz, işte bir kalem al eline, sonra bu kaleme bak bakalım nasıl bir şekli var, görüntüsü var, sonra ona dokun, dokunduğunu hisset, hissettiğin şeyler neler, tınısı neler, nasıl hissediyorsun buna dokunduğunda, yumuşak mı, sert mi, biraz bunu fark etmeyi sağla deyip böyle bir takım mindfulness tekniklerini de kullanarak biraz o ana odaklanmasını sağlıyoruz kişine ve bunun gibi beceriler öğretilebilir terapi süreci içerisinde. Biraz dediğim gibi kişiler bir sorun var, bu sorunla nasıl baş edebilir ve baş etmek için neler yapabilir? Bir beceri edinmekse beceri edinmek, planlamaksa planlamak, organizasyonsa organizasyon. Bu bir basit bir ajanda kullanımını öğrenmek de olabilir ya da not sistemini öğrenmek de olabilir. İşte bazı şeylerin farkında olmayı, odaklanmak, o şeyi fark etmek de olabilir.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Allah'ın çalışma yaptığımız zaman ve enleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu seyfe yura. Allah Teala Hazretleri insanlara sa'yine göre mükafat ve sonuç veriyor. Muvaffakiyet veriyor. Kanun ilahisi böyle. Ve enleyse lil insani illa ma sa'a ifadesi insanoğlu için sa'yı gayret ettiğinden başka bir şey mükafat verilmez demektir. Leyse olumsuzluk fiilidir ve enleyse lil insani insan için yoktur. İlla masa, ancak sa'yı gayret ettiği kadarı vardır, o vardır. La ilahe illallah gibi bir cümledir bu, kuvvetli bir cümledir. Sa'yin önemini göstermektedir. Yani hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Hiçbir sonuç alamazsınız, ancak sa'yiniz kadar sonuç alabilirsiniz. Sa'y ederseniz, gayret gösterirseniz alırsınız demektir bu. Ben sizi seviyorum, siz benim sevgili kullarımsınız, ben size havadan, cabadan şöyle muvaffakiyet veririm demiyor Allah-u Teala Hazretleri. Ancak sa'y ederseniz veririm diyor. Ama şu incelik vardır bu işte, sa'y eden mümin kullarına Allah-u Teala Hazretleri'nin mükafatı çok çok büyüktür. Ama sa'y etmek şartına bağlıdır. Durduğu yerde durmak şeklinde değildir, uyumak şeklinde değildir, tembellik tarzında değildir, ihmal tarzında değildir. Vazifesini yapmamak üzerine değildir. Vazifesini yapmayan insana Allah yapmadığı halde mükafat vermez, yapmadığı için ceza verir mümin kulu olduğu halde. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi budur. Sa'y, efendim, şey güzel söylüyor. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yok.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus Aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bir bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu yüz bine, hatta daha fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit oldukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Şeyh Şami.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Balad, Batı şiirinden Türk şiirine geçen bir nazım biçimi. Balad, Batı şiirine özgü bir nazım biçimidir. Yapı olarak 3 uzun bend ve 1 kısa bendten oluşur. Bu kısa bende çoğunlukla onva ya da küçük bend denir. Baladın en dikkat çekici özelliği, ilk dizesindeki hece sayısının her bendin mısra sayısını belirlemesidir. Örneğin ilk dizesi 8 heceli olan bir balad, 8 artı 8 artı 8 artı 4, 28 mısradan oluşur. Son bendin yarım olması da biçimin belirgin bir yapısal imgesidir. Baladlarda genellikle bendlerin sonunda geçen bir nakarat mısra bulunur. Bu tekrar şiire hem ahenk hem de duygu bütünlüğü kazandırır. Kafiyeleniş sabit değildir, şairin tercihine göre düzenlenir. Nazım türü olarak balad çoğu zaman efsane, aşk, ayrılık, hüzün veya kahramanlık gibi konuları işler. Üslup lirik, yani duygusal ve içlidir. Bu yönüyle balad bir anlamda hikaye anlatan şarkı gibidir. Türk edebiyatında balad özellikle Servet Üfünun ve Fecraati dönemlerinde Fransız şiirinin etkisiyle görülür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler, babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikiminiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda, ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi, ne söylüyor? İkincisi, nasıl söylüyor? Üçüncüsü, nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü, nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey, ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çoğu kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki, siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer, duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etki.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Tevbenin manasını iyi bilin. Tevbe nedir? Dönmek. Falanca adam sarhoştu, ayyaştı, serseriydi, berduştu, derbederdi, günahkardı, namazdan, niyazdan, ibadetten anlamazdı. Efendim, fena bir ömür sürüyordu. Zamanı geldi, birisinin sözü tesir etti, hak yola döndü, ondan sonra iyi kul oldu. Tevbe. O kul tevbe etmiş, yani dönmüş. Yanlış yolu bırakmış, hak yola girmiş. Tevbe bu. Ya Rabbi, ben sana dönerim diyor tevbe dediği zaman insan. Sana dönüyorum. Yanlış yolu bırakıyorum, sana dönüyorum. Kul Allah'a dönünce, Ya Rabbi, anladım hatamı, kusurumu, günahımı, edepsizliğimi, efendim hiçliğimi, şimdi sana dönüyorum Ya Rabbi. Boynum bükük, fermanına münkadım. Neylersen eylersin, artık teslimim sana, sana döndüm. Kul Hakk'a dönünce Hak da kuluna döner. Onun için Allah'ın bir adı da Tevvaptır. Çok dönücü demek. Yani kul Hakk'a dönünce Allah da kuluna

0: teveccühü çok eder. Tevbesini kabul eder. O da onun o dönüşünü karşılıksız bırakmaz. Rahmetiyle onu karşılar demek. Tevbenin manası bu. Yani tevbe ederken bu manayı düşünün de tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi dilin ucundan dökülüveren birkaç kelimeden ibaret sanmayın. Hayatınızın şekli dönecek. Günahta devam, tevbe ya Rabbi. Yalan, döndüm ya Rabbi diyorsun, dönmüyorsun, gidiyorsun aynı yola. Alay mı ediyorsun? Döneceksin. Yani bırakacaksın günahı, iyiye döneceksin. Tevbe bu. Estağfirullah ve etubu ile.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 113 ila 141. ayetlerini dinleyeceksiniz.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yahudiler, Hristiyanlar dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır dediler. Hristiyanlar da Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğuda, batıda, her yer yalnız Allah'ındır. Ancak namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü razı olduğu kıble oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve O her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O bir işin olmasını isterse O'na sadece ol der, O da hemen oluverir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları, Allah senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden, Kur'an'dan sonra eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan, artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden onu, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya, işte onlar ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki o gün hiç kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye

kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat, iltimas, kayırma da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle sınamış, o da onları hakkıyla yerine getirmişti. Allah da ona, ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de, soyundan da önderler yap ya Rabbi dedi. O da, benim ahdim, nübüvvet sözüm onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez buyurdu. Biz beyti, Kâbe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kâbe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki, ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin dedi. Ey Yahudiler, yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyordunuz? O zaman Yakup oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar, İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlar da Yahudiydi diyerek bir çıkar paya sağlamayınız. Bir de Yahudiler, Müslümanlara Yahudi olun. Hristiyanlarsa Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Onlara de ki, hayır, biz küfür ve şirkten uzak kalıp bir tek Allah'a yönelen İbrahim'in Hanif dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey müminler,
onlara

0: bilin ki biz Allah'a ve bize indirilene, Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, diğer peygamberlere, Rableri tarafından verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onların hiçbiri arasında inanç yönünden asla ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olduğu halde siz onun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz ona tam bir samimiyetle bağlıyız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Bakara suresinin 113 ila 141. ayetlerini dinledi.

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, yüce Allah'ı tenzih ederim. Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeker bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne üç kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye, dünyanın birçok ülkesinden ve

0: Çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Çekut web sayfası ve logosunu yeniledi. Geleceğe nefes olan çalışmalarıyla köklü bir geçmişi geride bırakan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, doğaya olan tutkusunu ve vizyonunu güncel bir tasarımla taçlandırarak yeni logosunu, kurumsal kimliğini ve yenilenen internet sitesini tanıttı. Kurulduğu günden bu yana toprağı, suyu, havayı ve tüm ekosistemi koruma gayretiyle sayısız projeye imza atan derneğin modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle baştan aşağı yenilenen internet sitesi çekut.org.tr ve yeni logosuyla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren dinamik yapısını hem de geleceği kucaklayan vizyoner yaklaşımını simgelediği belirtildi. Çekut'un yeni logosunun ve dijital yüzünün kurumun bütüncül doğa koruma anlayışından ilham alarak tasarlandığı aktarılırken yeni logonun hikayesi şu sözlerle dile getirildi. Yeni logomuzun ana vaadi çevreleyen, çevremizi, doğamızı, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan ve gelecek nesillere bu değerli emanetleri iyileştirerek ulaştıran kurum mesajını vermek. İsmimizin baş harfini ikonik olarak saran, koruyan, kollayan mesajını içeren bir anlatımla tasarladık. Doğanın simgelerinden olan yaprak görselini kendimize özel minimalize ederek milimetrik hesaplamalarla sembolümüzün merkezine konumladık. Yeşil bir dünya hedefinin her zaman odağımızda olduğunu, her an doğa severleri hatırlatma niyetiyle logomuzu ve kurumsal kimliğimizi yeniledik. Doğayı yalnızca korumakla kalmayıp onu iyileştirerek yarınlara ulaştırmayı hedefleyen Çekut'un fidan dikim hamlelerinden çevre eğitimlerine, sürdürülebilir yaşam projelerinden doğa koruma bilincine kadar Türkiye'nin dört bir yanında iz bırakmayı sürdürdüğü ifade edildi. Çevre bilincini artırma çalışmalarına her zamankinden daha güçlü bir enerjiyle devam edeceğini vurgulayan Çekut, tüm doğa severleri yeşil bir dünya hedefine ortak olmaya yenilenen çekut.org.tr adresini ziyaret etmeye ve doğaya hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyor. Konya Kapalı Havzası'nda obruk sayısı artıyor. Konya Ovası'nda kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumlarını artırıyor. 2020'de başlatılan Obruk Duyarlılık Haritası projesi kapsamında yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntülerinden yararlanılarak Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk envanteri güncellendi. Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan havzada bugüne kadar 739 obruk kayıt altına alındı. Çalışma ile birlikte daha önce kayıt altına alınmayan çok sayıda obrukta uydu görüntüleriyle tespit edilerek envantere dahil edildi. Uzmanlar obruk oluşumunda su kullanımıyla beraber pek çok sebebin etkili olduğuna dikkat çekiyor ve bu obrukların detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Profesör Doktor Adnan Özdemir obruklarla alakalı Akra'ya şu bilgileri paylaştı.
1: Obruklar yerin yüzeyinde meydana gelen çöküntü alanları olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Esasında oluşumunda jeolojik hidrodinamik şartlar burada etkili. 25-30 tane etkili faktör var. Yerin içerisinde işte suyla temas ettiği vakit çözülebilen kayalarımız var. Halk dilinde de eriyebilen kayalar dediğimiz kayalarımız var. Bunlar yerin içerisindeki suyla çözünürler. Bir boşluk oluşur. Bu boşluk tabiri caizse bir mağara oluşur. Mağara gittikçe genişler, büyür. Üst taraftaki ağırlığı yan taraflardaki kayaçlar çekemedikleri vakitte çok ani olarak büyük bir gürültüyle çöküntü meydana gelir. Dolayısıyla da bir obruk oluşmuş olur. Sadece ve sadece yeraltı su seviyesinin düşmesiyle Konya Ovası ve çevresinde obruklar oluşuyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Yeraltı suyu seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen obruklar da var. Aslında bu sene Konya'da çok fazla miktarda yağış meydana geldi. Yeraltı seviyeleri falan filan yükseldi. Ama orada obruklar oluştu. Bu bir sefer tarım alanlarının göçmesine, zarar görmesine sebebiyet veriyor bir. İkincisi yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde oluşan obruklar var. Dolayısıyla buraların çok dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Bundan sonra tehlike haritasının yapılması lazım.
0: Obruk nedir? obrukları ne tetikler? Türkiye'de hangi illerde görülmekte? Detayları Akremedya'da yer alan obruklar nasıl oluşuyor? Önlenebilir.

0: Bilir mi? Başlıklı dosyamızda bulabilirsiniz. Akrenin uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akre'nin TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akre FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına akrenin frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında akrenin yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte akrenin yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon dikey vertical. Sembol oranı 27.500.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış alması beklenen bölgeler var. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'de Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı değerlendiriliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların kuzey kesimlerde biraz azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayıp güney kesimlerde yine mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bir de kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de ise fırtına şeklindeki saatte 60 ila 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Bugün bazı illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Bursa 34, İzmir 38, Denizli 39, Burdur 35, Antalya 40, Ankara 32, Eskişehir 33, Düzce 30, Amasya 31, Trabzon 29, Erzurum ve Kars 25, Malatya 35, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 46, Medine 44, Taşkent 43, Saraybosna parçalı bulutlu 23, Üsküp 34 ve Melbourne parçalı bulutlu 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Seydişehir Akseki Manavgat, Mengen Yeniçağ, Adapazarı Mekece, Kayseri Sivas, Antalya Manavgat Alanya güzergahlarındaki muhtelif kilometrelerde çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.77, 1 avro 55.22 Türk lirası, altının gramı ise 6.729 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda miyomlar üzerine konuşulacak. 16.15'te 8 milyar salavat projesinin konuşulacağı kahve molası programımız. 17.05'te mutluluk, huzur, sekine kavramları üzerine bir söyleşiyle içteki huzur. 20'de son peygamber ve İslamiyet. 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren, ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır, o benim korumandır, o senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Ayetlerle Perşembe günü duaları.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Rabbena

0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar. Ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

0: في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'na'r-rasûle fektubnâ ma'aş-şâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
0: "Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin."
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: يوسف Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbana inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى

0: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim

0: Duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
1: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
0: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: Günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.
1: وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve cealli lisan sidqin fil ahirin ve cealni min varafati cennetin na'im.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve limen dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları.
1: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatık kırkaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Babaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Han'i, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Siirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeker bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448, 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede

0: Müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğine de dikkat çekilen hutbede, kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle: biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur: müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın, birbirinize buğz etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın, Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Çekut web sayfası ve logosunu yeniledi. Geleceğe nefes olan çalışmalarıyla köklü bir geçmişi geride bırakan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, doğaya olan tutkusunu ve vizyonunu güncel bir tasarımla taçlandırarak yeni logosunu, kurumsal kimliğini ve yenilenen internet sitesini tanıttı. Kurulduğu günden bu yana toprağı, suyu, havayı ve tüm ekosistemi koruma gayretiyle sayısız projeye imza atan derneğin, modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle baştan aşağı yenilenen internet sitesi çekut.org.tr ve yeni logosuyla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren dinamik yapısını hem de geleceği kucaklayan vizyoner yaklaşımını simgelediği belirtildi. Çekut'un yeni logosunun ve dijital yüzünün kurumun bütüncül doğa koruma anlayışından ilham alarak tasarlandığı aktarılırken, yeni logonun hikayesi şu sözlerle dile getirildi: yeni logomuzun ana vaadi, çevreleyen, çevremizi, doğamızı, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan ve gelecek nesillere bu değerli emanetleri iyileştirerek ulaştıran kurum mesajını vermek. İsmimizin baş harfini ikonik olarak saran, koruyan, kollayan mesajını içeren bir anlatımla tasarladık. Doğanın simgelerinden olan yaprak görselini kendimize özel, minimalize ederek milimetrik hesaplamalarla sembolümüzün merkezine konumladık. Yeşil bir dünya hedefinin her zaman odağımızda olduğunu, her an doğa severleri hatırlatma niyetiyle logomuzu ve kurumsal kimliğimizi yeniledik. Doğayı yalnızca korumakla kalmayıp onu iyileştirerek yarınlara ulaştırmayı hedefleyen Çekus'un fidan dikim hamlelerinden çevre eğitimlerine, sürdürülebilir yaşam projelerinden doğa koruma bilincine kadar Türkiye'nin dört bir yanında iz bırakmayı sürdürdüğü ifade edildi. Çevre bilincini artırma çalışmalarına her zamankinden daha güçlü bir enerjiyle devam edeceğini vurgulayan Çekut, tüm doğa severleri yeşil bir dünya hedefine ortak olmaya yenilenen çekut.org.tr adresini ziyaret etmeye ve doğaya hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi günün bugünün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış alması beklenen bölgeler var. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'de Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı değerlendiriliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların kuzey kesimlerde biraz azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayıp güney kesimlerde yine mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bir de kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de ise fırtına şeklindeki saatte 60 ila 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda miyomlar üzerine konuşulacak. 16.15'te 8 milyar salavat projesinin konuşulacağı kahve molası programımız. 17.05'te mutluluk, huzur, sekine kavramları üzerine bir söyleşiyle içteki huzur. 20'de son peygamber ve İslamiyet. 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Yüce Dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kadın sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız, miyomlar. Birçok kadının hayatının bir döneminde karşılaştığı miyomlar kimi zaman hiçbir belirti vermezken, kimi zaman da ağrı, kansızlık ve gebelikle ilgili çeşitli sorunlara yol açabiliyor maalesef. Peki miyom nedir, neden oluşur, hangi durumlarda tedavi gerekir, ameliyatsız tedavi seçenekleri var mıdır? İşte tüm bu soruları ve daha fazlasını alanında uzman kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Beyaz hocamızla birlikte konuşacağız. Stüdyomuzda misafirimiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Biz miyom dedik. Miyom nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Bununla başlayalım hocam. Buyurun.
2: Miyom kadında rahim düz kasından kaynaklanan tümörlerdir. İyi huylu kitlelerdir. Kadınlarımızın doğurganlık çağında yani o 35-40 yaşlarından sonra %25-50'sinde gördüğümüz bir iyi huylu kitlelerdir.
1: 35 yaş sonrası mı daha fazla görülüyor? Öncesinde aynen. Görülme riski
2: öncesinde
1: var mı?
2: Öncesinde de görülebilir tabii ki. Adolesans öncesinde görmüyoruz ama sonrasında nadir olmakla birlikte görüyoruz. Ama en sık gördüğümüz dönem 35 yaş sonrasında genel olarak dediğim gibi %50'ye varan oranda görebiliyoruz.
1: Doğurganlık süresince dediniz, menopozdan sonra da görülebiliyor mu?
2: Menopoz sonrasında da görebiliyoruz. Gördüğümüzde de ama daha çok malign olma şüphesi taşıdığını düşünüyoruz.
1: Evet, ne kadar yaygın görülür dedik, siz de ifade ettiniz. Peki her miyom bir hastalık olarak mı değerlendirilmeli?
2: Birçok kadının zaten miyomun olup olmadığını farkında bile değiller. Rutin kontrollere geldiklerinde biz ultrasonda görüp onları bilgilendiriyoruz. Bu demek oluyor ki şikayet oluşturmuyorlar. Her miyom şikayet oluşturmuyor.
1: Genetik faktörler de önemli midir miyom oluşumunda?
2: Evet. Ailesinde, kız kardeşi, annesinde varsa kendisinde de olma ihtimali artıyor. Genetik olduğu düşünülüyor. Hormonlar da etki ediyor. Kadında östrojenin etkisiyle çıktığını biliyoruz. Çünkü fazla kilolu kadınlarda miyom görme olasılığı artıyor.
1: Evet. Peki en sık görülen belirtileri nelerdir miyomun?
2: En sık gördüğümüz tabii ki kanamalar, adet arası kanamalar olabilir, adetlerin uzaması olabilir, yoğun kanamalar olabilir. Onun dışında miyomun büyüklüğüne ya da lokalizasyona bağlı, rahmin içinde ya da duvarında mı ya da dışa doğru mu büyüyor? Eğer dışa doğru büyüyor ve ön tarafta olduğunda mesaneye bası yaptığında sık idrara çıkma şikayeti olabilir. Ya da idrar yapamama olabilir ya da idrar kaçırma da olabilir. Eğer miyomumuz rahmin arkasında ise o zaman makata doğru bir bası varsa kabızlık şikayeti olabilir hastamızın. Onun dışında tabii ki karın içi boşluğa büyüdüğünde dolgunluk hissi de olabilir. Ya da böbrek ile idrar torba arasındaki üreter dediğimiz kısma bir bası yaptığında böbrek

0: gelişmesine kadar da şikayetler oluşturabilir.
1: Biraz önce bazı kadınların farkında olmadığını söylediniz. Uzun yıllar miyom olduğu halde bunun sebebi ne olabilir?
0: Şikayet oluşturmamaları.
1: Yani ya da şikayet ona bağlamaması.
0: Olabilir. Dediğimiz gibi genellikle asemptomatik şikayet oluşturmazlar. Oluşturduklarında da az önce söylediğimiz şikayetleri oluşturuyorlar.
1: Çok ileri safhalarında mı bu şikayetler artabilir?
0: Bu lokalizasyonuna bağlı. Eğer rahim içinde bir miyom varsa bu genelde kanama şikayeti yapacaktır. Onun için hasta kanama şikayetiyle bize başvuracaktır.
1: Peki bel ağrısına ya da kasık ağrısına da sebep olabilir mi miyomlar?
0: Dediğim gibi eğer büyükse, arka taraftaysa, bası yapıyorsa ona bağlı olarak da görebiliyoruz.
1: Peki tanısı nasıl konuluyor?
0: Hasta bize başvurduğunda dediğim gibi genel olarak bütün hastalara ultrason yapıyoruz ve ultrasonda tespit ediyoruz miyomları. Eğer ameliyat planlanıyorsa ya da tedavi planlanıyorsa MR'da istediğimiz durumlar oluyor.
1: Peki miyomlar hamile kalmayı zorlaştırır mı?
0: Evet, gebe kalmayı engelleyebilir. Gebe kaldıysa da hasta bilmeden gebe kayıplarıyla sonuçlanabilir. Ya da erken doğum sebep olabilir.
1: Bebeğin gelişimini etkileyebilir.
0: Bebeğin gelişimini etkileyebilir. Bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonuna da etki edebilir. Yani normal doğum pozisyonunda olmamasına sebep olabilir.
1: Evet. Bu yüzden de hamile kalmayı, gebe kalmayı düşünmeden önce bir kontrolden, muayeneden geçmesi
0: aynen
1: gerekir
0: anne
1: evet adayının.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki gebelik sırasında miyomlar oluşabilir mi? Varsa ne gibi sorunlara yol açar dedik, siz ifade ettiniz. O süreçte oluşabilir mi daha önce miyomu olmayan bir kadının?
0: Hormonların etkisinde olduğu için yani görmediğimiz rahimde küçük bir miyom tabii ki gebelik sırasında büyüyebilir, aynı kalabilir ya da küçülebilir de. Ama dediğimiz gibi büyük bir miyom varsa lokalizasyona bağlı olarak gebelik süresince sorunlara sebep olabiliyor.
1: Peki miyomdan şüphelenen bir hasta ne zaman doktora başvurmalı? Hangi durumda tedavi edilmesi gerekir miyomun?
0: Şöyle, eğer bir kanaması varsa zaten hasta, anormal bir kanaması varsa, normal bir kanaması yoksa hastamızın bize zaten başvuruyor. Biz kanamanın tabii ki birçok sebebi, etkeni olabiliyor. Ultrasonda değerlendirdiğimizde, miyomu gördüğümüzde bunu hastayla paylaşıyoruz. Tabii ki tek sebep ya da miyom kanamaya sebep oluyor direkt diyemiyoruz. Miyomları sınıflandırıyoruz. Bazı miyomlar rahmin boşluğunda. Bunlar genelde kanama sebebi olabiliyorlar. Duvarına tamamen yerleşiyorlar. İşmişse bunlar da tabii ki kanama sebebi olabiliyorlar ama bazı miyomlar rahmin yüzeyinden dışarıya doğru büyüdüyse bunlar genelde kanama sebebi ya da şikayet sebebi olmuyorlar.
1: Tedavisinde neler var? İlaçlı tedavi mi yoksa cerrahi bir yöntem mi gerektiriyor?
0: Aslında miyomun tek tedavisi cerrahi tedavi. Diğer tedaviler cerrahiye gitme aşamasında biraz zaman kazanmak için. Hormonal tedaviler var. Bunları genelde yoğun kanaması olup ama anestezi hemen alamayacak hastalarımızda zaman kazanmak için, miyomu küçültmek için verebiliyoruz. Ama ilaç, medikal tedavi bırakıldığında tekrar yine 6 ay sonra aynı boyuta ulaşabiliyorlar.
1: En çok kimlerde neden görülüyor miyomlar?
0: Başta dediğimiz gibi yani genetik bilindik sebepler arasında da genetik yatkınlık varsa, ailede, annede, kardeşlerde varsa kendisinde de bireyin çıkma ihtimali artıyor. Onun dışında fazla kilolu olmak, fazla kilolu olmasından demek istediğimiz fazla kilo, fazla östrojen hormon demek, o nedenle miyoma yatkınlık artıyor.
1: Kiloyla östrojenin tabii yakından ilişkisi var.
0: Tabii.
1: Hiç öyle düşünmüyorum.
0: Fazla kilo, fazla östrojen.
1: Cerrahi yöntemden bahsettiniz. Peki başka yöntemler var mıdır miyomlardan kurtulmak için?
0: Miyomda asıl tedavi cerrahi. Onun dışında diğerleri sadece zaman kazanmak için uyguladığımız, bazıları da araştırma safhasında olan yöntemler. Bunlar arasında MR'la ya da ultrasonla miyomlar küçültülebiliyor ama bunlar hala araştırma safhasında sık kullanılan yöntemler değil. Onun dışında miyomu besleyen arterlerin kapatılması, bunlar geçimsel radyoloji tarafından yapılan tedaviler ama bunları da gebelik düşünen hastalara önermiyoruz.
1: Miyom ameliyatlarında yöntem değişebiliyor mu? Kapalı ya da açık olabiliyor mu hocam?
0: Aynen. Cerrahide laparoskopi dediğimiz kapalı yöntem uygulayabiliyoruz.

0: Miyomların kansere dönüşme ihtimali var deniyor. Bu doğru mudur hocam?
1: Dönüşme ihtimali demeyelim de baştan malindir, onu zamanla anlarız. Yoksa bir miyom benim diyorsak o benimdir. Malinleşme demeyelim, onu baştan malindir, zamanla anlarız.
0: Evet. Peki miyomlar menopozdan sonra küçülür mü kendi kendine?
1: Tamamen kaybolmaz. Uterus küçüldüğü için menopoz döneminde miyomlarımız da küçülecektir.
0: Evet. Bitkisel tedavilerle miyomlardan kurtulmak mümkün müdür?
1: Tabii miyom tedavisi için farklı tıbbi uygulamalar yapılıyor. Ama bunlar bilimsel kanıtlanmış yöntemler değil. Hacamat, sülük, ozon dediğiniz gibi bitkisel tedavi ilaçlar verilebiliyor. Ama bunlarla kesin sonuç elde edilemiyor.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
0: Kadınlar hangi belirtileri gördüğünde kesin doktora başvurmalı ya da riskli midir? Tedavi edilmediğinde başka hastalıklara yol açabilir mi?
1: Eğer bir kadın aşırı bir kanaması, anormal bir kanaması varsa, eline dokunduğunda eline gelen sert bir kitle hissediyorsa ya da ağrı hissediyorsa tabii bir kadın doğuma başvurması gerekiyor.
0: Değerli bilgileriniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, unutmayalım ki düzenli kadın doğum kontrolleri birçok hastalığın erken teşhisinde büyük önem taşıyor. Biz de elimizden geldiğince bilinçlenmek ve bilinçlendirmek üzere bu programları gerçekleştiriyoruz. Dinlediğiniz için bir kez daha sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Beyaz hocamızı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasır ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Ya Eba Zer, inni erake daifen ve inni uhibbu leke ma uhibbu li nefsi la te'murenne alesneyni ve la tevelleyenne ma le yetim. Hadis-i şerif Ebu Zer-i Gıfari hazretlerine efendim hitaben söylenmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cündüp İbni Cünade'dir ismi Ebu Zer hazretlerinin. Efendim kendisi Müslüman oldu, kardeşi efendim Müslüman oldu, anası Müslüman oldu ve kavmini Müslüman etmekte çok gayret gösterdi. İyi bir insan, sebatlı bir insan. Efendim gelmiş Peygamber Efendimiz'e iman etmiş, Kureyş'e gitmiş, mümin olduğunu söylemiş. Epeyce maceraları var böyle. Şimdi o Ebu Zer hazretlerine diyor ki Peygamber Efendimiz, ey Ebu Zer, ben seni biraz zayıfça görüyorum. Ben kendim için neyi istersem senin için de onu isterim. Seni seviyorum, kendim için neyi seversem senin için de onu temenni ederim ve severim. Sakın ha iki kişinin başına emir olma. Başa geçme, çalışma, reis olma, başkan olma, heves etme. Velev iki kişi bile olsa onların başına efendim başkan olmaya kalkma. Ben seni biraz zayıfça görüyorum. Başkan olursan haklarına riayet edemezsin, ölçülü hareket edemezsin, günaha girersin. Halbuki ben seni seviyorum. Günaha girmeni istemem, zarara uğramanı istemem, Allah'ın sevmediği duruma düşmeni istemem. Sakın ha başkan olma, emir olma, komutan olma, başa geçme dedi Ebu Zer hazretlerine. Ve arkasından da buyurdu ki وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَا لَيَتِيمٍ. Yetimin malının idaresini de üzerine alma. Velilik, vasilik, efendim bunlar mesuliyetli işlerdir. O işleri doğru düzgün yapamadığı zaman hak geçer. Efendim o hak geçtiği zaman da insanın ahireti mahvolur. Çocuk kendi hakkını koruyamaz. Yetimdir. Büyüğü yoktur. Büyükleri ölmüştür. İdare senin elinde. Sen onun malını biraz yanlış kullanırsan ondan sonra ahirette başına çeşit çeşit belalar, sıkıntılar gelir gibilerden Peygamber Efendimiz öyle emretmiş. Muhterem kardeşlerim, aslında insanın kendisinin derdi kendisine yetiyor. İyi bir Müslüman olacaksın, Allah'ın rızasını kazanacaksın. Kazan bakalım. Kolay değil. Bin bir sıkıntısı oluyor. Sabahleyin erken kalkacaksın, namazı kaçırmayacaksın, ondan sonra işe gideceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, helal kazanacaksın, efendim vazifelerini yapacaksın, akşam eve geleceksin, efendim bu aradaki ibadetlerini ihmal etmeyeceksin, cuman, bayramın, farzların, efendim sünnetlerin filan derken, komşuluk vazifelerini yapacaksın, hanımına karşı vazifelerini

vazifelerini yapacaksın, çoluk çocuğuna karşı babalık vazifelerini yapacaksın, yapacaksın, bir sürü iş var. Şimdi bu işlerin hepsi yetmiyormuş gibi, bir de başkalarının idareciliği, sorumluluğu gelip yüklendi mi insana, yanlış karar aldı mı vebali çok büyük olur. Hepsini helak eder, hepsine zararı dokunur, doğru kararlar alması lazım. Onun için akıllı bir insan idarecilik istememiş. Akıllılar kaçınmışlar, devlet hizmeti istememişler. Efendim hakim olmak istememişler, emir olmak istememişler, vergi memuru olmak istememişler, yanlış işi yapılacak yerlerden kaçınmışlar, kendi başının derdine bakmışlar. Peki bu işleri kim görecek? Bu işleri yöneticilerin, takva ehli yöneticilerin uygun gördüğü kimseler yapacak. Sen yap. Ben yapamam, kusura bakma, affet. Hayır, sen yapabilirsin, sen yap. O zaman yapar. İstemeden böyle bir vazife yukarıdakiler tarafından uygun görülüp de tavsiye edilirse o işin hayırı, bereketi çok olur ve başarısı üstün olur. Kendisi heves ederse ben bu işi en güzel, doğrusu ben yaparım. Kim yapar bu işi? Vallahi sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, benim kadar meziyetli, kabiliyetli, yüksek insan göremiyorum. Yapsam yapsam ben yaparım, başkası yapamaz. Olmaz. O senin zannın, o senin hüsnü kuruntun. O sen öyle sanıyorsun ama gel bir de başkalarına sor kendini bakalım, nasıl bir adamsın? Tabii böyle insanlar vebal alıyor, mesuliyet alıyor, şey alıyor. Ondan sonra ahirette de iş zor oluyor. Peygamber Efendimiz öyle tavsiye etmiş. Biliyorsunuz Hazreti Ömer de demişler ki ya Ömer sen yaralandın, senin oğlunu başımıza halife yapalım. Demiş bir aileden bir tane kurban yeter. Bak şeyini istemiyor. Yani oğlunun devlet başkanı olacak ya, kim istemez deriz biz şimdi. Bizim kendi mantığımıza göre Çankaya'da senin reis-i cumhur yapacağız desek. Yani kaç tane babayı çıkar ben istemem diye kenara çekilecek olan, herkes ister yani, umumiyette istenen bir şey. Hatta kavga ediyorlar, hatta çeşit çeşit şeyler oluyor bu işler için. Ama bizim dinimizde bak, işler ahiret hesabına göre yapıldığı için Peygamber Efendimiz sevdiği kimseye demiş ki sen böyle şey deme lazım, ben seni biraz zayıfça görüyorum, veballi işlere girme, kendi başının şeyine bak demiş. Ama kabiliyetli insan olursa ona da çok kabiliyetlidir, fayda gelecektir. Hadi bakalım sen şu işi yap diye vazife gelir, teklif olunur. O da yapmaya çalışır. Elinden geldiğince hata etse bile Allah sevap yazar. İyi niyetli olduktan sonra Allah sevap yazar. Allah bizi veballerden, mesuliyetlerden korusun. Eğer kendimiz istemeden bir vazife gelmiş, yükletilmişse o vazifeyi yüz akıyla yapmayı nasip eylesin. Bize tevfikini refik eylesin. Bizi nusretiyle teyit ve takviye eylesin. Bize yardım eylesin. Bizi kendisine güzel kulluk etmeye muvaffak eylesin. Ya Ebu Zer, unzur ila erfa'i racülün fil mescid fi aynike. Kale fe nazartu fe izâ racülün aleyhi hulletün kultu hâzâ. Kale unzur ila evda'i racülün fil mescidi. Kale fe nazartu fe izâ racülün aleyhi ahlâkun kultu hâzâ. Kale vellezî nefsî biyedihî lehâzâ indallâhi yevmel kıyameti hayrun min mil'i mil'il ardı misli hâzâ. Bu hadis-i şerifi can kulağıyla dinleyin kardeşlerim. Bakın ne kadar işler başka türlü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden Ebu Zer Gıfari hazretleri rivayet etmiş. Sahih kitaplarda da yazılmış. Bir gün Peygamber Efendimiz Ebu Zer Gıfari hazretlerine sormuş. Ya Ebu Zer, bak bakalım şu mescitte, şu mescidin içinde, Peygamber Efendimiz kendi mescidini gösteriyor Ebu Zer'le. Şu mescidin içine şöyle bir iyice bir bak. Sence en kaliteli, en yüksek, en şanlı, en şerefli, en üstün, en yüce adam kim bunların içinde? Bir bak bakalım. Senin nazarında en üstünü kim bu kalabalığın? Ebu Zer diyor ki radıyallahu anh, ben şöyle mescide bir baktım. Fe izâ racülün aleyhi hülletin. Bir baktım ki orada bir adam üstüne bir güzel elbise giymiş. Libası pırıl pırıl. Öyle kılığı, kıyafeti, kalıbı yerinde bir insan görmüş. En yüksek insan sordu ya Peygamber Efendimiz kimdir? Demiş ki bana göre şu. En yüksek insan şu üzerinde elbise olan, şu alımlı, kellesi kulağı yerinde, efendim falanca adam demiş. Peki bu mescitte senin gözünde en aşağı seviyede olan, en aşağı mertebede olan adam hangisi? Bir de onu göster bakalım. Gene bakmış Ebu Zer Hazretleri şöyle mescide etrafına,
Bir de bakmış ki üzerinde eski püskü elbiseler bulunan bir perişan zavallı gibi bir kimse orada duruyor. Şu demiş, benim nazarımda en aşağısı da bu. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki, vellezî nefsî biyedihî. Çünkü canımız hep Allah'ın emrine bağlı. Yaşa derse yaşarız, ölsün derse ölürüz. Azrail aleyhisselam'a git şunun canını al derse, فَلَا يَسْتَخِلُونَ سَاَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Emrindeyiz yani. Bir anlık, bir varmış bir yokmuş. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah geçmiş ömrümüze rahmet eylesin. Bizim de olacağımız o. Canımız elinde olan, canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki diyor Peygamber Efendimiz. Şu canım, ruhum, efendim nefsim elinde olan Allah'a and olsun ki şu senin gösterdiğin adamlardan dünya dolusu, hani o üstünde elbise olan kılığı, kıyafeti, kalıbı yerli yerinde kerli ferli olan o adamdan dünya dolusu adam, şu senin beğenmediğin hırpani adamın efendim şeyi kadar etmez. O adam onlardan daha hayırlıdır. Yani dünya dolusu o kerli ferli adamdan olsa bu hırpani onlardan daha hayırlıdır diyor. Muhterem kardeşlerim, Allah indinde yükseklik takva iledir. Palto ile değil, kürk ile değil, cübbe ile değil, rütbe ile değil, boy ile değil, pos ile değil, yakışıklılık ile değil, pala bıyıklılık ile değil, uzun sakallılık ile değil, koca kavukluluk ile değil, efendim, asaletle değil, soysopla değil, zenginlikle değil. Neyle peki? Allah indinde en yüksek insan, takvası en üstün olandır. Allah'tan en çok korkan, Allah'a en iyi kulluk etmeye çalışan, Allah yolunda en iyi yürümeye gayret eden insan en üstündür. Velev fakir olsun. Elbisesi yamalı olur. Üstü başı hırpani olabilir. Tahsilsiz olur. Tabii şimdi adam zengin, çocuğunu okutuyor. Veriyor parayı, kolejde okutuyor. Bu çocukcağız kış gününde gidecek evde ders çalışacak. Nasıl ders çalışsın? Bir sobalı odada 9 tane kardeş. Kimisi bağırır, kimisi çağırır. Küçük kardeşi gelir silgisini alır, kalemini alır. Masası yok, soba iyi yanmıyor, elektrik yanmıyor. Bu çocuk nasıl çalışacak da sınıf geçecek? Ötekisinin özel odası var, özel masası var, aletleri var, edevatı var. Zengin arabasını dağdan aşırır. Fakir düz yolda yolu şaşırır. Zengin işini görüyor. Yani tahsili yüksek olur, parası iyi olur, giyimi güzel olur, her sabah duş yapar, güzel kokular sürünür, temiz elbiseler giyer, buruşturur, dün giydiği gömleğini atar, yıka şunu der hizmetçiye. Zaten çamaşır makineleri şeyleri şakır şukur şakır şukur yıkıyorlar. Ne olacak? Efendim, beğenmediği elbise olursa fakire verir, sevap kazanır, kendisi yenisini giyer. Fakirler ne yapsın? Tahsil yok, para yok, mevki yok, temizlik eksik, şunu eksik, bunu eksik. Hadi onlar artık gitsinler o kanın altına. Hayır. Takvası üstün ise Allah indinde o, ötekisinden yeryüzü dolusu olsa ondan daha üstün oluyor. O bakımdan neye dikkat edeceğiz? Kalp temizliğine, kalbimizin saf ve pâki olmasına dikkat edeceğiz ve takvaya dikkat edeceğiz. Allah'a muti olmaya dikkat edeceğiz. Asi olmamaya dikkat edeceğiz. Allah'ın sevdiği işleri yapmaya çalışacağız. Sevmediği işleri yapmamaya çalışacağız. İşin inceliği orası. Bu hadisi hiç unutmayın. Adamları dış görünüşlerine göre ölçmeyin. Belki kalbi Allah indinde makbul bir kalptir. Allah onu seviyordur. Belki ötekisi Allah indinde kibirlidir, ucupludur, kötü huyludur. Allah onu sevmiyordur. O bakımdan lütfen dış görünüşüne bakmayın. Herkese hürmet edin. Allah'ın kullarının kimin veli olduğu belli olmaz. Efendim, saklıdır. Allah saklamıştır. Evliya-i tahte kıbabi la ya'rifuhum gayri. Çok rivayet edilen bir rivayettir bu. Benim sevgili kullarım benim böyle gelin çadırı gibi çadırlarımın içinde saklıdır. Gelini herkes görür mü? Saklıdır. Benden gayrisi bilmez. Gizli, örtülü. O meydanda olanlar, davul zurna çalanlar, efendim ben kutbul aktabım, ben efendim bilmem şuyum, bilmem neyim. Kerameti kendinden menkul. Öyle şey yok. Diyor ki büyüklerden bir tanesi, eski evliyaullah, güzel bir söz söylemiş bir tanesi. Kim ben sevgili kuluyum Allah'ın diye kendisi söylüyorsa, o belli ki yalancıdır, iddiacıdır. İddiası boştur. Efendim kerametleri var. Gökten yağmur yağdırır, hastaları iyi eder, bilmem ne. Ha, bu yalancı. Kimin elinden kerametler istemeden zahir oluyorsa o hakiki velidir. Keramet iddia eden yalancıdır,
hakikaten kerametler kendisine zahir olan hakiki velidir. Ama o kendisini şey yapar, böyle saklar, mütevazı.

0: Sadece durur. İmam Baki Hazretleri, efendim, İmam-ı Rabbani'nin hocası, kerametleri zahir, büyük evliyaullah'tan bizzat, birisi gelip de efendim size intisap etmek istiyorum, işte dervişiniz olmak istiyorum, lütfen kabul edin filan diye böyle şey yapınca, evladım dermiş, bende bir şey yok. Yani senin o aradığın cinsen, o evliya, Allah'ın sevgili kulları, nerede, ben nerede? Eğer öyle birisini tanıyorsan beraber gidelim dermiş. Bana da haber ver, beraber gidelim dermiş. Mütevazı tabii. Mütevazı. En bariz vasıflarından birisi tevazudur. Allah'ın sevgili kullarını. Çünkü Allah kibir olanı sevmez. Kibir tevfikin perdelenmesine sebep olur. Allah'ın tevfiki inayeti kaçar. Allah hepimizi sevdiği huylarla mütehalluk eylesin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ya Ebâ Rezîn, innel müslüme izâ zâre ehâhul müslim şeyyâhu seb'ûne elfi melekin yusallûne aleyhi yekûlûne Allahümme kemâ vasalahu fîke fesılhu. Bu hadis-i şerifi de hep hatırınızda tutun. Peygamber Efendimiz efendim Ebu Rezîn isimli Ukayli Lukayt ibn Sabra efendim veya Lakayt ibn Sabra isimli sahabeye demiş ki İbn Zeyd el Ukayli Akili'nin şeyi çocuğu, o da nakletmiş bize, ravisi bu. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, ey Rezîn'in babası, ey Ebu Rezîn, Müslüman, öteki Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman onu 70 bin melek takip eder, uğurlar. Bir kimse, bir Müslüman kardeşini ziyarete gittiği zaman onu 70 bin melek teşhi ederler, uğurlarlar arkasından ve derler ki ona dua ederek, ya Rabbi, o senin rızanı kazanmak için bu Müslüman kardeşini ziyarete gittiği gibi sen de ona efendim teveccüh eyle. Sen de onu efendim rahmetine erdir diye dua ederler. Her zaman söylüyoruz, her zaman karşımıza çıkıyor ki uslanalım, akıllanalım diye. Müslümanın Müslümanı sevmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümanı ziyaret etmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümana ikram etmesi çok önemlidir. Müslümanın Müslümanı sevmesi, kardeş olması çok önemlidir. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Sen buradan sevdiğin bir kardeşini ziyaret etmek için kalkıyorsun, şeye gidiyorsun, bir başka kasabaya gidiyorsun veya bir başka semte gidiyorsun. 70 bin melek sana dua edip duruyorlar. Ya Rabbi, bu bunu ziyaret ettiği gibi sen de onu ziyaret et ya Rabbi. Bu ona bağlandığı gibi sen de ona bağlan, sen de ona teveccüh et ya Rabbi diye dua ediyorlar. Çok büyük hayırlara ermesine vesile oluyor. İyi arkadaşlar seçin, Müslüman, iyi arkadaşlar seçin. Arkadaşlarınızı canlı tutun, ziyaret edin, davet edin. Arkadaşlar birbirleriyle sargın olsunlar, sevgili olsunlar. Birbirleriyle ziyaretleştikçe, birbirlerini sevdikçe Allah'ın rahmetine ererler, sevgisine nail olurlar, rızasını bulurlar. Tasavvuf dediğimiz şeyde de muhterem kardeşlerim, en önemli rükünlerden, esaslardan birisi Müslümanın Müslümanı efendim sevmesidir, kardeş olmasıdır. O prensiptir. Onun için birbirlerine kardeş diyorlar, ihvan diyorlar. Bu ihvanlığa son derece itina ve ihtimam eylemeniz lazım. Allah-u Teala Hazretleri birbirimizi seven, muhabbetli, sargın, sevgili, saygılı kimseler olmayı, sevdiği kullar olmayı bizlere nasip eylesin. Ümmet-i Muhammed'i aziz eylesin. Bizleri ve beldelerimizi hıfz eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel jubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: اللهم iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, iyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme. Bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina ve ehdina subulesselam ve neccina minezzulumâti ilen nur ve cennibnel fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ batan. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا.
1: اللهم gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe illallah vahdeh, a'azze cundehu ve nasara abdeh, ve galebel ahzabe vahdeh. فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: اللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
1: اللهم sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, Dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu allazî la ilahe illa ent. El-ahadu s-samadu allazî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehud dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan, işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında

0: tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne 3 kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, sağduyulu ittifak çağrısı metninin tamamını Akra Medya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3A uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon dikey vertical. Sembol oranı 27.500. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programında merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda bilişsel çarpıtma ve zihnin bazı tuzaklarından söz edeceğiz. Zihnimizin bazen bize tuzaklar kurabileceğini biliyor muydunuz? Psikologların bilişsel çarpıtma adını verdiği bu tuzaklar, gerçekleri çoğunlukla negatif yönde eğip bükerek bizi olmayan şeylere ikna ediyorlar. Tuzağa düştüğümüzün farkında olmadan ürettiğimiz abartılmış ve mantıksız düşüncelerse yanlış kararların önünü açıyor. Üstelik olumsuz duygular kalıcı hale getirerek stres, depresyon ve anksiyete gibi yıpratıcı süreçlere davetiye çıkarabiliyor. Şimdi yaygın olarak görülen bilişsel çarpıtmalara bir bakalım. Psikologlara göre her insan ömrünün bir döneminde çarpıtmalardan bir veya birkaçı deneyimlenmiş olabilir. Bu oldukça doğal. Ancak bu tuzaklar arada bir düşenleri sık sık düşenlerden ayıran şey hatalı örüntülerin farkına varıp onları doğru yönde çevirme yetenekleri. Hatalı akıl yürütme örneklerinden bazıları şöyle. Ya hep ya hiç bakış açısı. Bu bilişsel çarpıtmadan muzdarip olanların dünyasında grilere yer yok. Bir durum ya iyi ya kötü. Her şey planladıkları ölçüde mükemmel olmalı. Aksi takdirde berbat olduklarını düşünürler. Örneğin, işe alınmadım, ben zaten işe yaramazım biriyim. Formda kalmaya çalışıyordum ancak geçen akşam çikolata yedim. Sağlıklı yaşam planlarım sonsuza dek bozuldu. sınavdan düşük not aldım, ben aslında başarılı olamayacağım, benzeri cümleler kuruyorsanız bilin ki zihniniz bu tuzağa düşmüş durumda. Halbuki hayat siyah ve beyazdan ibaret.

değil, ara renkleri görmek için çabalamak gerek. Şimdi bu cümleleri doğrularıyla değiştirelim. Bir çikolata yemem, diyetimi ebediyen bozduğum anlamına gelmez. Yarın tekrar başlayacağım. Bu işe alınmamış olmam benim başarısız biri olduğum anlamına gelmez. İş aramaya devam edeceğim gibi. Bir diğeri duygusal akıl yürütme. En çok düşülen akıl tuzaklarından biri. Yani duyguları gerçeklerin kanıtı olarak kabul etme. Oysa kendinizi nasıl hissettiğinizle gerçekte nasıl biri olduğunuz birbirinden farklı olabilir. Şu an sıkıcı olduğumu hissediyorum, o zaman kesinlikle sıkıcıyımdır demek hatalı bir akıl yürütmenin sonucu. Hislerimiz gerçeklerin objektif kanıtları değil. Sonuçlara atlama şekli var. Sonuçlara atlama yanılgısında kişi asla bilemeyeceği bilgilere kesin olarak sahipmiş gibi davranır. İki biçimi vardır. Bunlardan ilki kesin hakkımda böyle düşünüyor cümlesiyle özetlenebilecek akıl okuma. Bu bilişsel çarpıtma çevremizdekilerin hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğu kanısına kapılmamıza yol açar. Üstelik de ortada hiçbir mantıklı kanıt yokken. İkinci biçimi de şu, zihnimiz bu tuzağa düşerse gelecekle ilgili kesin yargılar üretir. Zaten olmayacak, zaten beni dinlemeyecek, kesin yapamayacağım gibi yanılgılar. Bir başkası global etiketleme. Siyah-beyaz bakış açısına benzer bir bilişsel çarpıtma biçimi de bu. Bu hatalı akıl yürütmede kişi, kendisinin veya çevresindeki insanların ufak bir hareketinden yola çıkarak onların kişilikleri hakkında yargıya varır. Muhatabın ağzından çıkacak tek bir kelime onu mükemmel veya güvenilmez olarak etiketlemeye yeter. Durum böyle olunca karşıdaki ya tamamen kötü ya da tamamen iyi bir konumdadır. İletişimin önemi kalmaz. Kişinin tavırları gereksiz yere dışlayıcı bir hal alabilir. Bir başka örnek, kişiselleştirme. Kontrolünüz dışındaki ve sizin suçunuz olmayan olaylar için kendinizi suçluyorsanız, kişiselleştirme hatasına düşmüş olabilirsiniz. Kaza yapmış olmam benim suçum çünkü seni oraya ben davet ettim. Benim yüzümden yoldaydın ve kaza yaptın diyen arkadaş gibi. Birini akşam yemeğine davet etmek kaza sebebi değildir. Dolayısıyla bu kazadan kendini sorumlu tutmak bir zihin tuzağının sonucudur. Kişinin her olayın sorumluluğunu üstlenmesi, utanç, suçluluk, çaresizlik gibi duygularını yoğun bir şekilde hissetmesine sebebiyet verir. İşte bu hatalı akıl yürütmelerden sıyrılmaya çalışarak zihinsel çarpıtmalardan uzak durmak gerekiyor. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın. Akra Magic.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra FM stüdyolarından kahve molası programından merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çoğu zaman hayatın koşuşturmacası, zamanın akıp giden hızı içinde bir nefeslik bir molaya ihtiyaç duyarız. Ama bugünkü molamız sadece bir anlık değil, ebedi bir hatıra ve gönüllere nakş olacak pek kıymetli bir buluşma olacak inşallah. Bugün programımızda çok anlamlı bir projeyi misafir ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevginin, salatu selamların bereketlendiği, adeta bir gönül seferberliği olan 8 milyar salavat projesini konuşacağız. Dillerimizin, kalplerimizin, onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adıyla ve ona gönderilen salavatlarla nasıl hayat bulduğunu ve bu hedefe nasıl adım adım yürüdüğümüzü ele alacağız. Dilimizden salavatların eksilmeyeceği bu eşsiz sohbete bir kez daha hepiniz hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. 8 milyar salavat ekiminden Sayın Emine Özdemir hanımefendi bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Emine Hanım.
2: Hoş buldum Selma Hanım, merhabalar. Kıymetli Akra dinleyicilerine en samimi duygularımla selamlıyorum. 8 milyar salavat projesinin 15. yılında bizleri bu güzel programda konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönül vermiş hanımefendilerden beyefendilere, gençlerden yaşlılara ve hatta çocuklara kadar çok geniş bir katılımla bu yılda büyük bir coşkuyla milyarlarca salavatı Peygamber Efendimiz'e hediye edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz elhamdülillah.
1: Elhamdülillah, ne mutlu ki böyle güzel bir ekibin içerisinde yer alıyorsunuz ve biz çok merak ediyoruz aslında 8 milyar salavattan ne kastediliyor ve onun öncesinde de salavat ne anlama geliyor? Peygamber Efendimiz'e salavat getirmenin ehemmiyeti nedir? Sizden dinlemek istiyoruz ve tabii ki bu projeye dinleyicilerimiz de belki ilk kez muhatap oluyorlardır böyle bir kavrama. Nasıl ulaşacaklar, nasıl katılacaklar, şu anda hedef ulaşıldı mı? Durum nedir? Sizden dinlemek istiyoruz. Buyurun Emine Hanım.
2: Teşekkür ederim. 8 milyar salavat projesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgimizi, muhabbetimizi ve bağlılığımızı salavatlarla ifade etmek amacıyla 2011 yılında 6,5 milyar ümmetten 6,5 milyar salavat adıyla başlatılmış gönüllü bir çalışmadır. Daha sonra dünyanın nüfusunun 8 milyara ulaşmasıyla projenin ismi güncellenerek 8 milyar salavat adını almıştır. Proje bir yılın Mevlid Kandili'nden başlayıp bir sonraki yılın Mevlid Kandili'ne kadar yani bir yıl boyunca kesintisiz devam eder. Bu yönüyle de diğer tüm projelerden farklılık gösterir. Çünkü 8 milyar salavat projesinin aslında bitiş tarihi yoktur. Sadece web sitesindeki sayaç sıfırlanır ve yeniden salavatlar eklenmeye başlar. 8 milyar bütün dünyada bulunan ülkelerdeki insan sayısını ifade eden bir kelimedir. Dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun bütün dünyada yaşayan insanlar adına okunan salavat-ı şerifeler inşallah en güzel niyetle en güzel şekilde yerine ulaşmaktadır. Neden salavat konusuna gelince bildiğiniz üzere Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmemizi açıkça emrediyor. Ashab suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruluyor. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam getirin. Yani Rabbimiz bu ayette bizlere şu hakikati hatırlatır. Allah ve melekleri Peygamber Efendimiz'i anarken biz müminler de ona yönelmeli, onu anmalı ve ona salatu selam getirmeliyiz. Peki salavat ne anlama geliyor dersek? Salavat dua, rahmet ve mağfiret anlamına gelen salat ile esenlik anlamındaki selam kelimelerinden oluşur. Bu iki kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan salatu selam, yani biz ona kısaca salavat getirmek diyoruz. Peygamber Efendimiz'e sevgiyle yönelmek, ona dua etmek ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek demektir. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek aslında ona duyduğumuz en derin sevgi ve hürmeti dile getirmenin en güzel yollarından biridir. Günlük hayatta insan koşuşturmacası içinde özünden uzaklaşmasını engelleyen bir kelimedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ın Resulü'nün mesajına yönelten çok kıymetli bir işarettir ve kesintisiz bir iletişim vesilesidir. 8 milyar salavat projesi bu yönüyle Peygamber Efendimiz'e olan vefamızı, sevgimizi ve bağlılığımızı ifade ederken diğer bir yönüyle de bütün insanlık için dua ve davettir. Belki henüz İslam'la tanışmamış, Allah ve son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile yolu kesişmemiş insanlar adına da salavat getiriyoruz. Böylece insanlığa gönülden bir davet ve rahmet mesajı gönderiyoruz. Bu yılda Peygamber Efendimiz'in mübarek doğum günü olan Mevlid Kandili'ne, yani 12 Rebiül Evvel 1448, 24 Ağustos 2026 tarihine kadar 8 milyar insan adına 8 milyar salavat hedefimize geçen hafta itibariyle ulaştık elhamdülillah. Sayacımızda 8 milyarı gördük.
1: Çok
2: ve inşallah Mevlid Kandili'ne kadar bu sayının daha da artacağına inanıyoruz.
1: Evet, bu güzel haberler geliyor. O hedef aşıldığını, zaten maksat hedefi aşmaktı. Bütün insanlığı kapsayacak, kuşatacak şekilde salavatları Efendimiz'e ulaştırmaktı. Ne mutlu ki. Siz izah ettiniz ama biraz daha açmanızı özellikle rica edeceğim. 8 milyar salavat projesinin tam olarak amacı nedir Sayın Emine Hanım?
2: Bu projenin genel bir amacı aslında çok anlamlı ve derin bir niyete dayanıyor. Yani buradaki amaç belli bir sayıda salavat okumak değil. O sadece görünen bir amaç. Asıl amaç insanların kalbinde peygamber sevgisini canlı tutmak ve salavatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda proje hedeflerimizi 5 başlık altında topladık. Birinci hedefimiz salavatı tanıtmak. Salavat, Peygamber Efendimiz'i anmanın, onu gönlümüzde diri tutmanın en güzel yollarından biridir. Bu nedenle proje içerisinde

0: salavatın anlamını, çeşitlerini ve hayatımızdaki yeri konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İkinci hedefimiz Peygamber Efendimizle kesintisiz bir gönül bağı kurmak. Salavatlar vesilesiyle onu daha çok anmak, sünnet-i seniyesine yönelmek ve ona olan sevgi ve bağlılığımızı canlı tutmak istiyoruz. Üçüncü hedefimiz salavatın bireysel ve toplumsal kazanımları konusunda farkındalık oluşturmak. Yani salavatın bireysel hayatımıza kazandırdığı pek çok güzellikler var. Bunları birazdan size daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım inşallah. Hadis-i şerifler ışığında bu kazanımları şu şekilde aktarabiliriz. Salavat getirmek bizim dualarımızın kabulüne vesile olur. Kalbi arındırır, ruhu temizler. Peygamber Efendimizin şefaatine vesile olur. Melekler salavatımızı Peygamber Efendimiz'e ulaştırır. Allah'ın rahmetine vesile olur. Günahların bağışlanmasına sebep olur. Cuma günü getirilen salavatlar Peygamberimize arz edilir. Ve kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'e en yakın olanlar en çok salavat getirenler olacaktır. Bunların hepsi hadis-i şeriflerden çıkarılmış kazanımlar. Toplumsal hayatımıza da önemli katkıları var. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzeltir, güzelleştirir. Öfke dilini azaltır, sabrı ve empatiyi arttırır. İnsanların zor zamanlarında manevi bir dayanıklılık kazandırır ve yalnız değilim duygusunu güçlendirir. Aynı değeri paylaşan insanlar arasında güçlü bağlar kurar. Ve aynı zamanda Peygamber Efendimizin insanlığa sunduğu evrensel değerleri gündeme taşır ve güzel ahlakın yaygınlaşmasını sağlar. Dördüncü hedefimiz de salavatın günlük hayatın sürekli bir parçası haline gelmesini sağlamaktır. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz'e şöyle sorulmuştur. Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir? Efendimiz şu cevabı vermiştir. Az da olsa devamlı olanıdır. Biz de bu hadisi kendimize rehber edinerek salavatın hayatımızda sürekli ve bilinçli bir alışkanlığa dönüşmesini hedefliyoruz. Projemizde oluşturduğumuz beşinci hedefimiz ise 8 milyar insanı tanıyarak ve tanıtarak bu çağrıyı tüm dünyaya ulaştırmak. Peygamber Efendimiz Kur'an'da bildirildiği üzere alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Enbiya suresinin 107. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. Biz de bu projeyle dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimize ulaşmayı, aramızdaki kardeşlik ve muhabbet duygularını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ve sınırların ötesinde ortak bir değer etrafında Peygamber Efendimizin sevgisinde buluşmak istiyoruz.
1: Ne mutlu. Evet, aslında bütün dünyada ortak bir dili kurmak ne kadar kıymetli. Bunu da sizden dinlemiş olduk. Bir kez daha teşekkür ederiz. Bu arada 8 milyar salavat projesinde hedeflerinize ulaşmak için nasıl bir yol izlediniz? Neler yaptınız şu ana kadar? Onlar hakkında da bilgi alırsak seviniriz.
0: Şimdi projeyi planlarken mümkün olduğunca kurumsal ve sistemli bir çalışma modeli oluşturmaya gayret ettik. Öncelikle proje için bir koordinatörlük yapısı kurduk ve bir yürütme kurulu oluşturduk. Ardından farklı alanlarda görev alacak ekipler kurarak çalışmayı daha düzenli bir hale getirdik. Araştırma ve geliştirme ekibimiz, iletişim ve yaygınlaştırma ekibimiz, sosyal medya ekibimiz, İçerik geliştirme ekibimiz ve web sitesi teknik destek ekibimiz gibi farklı alanlarda çalışan ekiplerimiz bulunuyor. Gönüllülerden oluşan bu ekiplerimizle birlikte öncelikle alanında uzman eğitmenlerden proje yürütme konusunda eğitimler aldık. Bu eğitimlerin ardından da oldukça detaylı bir çalışma planı hazırladık. Hedefimiz 8 milyar insana ulaşmak olduğu için sosyal medya çalışmalarına özel bir önem verdik. Hazırladığımız içeriklerin sağlam rivayetlere dayanmasına, güncel konularla bağlantı kurmasına ve aynı zamanda evrensel mesajlar taşımasına dikkat ettik. Bu hazırlanan içerikleri estetik görsellerle destekleyerek sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Bu noktada özellikle gençlerimizin katkısını vurgulamak istiyorum. Genç arkadaşlarımızın sosyal medya çalışmalarında içerik üretimi ve gönüllü ekiplerde aktif görev almaları projenin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. Kendilerine de bu vesileyle içtenlikle teşekkür ediyoruz. Projenin duyurulması ve okunan salavatların web sitesine düzenli bir şekilde girilebilmesi için de Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın farklı ülkelerinde görev alan geniş bir gönüllü kadromuz bulunuyor. Türkiye içinde 8 bölge temsilcisi, onların koordinasyonunda çalışan 81 il temsilcisi ve pek çok ilçe temsilcisi ve bu il temsilcilerinin organize ettiği binlerce salavat gönüllüsünden oluşan gruplarımız var. Bu gruplarımızda her gün düzenli olarak salavat çekmeyi hatırlatan

0: ve Allah'ın izniyle hepsi kazandılar.
1: Çok şükür.
0: Proje süresi içerisinde de bu temsilcilerimiz ve gönüllerimizle birlikte network uzmanlarından projeyi çevremize en etkili bir şekilde nasıl anlatabileceğimizin eğitimlerini aldık. Bu eğitimlerde bir kişinin 100 bin salavat çekmesi yerine 100 bin kişinin birer salavat çekmesini sağlamanın yöntemlerini öğrendik. Proje 1 dakikada nasıl anlatılır, 5 dakikada nasıl anlatılır gibi pratik bilgiler aldık ve elimizden geldiğince de bunları uygulamaya çalıştık. Aynı sistemi yurt dışında da kurduk. Özbekistan, Avustralya, Almanya, Amerika, İngiltere gibi dünyanın farklı ülkelerinde temsilcilerimiz ve gönüllülerimiz bu çalışmaya katkı sağladılar. Bu vesileyle projeye destek veren tüm gönüllü kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Elhamdülillah bugün itibariyle salavat sayımız 8 milyar hedefimizi çok aştı ve projeye katılan ülke sayımız da 110'un üzerine çıktı. Programı dinleyen kardeşlerimizden program sonrasında 8milyarsalavat.com web sitesine girmelerini, ülke listesine göz atmalarını ve henüz listede olmayan ülkelerde tanıdıkları olan varsa iletişime geçerek projemizi tanıtıp o ülkelerden salavat girişi yapmalarını istemelerini rica ediyoruz. Bu yıl tamamlayamadık ama inşallah önümüzdeki yıl Peygamber Efendimiz'e salavat getirilmeyen hiçbir ülke kalmamasını şimdiden niyetimize aldık inşallah. Yine bu proje sürecinde tüm Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde aynı tarihte gerçekleşen adım adım salavat dua yürüyüşlerimiz oldu. Ailece katılımın ağırlıklı olduğu bu etkinlikte doğada, tertemiz havada, gözlerimiz Rabbimizin yarattığı güzellikleri seyrederken dillerimiz Peygamber Efendimiz'e salavatlar söyledi. Hem sevdiklerimizle keyifli vakit geçirdik, hem yürüyüş yaptık, hem de her adımımızda salavat getirdik. Unutulmaz bir gün oldu elhamdülillah. Yine projenin sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı öncesi yollar salavatla güzelleşir temalı paylaşımlarla yolculuk esnasında salavat getirmek teşvik edildi. Gerçekten geri dönüşler çok etkileyiciydi. Yolun çabuk bittiği, yolculuğun yormadığı, yolun açıklığı, yolcuların sakinliği, bunların hepsi Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmenin bereketiydi. O günden sonra da yolculuklarımıza salavatlar eşlik etti. Sosyal medyada tanınmış kişilerle işbirliği içinde projemizin tanıtımını yaptık. Kendileri gönüllü olarak bireysel hesaplarından projemizi tanıtan çok kıymetli paylaşımlar yaptılar ve bu çalışma ile çok sayıda kişi projeye dahil oldu. Son gelişmeler ise şöyle. Projemizin WhatsApp kanalı açıldı. 8 milyar salavat projesinin WhatsApp kanalı. Bu kanalımıza katılarak proje ile ilgili gelişmeleri oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarımızın üzerinde titizlikle çalıştığı 8 milyar salavat mobil uygulamasının da müjdesini buradan ilk defa vermiş olayım. İnşallah yeni dönemde kullanmaya başlayacağız. Bu uygulama sayesinde salavatlarımızı sayacak kolayca ekleyeceğiz. Diğer özelliklerini söylemeyeyim, o kısımlar sürpriz olsun inşallah. Hepimizin telefonlarında yerini alacak olan bir uygulama olması için arkadaşlarımız çalışmalarına devam etmekteler.
1: Ne kadar güzel.
2: Kahve molası.
1: Evet, biraz önce kısmen örnekler verdiniz ama eminim ki çok özel anlar yaşamışsınızdır o doğa yürüyüşlerinde ve geri dönüşler olmuştur mutlaka. O özel anlardan paylaşımlar yaparsanız seviniriz. Bunun gibi bu projelerin kazanımına yönelik başka örnekler neler yaşadınız dinlemek isteriz. Buyurun.
0: Evet, gerçekten projeye katılan, salavat çekmeye, günlük hayatının bir parçası haline getirmeye gayret eden kardeşlerimizden pek çok güzel geri dönüşler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ki bize ulaşmayan daha neler vardır Allah bilir. Bize iletilen örneklerden birkaçını sizlerle paylaşayım inşallah.
1: Lütfen.
0: 85 yaşında bir teyzemiz kendisi projeye katıldığı gibi komşularına, dostlarına da projeyi anlatmış. Onlarla bir grup kurmuş ve her gün salavat takibini bizzat kendisi yapıp gruptaki herkesin eksiksiz ve aralıksız olarak devam edecek şekilde salavat çekmelerine vesile olmuş. Grup yazışmalarının ekran görüntüsünü göndermişlerdi. Projeyi o kadar güzel sahiplenmişler ki onlar yürütüyor zannedersiniz. Çok mutlu olduk bunu gördüğümüzde. Yani 85 yaşındaki o teyzemizden ve ekibinden ve projeye katkı sağlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Başka bir örnek de bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen arkadaşımız projeyi öğrencilerine anlatmış ve her gün derse başlamadan birlikte salavat getirip akıllı tahtadan da web sitesini açarak giriş yapmış.

0: yapmışlar. Hatta sayfa gün boyunca açık kalmış. Gelip geçerken çocuklar sayaçtaki zikir matikle birer salavat getirip eklemişler. Sonra sayaçtaki toplam salavat sayısı üzerinden matematik dersi yapmışlar. Bölükleri, basamakları işlemişler. Bir önceki günün sayısını not edip bir sonraki gün ki sayıyla karşılaştırmak için çıkarma işlemiyle bir günde sayaca girilen salavat sayısını bulmuşlar. Daha da fazlası ülke listesine eklenen ülkeleri dünya haritasında bularak coğrafya bilgilerini geliştirmişler. Yani bunu duyduğumuzda nasıl eğlenceli ve kalıcı bir salavat farkındalığı olmuş. Çok yani öğrenciler tarafından benimsenmiş bir proje olması bizi mutlu etti. Yine başka bir öğretmenimiz sınıfında projeyi anlatmış ve uygulamaya başlamış. Sınıfındaki öğrencilerden birisinin annesinin gönderdiği mesajı bizlerle paylaştı. Anne işteyken biri 8. sınıf, biri 4. sınıf iki kız kardeş aralarında tartışmışlar kardeş kardeş. Sonra sınıfında salavat getiren küçük kız tartışmayı bırakıp balkona çıkmış, eline zikir matiğini alıp sakinleşene kadar salavat çekmiş. Sonra da sayıyı istedik sayaca eklemiş. Akşam annesine olanları anlatmış. Annenin ifadesiyle bu çocuk önceden böyle bir durumla karşılaştığında, yani öfke anıyla karşılaştığında bir şeyleri fırlatarak öfkesini dışa vuran bir çocukmuş. Şimdi ise salavat getirerek sakinleşmeye çalışmış ve üstelik bir de salavatını sayaca girmiş diyerek 8 milyar salavat projesine teşekkürünü iletmiş annemiz. Buna da çok mutlu olduk. Yine yurt dışından bir gönüllümüz 8 milyar salavat sayısında henüz İslam'la tanışmamış insanlar içinde salavat getirildiğinin bilinciyle yolda yürürken veya olduğu ortamda henüz İslam'la müşerref olmamış her bir kişiye yüzüne bakarak, gülümseyerek ve içinden de bu salavatı senin için getiriyorum diye niyet ederek salavat çektiğini söyledi. Onlar adına dua niteliği taşıyan salavatlar inşallah onların hidayetine vesile olacaktır. Başka bir örnek ise salavat gönüllüsü bir aile. Tatile gidecekleri yer neresi olsun diye araştırırlarken 8 milyar salavat sitesindeki ülkelerin listesinde adı olmayan bir ülkeyi tercih edip gitmişler. Ve oradaki bir camide projeyi anlatıp oradan salavat girişi yapılmasına vesile olmuşlar. Yine bir gönüllümüz Nijerya'da yetimhane müdürü olan arkadaşına projeyi anlatmış ve o günden sonra yetimhanedeki her çocuk 5 vakit namazın ardından yüzer salavat çekmeye ve çekilen salavatları da sayaca giriş yapmaya başlamışlar. Biz bunu duyduktan sonra her gün Nijerya'dan gelen salavatları görmek için heyecanla sabah web sitesini kontrol ettik. Bu bizim için çok kıymetliydi. Bir ilde çoğu birbirini hiç tanımayan kişilerden oluşan bir salavat grubunda her gün herkes çekebildiği salavatı gruba atıyormuş. Gruptaki gönüllülerden dikkatli bir hanımefendi, her gün düzenli salavat yazan bir teyzenin uzun süredir gruba salavat yazmadığını fark etmiş ve teyzeyi arayıp onu merak ettiğini söylemiş. Teyze o kadar mutlu olmuş ki yokluğunun fark edilmesi kendini değerli hissettirmiş ve hiç tanımadığı bir kişi tarafından merak edilmek düşününce gerçekten salavat kardeşliği oluşmuş bu grupta. Bu da güzel bir örnek bizim için. Komorlar Adası'ndaki gönüllü temsilcimiz bireysel gayretleriyle farklı ülkelerden 140 kişilik bir gönüllü grubu oluşturmuş ve 20'yi aşkın ülkeye projeyi ulaştırmış. Adanın ismini söylerken bile zor telaffuz ettim. Şimdi ismini ilk duyduğumuzda haritaya açıp bakmıştık. Sonrasında ise adını bile duymadığımız pek çok ülke projemize katıldı. Biz de o ülkelerin yerini proje sayesinde öğrenmiş olduk. Oralarda kardeşlerimizin olduğunu bilmek ümmet olma heyecanımızı arttırdı. Bu anlattıklarım sadece birkaç örnek. 8 milyarın içinde nice gönlü güzel kardeşlerimizin salavatları, samimi niyetleri, kalbi duaları yer almakta. İşte gerçekten bu nedenle 8 milyar salavat projesi çok özel ve çok kıymetli bir çalışmadır.
1: Evet, hakikaten öyle. Elbette denir ki aynı dil konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. Siz de tüm dünyada aynı duygunun paylaşılmasına vesile oldunuz. muhteşem bir duygu bu. Elbette ki sayının, rakamın önemi çok yok. Bizim için önemli olan o şevkin, o konulan hedefle beraber o iştiyakın artmış olması. Ve şimdi aslında en can alıcı soruyu da sormak istiyorum. Salavatlar çekiliyor, ne mutlu. Ama bu salavatı çekme alışkanlığını biz nasıl kazanacağız?

0: topluma bunu nasıl yayacağız, sizden dinlemek isteriz. Buyurun.
1: Salavat çekme konusunda çoğu zaman şöyle söyleriz. Gün içinde unutuyorum ya da alışkanlık haline getirmek istiyorum ama nereden başlamalıyım? İşte tam da bu noktada sizlerle 5 adımda salavat alışkanlığı nasıl kazanılır sorusuna cevap olabilecek küçük bir yol haritası paylaşmak istiyorum. Hani biraz önce de bahsettik ya, az da olsa devamlı olanı makbul bizim için. İnşallah bunu ulaşmak için önce her güzel alışkanlık gibi salavat alışkanlığında niyetle başlayalım. Önce içten bir şekilde ben Peygamber Efendimiz'e daha çok salavat getirmek istiyorum, her gün salavat getirmek istiyorum demek ve bunu bir hedef haline getirmek gerekir. Yani niyetimiz samimi olursa Allah-u Teala da bu güzel niyeti karşılıksız bırakmaz inşallah. Şimdi birinci adım, gün içinde sabit zamanlar belirlemek. Mesela sabahleyin kalktığımızda, uyandığımızda, namazlardan sonra veya gece yatmadan önce birkaç salavat getirmek. Kısa ama düzenli olması çok etkili. İkincisi küçük hedefler belirlemek. Bir anda çok sayıda salavat getirmek zor. Bu yüzden başlangıçta günde 10 tane, 33 tane gibi böyle küçük hedefler koyabiliriz. Bunu zamanla yüze çıkarmak, belki çok daha arttırmak mümkün. Çünkü beynimiz küçük hedefleri daha kolay alışkanlık haline getirir. Üçüncüsü, salavatı günlük bir eylemle ilişkilendirmek. Mesela yolda yürürken, ben en çok bunu kullanıyorum mesela kendim. Yolda yürürken artık alışkanlık ettik salavat getirmeyi. Bu benim için kolay. Ya da araba kullanırken, ya da bir yerde beklerken, yemek yaparken, her anda salavat getirebiliriz ama bir tanesini böyle eylemle ilişkilendirirsek salavat getirmeyi bizim için alışkanlık haline gelmesinde faydalı olur. Hem böylece boş gibi görünen anlarımızı da güzel bir zikre dönüştürebiliriz. Dördüncüsü hatırlatıcılar kullanmak. Telefonumuza küçük hatırlatmalar koyabiliriz. Örneğin sabah 9'da salavat vakti diye bir alarm kurmak ya da gözümüzün önünde bir yere küçük notlar yapıştırmak. Bu tür hatırlatmalar da alışkanlık kazanmada etkili olur. Peki zaten inşallah bizim mobil uygulamamız kullanıma sunulduğunda salavat alışkanlığı kazanmamızda etkili olacak pek çok özelliği de var. Bunu da hatırlatıcı olarak kullanabileceğiz. Beşincisi ise salavatın anlamını ve faziletini düşünmek. Salavatın ne kadar büyük bir sevap ve rahmet vesilesi olduğunu düşündüğümüzde, ki az önce müjdelerini saydık kazanımlarda, bunu daha istekli ve daha sürekli yapabiliriz. Unutmayalım ki her gün düzenli olarak getirilen az sayıda salavat, ara sıra getirilen çok sayıdaki salavattan çok daha kalıcı bir alışkanlık oluşturur.
0: Evet, maksat alışkanlık oluşturmak, dilimizi Peygamber Efendimizin ismiyle güzelleştirmek. Dil güzelleşirse elbette ki gönül de güzelleşir. Zira her söylenilen kalbe yerleşir denilir. Kalpte olan da elbette ki dile aksediyor. Şimdi eminim ki dinleyicilerimiz bir taraftan da merak ediyordur, bu projeye katılmamış olanlar, ilk defa duyanlar vardır. Nasıl katılım sağlarım diye sorarlarsa nasıl cevap verirsiniz?
1: Kıymetli dinleyicilerimizin bu projeye katılması oldukça kolay. Çünkü salavat az önce de söylediğim gibi her yerde ve her zaman yapılabilecek bir ibadet. Özel bir hazırlık gerektirmez. Yaş, eğitim, meslek farkı yoktur. Dünyanın neresinde olursak olalım, küçük ya da büyük demeden hepimiz 8 milyar salavat projesine katılabiliriz. Evdeyken, işteyken, yolda yürürken, uykuya dalarken bile salavat getirebileceğimizi söyledik. İşte projeye katılmak bu kadar kolay. Sadece salavat getiriyoruz. Her yerde salavat, her anında salavat diyoruz. Ve getirdiğimiz salavatları da 8milyarsalavat.com adresindeki sayaca ekleyebiliyoruz. Bu kadar.
0: Evet, peki bu projeye destek vermek isteyenler de olabilir. Onların ne yapması gerekiyor?
1: Kıymetli dinleyicilerimizin projeye katılmasının kolay olduğu kadar destek olması da çok kolay. Bunun için öncelikle niyet ettik ve kendimiz salavat getirmeye başladık. Bu ilk adım. Sonrasında da bu projeyi çevrenizdeki insanlarla paylaşarak, duyurarak destek olabilirsiniz. 8 milyar salavat sosyal medya hesaplarını takip ederek, burada yapılan paylaşımları beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yaparak, duyurarak katkı sağlayabilirsiniz ve gönüllü ekiplerde görev alarak bu güzel çalışmaya katkı sağlayabilirsiniz. Burada her bireyin desteği bu projenin daha geniş kitlelere ulaşması için son derece kıymetli. Yine şimdiden duyurayım inşallah. Her yıl Mevlid Kandili için X hesabında yapılan TT çalışmasını bu yılda 23 Ağustos Pazar günü saat 21'de yapacağız inşallah hep birlikte. Bunu notumuza alalım, programımıza alalım. Alem

0: Müminlere rahmet olan sevgili peygamberimizin dünyaya gelişini, Türkiye'nin gündeminde birinci sırada yer almasını hep birlikte sağlayacağız. 8 milyar salavat projesiyle ilgili bu ve bunun gibi tüm bilgilere ulaşmak için dinleyicilerimizi WhatsApp kanalımıza katılmaya davet ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. Programımızın da sonuna geldik. Sizden son olarak söylemek istediklerinizi de alalım lütfen.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi biz bu projede tüm kalbimizle, her zerremizle şöyle diyoruz. Ey Allah'ın Resulü, biz 8 milyarız ve 8 milyar salavatla yanındayız. Gelin hep birlikte dünyadaki her bir insan için bir salavat gönderelim. Her gönle ulaşalım. Bu vesileyle bizleri konuk eden Akra ailesine ve bu güzel davete kulak veren, gönlünü ve dilini salavata açan tüm dinleyicilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm İslam aleminin ve kıymetli Akra dinleyicilerin Mevlid Kandili'ni şimdiden tebrik ediyoruz. Projemizdeki sayaç 8 milyar hedefine ulaşmış olsa da bizler aşkla ve muhabbetle salavatlarımızı çekerek sayaca eklemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim asıl hedefimiz kıyamet günü bana en yakın olanlar, bana en çok salavat getirenlerdir hadis-i şerifindeki müjdeye nail olmaktır. Sayaç Mevlid Kandili'nde sıfırlanacak ve hiç ara vermeden yeniden başlayacak. Hep birlikte bu yıldan daha fazla salavat sayısı ve daha fazla ülke sayısı niyetiyle tüm gönüllülerimizle birlikte yeni döneme Bismillah diyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sağ olun, var olun. Ve bu yolda, bu uğurda da muvaffakiyetler diliyoruz. Daha güzel haberleri tekrar almak ümidiyle bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, 8 milyar salavat ekibinden Sayın Emine Özdemir hanımefendiyi ağırladık. Bugün için de programımızın sonuna geldik. Bugün kahve molasında 8 milyar salavat projesi vesilesiyle kalplerimizi bir kez daha Peygamber Efendimizin muhabbetiyle doldurduk. Unutmayalım ki çektiğimiz her bir salavat karanlık dünyamıza düşen bir nur. 8 milyar hedefi sadece bir sayı değil elbette. Her birimizin bu muhabbet zincirine ekleyeceği birer halka, birer vefa borcu. Yine başka bir sohbette, başka bir fincan kahve eşliğinde yine burada Akre FM frekanslarında buluşmak ümidiyle. Dilinizden, gönlünüzden salavat ve Peygamber Efendimizin muhabbeti eksik olmasın efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ruh sağlığının en önemli engellerinden bir tanesi tembellik. Çünkü hepimizin farklı zaafları ve bunlara meyli var. Hele ki ortamını bulduğunda çok güzel ortaya çıkabiliyor. Bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığı ile ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diliyor, tövbe ediyorum." Her kim bu Seyyidül İstiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Seyyidül İstiğfar'ın anlamı şöyledir sevgili dinleyiciler: "Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur." Kulunun tövbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet, sizden birinin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır.

0: Sevgili dinleyenler, tevbe ile ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra'da yeni bir programla birlikteyiz. İçteki huzur adını verdiğimiz özel bir programla huzurlarınızdayız. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Modern dünyada bu koşuşturma ve karmaşa içerisinde hepimizin aradığı bir şey var. Elbette ki huzur. Hepimiz mutluluk ve huzurun peşinden koşuyoruz. Baktığımızda bu iki kavramın birbirine yakın olmakla birlikte elbette derinlikli anlamda çok daha başka yansımaları var. Bu program serimizde de aradığımız mutluluk ve huzur kavramlarının hangimizin bizi gerçek manada mutmain edebileceğine dair cevaplar bulmaya çalışacağız. Farklı uzmanların katılımları eşliğinde. Tabii kimimiz onu başarıda arıyoruz, kimimiz varlıkta arıyoruz, kimimiz belki sükunette arıyoruz, kimimiz sevgide arıyoruz. Peki tanıtımlarda da sorduğumuz gibi acaba gerçek huzur nedir ve mutluluktan farkı nedir? Bunları bu program serimiz boyunca konuşmaya gayret edeceğiz. Elbette hayat kılavuzumuz ekseninde de konuya giriş yapmak üzere kıymetli bir misafirimizle programımıza başlayalım öyleyse. Profesör Doktor İbrahim Işıtan beyefendi misafirimiz olacaklar. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ekta Bey.
2: Nasılsınız efendim?
3: Elhamdülillah. Teşekkür ediyorum. İyi. Sizler nasılsınız? Siz de afiyetlisinizdir inşallah.
2: Sizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, günümüz dünyasında insanların belki bunca telaş içerisinde bazen birbirine sordukları sorulardan biri olarak da ya da kendi arayışları anlamında da cevabını bulmaya çalıştıkları sorulardan biri de olabilir. Mutluluk mu, huzur mu? Düşündüğümüzde belki bu iki kavram çağrıştırdığı anlamlar itibariyle dışarıdan görünen ya da içte hissedilen gibi bir yansıması var sanki. Nasıl değerlendirirseniz nasıl tanımlamak lazım?
3: Teşekkür ediyorum. Tabii şimdi hangisi öncelikli bir kavram olarak ele alınmalı? Huzur mu, mutluluk mu? Biz ondan ziyade bu iki kavram arasındaki bağlantıyı kurarak, tanımlarını yaparak başlayalım. Ve daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu kavramla bağlantılı hangi kavramlar kullanılıyor ve içerikleri üzerinden gidersek topluca bir fikir vermiş oluruz inşallah. Şimdi huzur dediğimizde huzurda olmak, biliyorsunuz var olmak demek aslında. Hadara Arapça kökü itibariyle kavram var olmak anlamına geliyor. Mutluluk da bizim saadet kavramıyla ifade ettiğimiz insanın kendisini kalben ve zihlen olumlu bir etki altında hissetmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Öncelikle belki huzur kelimesini şöyle tanımlayarak başlayalım. Maddi ve manevi olarak bütün ihtiyaçların yerine gelmesi vesilesiyle elde edilen bir rahatlama, itminan hali diyebiliriz huzur kelimesine. Yani insanın bedeni var, ruhu var, kalbi var. Daha birçok kavramlar da var bununla bağlantılı ama insanın maddi ve manevi boyutlarının olduğundan bahsediyoruz. Ve bu iki ihtiyaç hali, insanın yönetim merkezi olan kalbinde bu iki dünyanın ihtiyaçları bir nehir gibi akıyor aslında. Ve sonuç itibariyle insan da bu ihtiyaçlara cevap üretmekle çalışıyor. Dolayısıyla işte o cevap ürettikten sonraki elde ettiği itminan haline biz mutluluk diyebiliriz. Huzuru bir anlamda ihtiyacımız olan maddi ve manevi ihtiyaçları yerine getirerek, onları önce hissederek, tabii ki işin bu tarafı da var, hissederek ve daha sonra

0: Sonra da bunların gerekli cevaplar üreterek, bunlar maddi olabilir, yemek içmek gibi veya manevi olabilir, sevgi, muhabbet gibi. Bu ihtiyaçları gerekli, itidalli bir şekilde yerine getirdikten sonra insanın kalbinde ve zihninde olumlu olarak bir etki bırakmaları söz konusu. İşte biz bu etki haline mutluluk diyebiliriz. Yani bir rahatlama ve neşe hali insanda hakim olur. Genelde de bunu günlük hayatta daha da normale indirirsek, insan hoşlandığı bir şey gerçekleştiğinde neşeleniyor, mutluluk hissediyor. Ama işte burada dikkat edilmesi gereken nokta bu. Neşelendiğimiz, mutluluk hissettiğimiz durum kalıcı mı, geçici mi? Yani bizim nefsani arzularımız üzerinden de biz rahatlama yaşayabilir ve bir mutluluk hissi bizde uyanabilir. Zaten işte günümüzün insanın da bu konuyu gündeme almasının temel bir sebebi aslında maddi anlamda birçok ihtiyacı fazlasıyla yeme içme, giyinme, barınma gibi elde ettiği halde bir türlü içsel, ruhi, kalbi ve zihni rahatlamayı sağlayamıyor. İşte burada ihmal edilen aslında belki konumuzun önemi de buradan kaynaklanıyor. Manevi ihtiyaçlar ve istekler gizli olduğu için, kalbin arka planında olduğu için onları birçok insan fark edemiyor. Fark etse de onlara yönelik cevaplar üretmiyor. Daha çok birincil ihtiyaç dediğimiz zahiri olan, bedeni olan, mülk alemine ait olan ihtiyaçlar daha çok gözümüze gözüküyor, görünür halde olduğu için, onları kolayca müşahede ettiğimiz için onların tedarikine çalışıyoruz, onlara cevap vermeye çalışırken bu ara maddileşiyoruz, sekülerleşiyoruz, modern tabiri kullanırsak ve bu şekilde de zaten günümüzdeki modern hayatta Batı medeniyeti çerçevesinde geliştiği için daha çok maddi ihtiyaçları tatmin etme üzerine kurulu bir sistem. Devletler de böyle kurulu. Genelde siyaset ekonomiyle uğraşır daha çok. Sanki insanların ihtiyaçları sadece yemek içmek gibi ekonomik ihtiyaçlarmış gibi. Maalesef bunun da üzerine kurulmuş bir toplum söz konusu. Toplum da ağırlıklı olarak böyle olunca yeni doğan insanlar da farkına varmadan bu hengameye kapılıyor ve bu selin içerisinde bir damla olarak devam ediyor. Ama biz araştırmalarımızda ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Peygamber Efendimiz'i takip ettiğimizde ve bütün peygamberleri takip ettiğimizde bu işin böyle olmadığını, aslında gerçek huzurun huzurda olmak, yani bütün varlığı inşa eden, yaratan varlığın huzurunda olduğunuzda ancak mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çünkü merkez kuvvetle bağlantı koptuğu andan itibaren sizin parça olan ihtiyaçlarınızla ilgilenmeniz, o parçaları puzzle'ın parçaları gibi bütünleştirmediğiniz takdirde, bir merkeze bağlamadığınız takdirde, merkezden kopuk şekilde yaşadığınızı düşünün. Böyle bir halde tabii ki o parça içerisinde yaşamış olacaksınız. Yani bir köy düşünün. O köy devletin hiçbir şemasında yer almıyor. Bir ilçenin köyü değil veya bir ilin köyü değil. Bir devletin ilinin parçası değil. Yani orayla kimse ilgilenmiyor. Ne olur bu köyün insanın hali? Kötü olur çünkü kimse ilgilenmez. Su, elektrik gitmez ve benzeri ihtiyaçları karşılamaz. Aynen bunun gibi kendimizi ilahi merkezden, Rabbimizden, yaratan, yaşatan ve her türlü güce sahip ve her türlü imkanı bize sunan yaratıcının, yaratıcıyla olan bağı keserek yaşadığımız atmosfer aslında bizi yalnızlığa sürüklüyor. Ve insanlardan da, yediklerimizden, içtiklerimizden, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamaktan dolayı da aslında kısmen bir rahatlama yaşamakla birlikte bunlar kalıcı olmuyor, fani oluyor, geçici oluyor. Dolayısıyla o zaman şöyle toparlayalım. Huzur halinde olmak demek, yaratıcının, yani bütün ihtiyaçlarımızı, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarımızı yaratıcımızla bağlantı kurarak onun tarif ettiği, sınırlarını çizdiği, belirlediği şekilde emirlerine uyarak, yasaklarından kaçınarak o sistem içerisinde kendi benliğimizi inşa etmek. Çünkü bütün varlık Allah'ın ne diyelim kudreti çerçevesinde, iradesi çerçevesinde hayatı sürdürüyor. Güneş Allah'ın izniyle iradesi doğuyor ve batıyor ve benzeri bütün durumlar bu şekilde cereyan ediyor. Ama bunun bir istisnası var, o da insan. Çünkü Allah insana irade vermiş. Sen diyor bu sürece kendi iradenle kulluk yaparak dahil olacaksın. Ben de sana hidayet rehberi olarak kitabı gönderdim. İşte mutluluğunu sağlamanın yolu o hidayet rehberine uyarak felaha ermektir. Bununla ilgili Bakara suresinin ilk ayeti kerimeleri çok enteresan. İsterseniz onları okuyabilirim.
1: Evet hocam, buradan hareketle Yüce Kitabımızda, Kur'an-ı Kerim'de huzur ya da mutluluk anlamında ya da bunu yakalamak anlamında hangi ayeti kerimeler yer alıyor? Buyurun.
0: O zaman bu meseleyi buraya bağlamışken, yani Cenab-ı Hak bakın felaha eren, yani mutluluğa eren insanları hemen ikinci surede Bakara suresinin ilk ayet-i kerimelerinde

için bir yol göstericidir, bir kılavuzdur, bir nurdur, bir hidayet rehberidir. Peki bu müttakiler kimlerdir diye tanımlama isterseniz diyor Cenab-ı Hak, onlar اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar bir kere gaybe, görmedikleri Allah'a, meleklere ve buna benzer görünmeyen dünyanın var olduğuna, sadece görünür dünyanın varlığına iman edenler değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi günümüzün problemi madde anlayışlı, hayatın kaynağı maddedir diyen filozofların kurmuş olduğu, inşa etmiş olduğu bir batı dünyası var şu an. Hristiyanlığın da kenara itildiği ve bunun üzerinden İslam'ın da kenara itilmeye çalışıldığı bir modern anlayışta bakın görünmeyen dünyayla alakalı hiçbir perspektif sunulmuyor. Ne geldiğimiz yerle alakalı, melekuti alemle alakalı, ne de gideceğimiz ahiret hayatıyla alakalı hiçbir perspektif sunulmadan insanların huzurda olamayacakları aşikardır. Huzurda olamayan, yani Allah'ın huzurunda onunla bağlantılı yaşayamayan insanların da sonuç itibariyle felaha, huzura ve mutluluğa daha doğrusu ermeleri mümkün değil. Demek ki bunlar önce görünür alemin ötesinde başka bir alemin var olduğuna iman ederler. Bunlar namaz kılarlar. Yani merkez kuvvet olan Cenab-ı Hak ile, yaratıcı ile bağlantı kurarlar. Çünkü namaz salat kelimesiyle ifade edilir ve bağlantı kurmak demektir. Sıla kökünden gelir. Ve bakın hemen başka bir duruma geçti. Allah'ın rızık olarak onlara vermiş olduğu her şeyden, genelde maddi olarak anlaşılır, infak etmek tamam doğrudur ama ilim de bir rızıktır. Buna benzer fikir de bir rızıktır. Bunları paylaşmak da Cenab-ı Hakk'ın rızkı olduğu için her türlü maddi manevi ne kadar rızık vermişse bunların hepsinden infak ederler. Yani harcarlar, paylaşırlar, insanların istifadesine sunarlar. Bakın aslında burada bir medeniyet projesi çerçevesi çizilmiş oluyor. Ve aynı zamanda bunlar وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. İşte bu insanlar sana indirdiğimiz kitaba nasıl ki senden önce indirdiklerimize de iman ettikleri gibi sana indirdiğimizde iman edenler. Bakın burada imanın Hazreti Adem'den son peygamberimize kadar hepsini içine alıyor. Yani biz sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmiş insanlar değiliz. Biz bütün Allah'ın peygamberlerine ve bütün kitaplarına, yani zaten Allah'ın gönderdiği kitap onun ilahi vahyi olduğu için bir tanedir. Zaman zaman yenilenmiştir. Peygamberler de her dönemde bir tanedir veya nebi olarak birkaç tane olabilir. Dolayısıyla bakın burada bir bütün sisteme iman ediyoruz. Ve aynı zamanda bu da çok önemli. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Onlar da ahiretin, yani bir sonun geleceğini ve hesabın verileceğini bilen insanlardır. Şimdi düşünün, hesabın verileceğini hesaba kattığınızda dikkatli yaşarsınız. Ama hesapsız bir yaşam planı çizdiğinizde, ki bugünkü insanımızın da huzursuzluğunun bir sebebi, mutluluğu yakalayamayışının bir sebebi hesap verme felsefesiyle psikolojik ruh hali hareket etmediği içindir. Yani bugünün hürriyet algısı, gençlere çok soruyorum, aldığım cevap şu: istediğimi konuşurum, istediğimi giyerim, istediğimi yerim, istediğimi yaparım. Hep istediğimi yaparım. Ama bu istediğin nefsani mi, rahmani mi olması arasında bir fark görmüyor. Dolayısıyla biz aslında dinden uzaklaşarak rahmani ve şeytani olma düşüncesinin de geriye atıldığını görüyoruz. Çünkü modern felsefede, anlayışta insan ne ile mutlu olursa onu yaparak mutlu olur. Bırakın istediğini yapsın. İşte bu felsefeyle Batı medeniyeti hareket ettiği için şu anda aile kuramıyor, gençlerini koruyamıyor, uyuşturucudan koruyamıyor. Neden? Çünkü insanlar isterlerse zararlı olan alışkanlıkları da edinirler, onları da kullanırlar, bu şekilde mutlu oluyorlarsa olsunlar. Peki başlarına gelen belaları nasıl def edeceğiz? O kendi tercihidir diyor. Bakın bu kadar insanı yalnızlaştırmış bir atmosferden bahsediyoruz. Ama buradaki anlatılan ayetlere bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in tamamı aslında bunu anlatıyor. Bize bir perspektif, bir hayat algısı ve bir hesap verme düşüncesini de yerleştirmiş oluyor. Bakın ne diyor? Ulaike ala huden min rabbihim. Bak huden kelimesi başlangıçta geçti. Huden lil muttakin yine burada, işte diyor bu şekilde hareket eden, bu projeye sahip olan insanlar Rableri tarafından bir rehber üzere yaşarlar. Yani bir kılavuzları vardır, bir rehberleri vardır. Yolculuğu, hayat yolculuğunu ona göre yaşarlar. Bakın görüyor musunuz? Huzurun ve mutluluğun kaynağının hidayet rehberi
edinmede yattığını. İşte bunu çok iyi anlamak lazım. Modern insan bunu anlamakta çok zorlanıyor. Ve dinimizi zaman zaman yaşanan bir hadiseymiş gibi, böyle ihtiyaçlardan bir ihtiyaçmış ve zaman zaman da onu giderme peşine düşüyor. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama.

0: Ramazan'dan Ramazan'a. Aslında bundan çıkmak lazım. Din bir hayat rehberidir, bir yaşam kılavuzudur ve yaşam nizamıdır. Bütün boyutlarını hayatın bu hidayet rehberine göre şekillendirdiğimizde ancak huzura kavuşabiliriz. Şunu
1: Evet,
0: da
1: hayatın
0: ekleyelim.
1: ta kendisidir hocam. Bölüyoruz bahsettiğiniz üzere. Sadece dini ritüeller anlamında değildir. Yine değindiğiniz gibi bizatihi hayatın ta kendisi, yani ailevi ilişkileri düzenleyen, akrabalık ilişkilerini düzenleyen, toplumsal problemlere çözüm yolları sunan bir kılavuz ve rehberimiz var. İlahi mesajın yer aldığı kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Dediğiniz gibi bunu hayatın tamamını aslında yansıtabilirsek birçok problemin de üstesinden gelmek mümkün olacak. Buyurun.
0: Hatta birçok değil, bütün problemlerin üstüne
1: Evet,
0: gelebiliriz.
1: daha doğru bir
0: Çözülmeyecek hiç
1: ifade.
0: problem yok. Sadece o probleme yaklaşım tarzı ve bunun kaynağının yaratıcı olduğunu ve bunun modelinin Hazreti Peygamber olduğunu artık bütün Müslümanların çok iyi anlaması, artı bütün insanların çok iyi anlaması. O yüzden ecdadımız fetihler yapmış. Yani hidayet rehberinin Allah olduğunu ve bu modeli bize aktaracak olan kişinin de peygamber olduğunu ispatlamak, anlatmak için gitmiş. Bilsinler, duysunlar, inanmasalar bile bizim gölgemizde yaşasınlar. Çünkü bu ilahi şemsiye inanmayan insanları da içine alacak kadar geniş bir yelpazeye sahip. Ve ulaike humul muflihun, işte onlardır diyor, felaha erenler. Yani mutluluğa erenler. Şimdi bununla bağlantılı yine Mü'minin suresindeki ayetleri de okuyarak bu kısmı tamamlayayım inşallah
1: Buyurun.
0: hızlıca. Bakın yine felah kelimesinin kullanıldığı, yani mutluluk açısından baktığımızda Mü'minin suresinin ilk 10 ayet kelimesi aynı minvalde devam ediyor. Kat eflehel mu'minun. Müminler ancak felaha erer. Yani saadete, huzura kavuşur. Ne demek? Yani yaratıcısına güvenmiş, onun gönderdiği peygambere bağlanmış ve bu merkez kuvvetiyle hayatın projesini kuran, hayatını buna göre organize eden, bu çerçevede lütfun da hoş, kahrın da hoş, beni ne ile imtihan edersen ona göre tavır alırım, nimet verirsen şükrederim, sevap kazanırım, sıkıntılar verirsen o da hoş, onunla da sabrı öğrenmiş olurum. Yani burada aslında hayatın bütün sıkıntıları veya bütün lütufları, iyilikleri veya kötülükleri, aslında kötülük yok bu anlamda. Yani karşılaştığımız bütün olaylar aslında bizim sonuç itibariyle felaha ermemiz, kişiliğimizi şekillendirmemiz ve şahsiyetimizi mükemmel bir şekilde inşa etmemiz içindir. Bu anlamda tabii ki zorlamak ve zorlanmak gerekiyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bakın diğerinde Bakara suresinin başında namazı kılarlar, dosdoğru ikame ederler dedi. Burada diyor ki onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Yani kime karşı namaz kıldıklarını, kiminle bağlantı kurduklarını bilirler. Namazı taklidi olmaktan çıkarırlar. Tahkiki olarak, yani ben şu an inandığım, güvendiğim, bağlandığım, hayatımı şekillendiren yaratıcının, bana her şeyi veren ve bana aynı zamanda irade verip bir tercih hakkı da veren, bu tercihe göre de hayatımı organize etmeyi planladığım Rabbimin önünde onunla şu an bağlantı kurmuş durumdayım demek aslında. Ve bütün bağlantıları koparmak. Ve bu namazdaki elde ettiğimiz huşu aslında hayatımızın bütün anlarına yansıdığı an gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Bakın enteresan, bugün karşıya karşıya kaldığımız dedikodu ve benzeri bir sürü boş laf. Onlar boş sözden, boş fikirlerden, bu boş söz demek boş duygulardan, boş düşüncelerden ve boş davranışlardan, yani faydası olmayan, anlamı olmayan, hedefe yönelik bir maksadı olmayan, motivasyonu olmayan bütün duygulardan, düşüncelerden ve davranışlardan uzak olan insanlardır. Bunlar iyilik insanlarıdır demek istiyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Bunlar mallarını temizlemek için mallarından zekat verirler aynı zamanda. Çünkü elindeki maddi imkanlarından az çok paylaşmak müminin önemli vasıflarından biridir. Eğer bunu paylaşamıyorsa demek ki bir tarafta eksiklik var, bir maddi bağımlılık var demektir dünyaya karşı. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Onlar namuslarını korurlar. Bakın insanın en temel ihtiyaçlarından biri de cinselliktir. Bu günümüzde çok hoyratça kullanılan bir ihtiyaçtır. Ne diyor burada? Onlar namuslarını korurlar. Yani bunu ancak eşleri ile beraber yaşarlar. Onun dışında diğerlerine karşı kapatırlar. O yüzden gençlere ben şöyle anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın kendinizi kapatın, dış dünyaya karşı kendinizi kapatırsanız enerjiniz birikmiş bir şekilde kalır. Güzellik algınız varsa bunu eşinize karşı kullanırsınız. Estetik anlayışınızı ona karşı kullanırsınız. Evlilikten sonra eşinize karşı bir ömür boyu kullanacak sermayeniz olsun. O yüzden bugün evliliğin zorlaşmasının bir sebebi de Batı dünyasında çok yakinen gördüğüm için söylüyorum. Zaten bitmiştir evlilik hikayesi. Tedbir almazsak bu enerjiyi biriktirmelerini, yani bu hidayet rehberi Kur'an'ın içerisindeki bütün ihtiyaçlarımıza yönelik durumları eğer hayata tatbik etmezsek her adımda mutlaka bir sıkıntıyla, anlık geçici zevkler olsa bile nihai anlamda mutlaka bir problemle karşı karşıya kalırız. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Eğer bunu aşarlarsa, bakın Cenab-ı Hak bunu aşaracağını bildiği için söylüyor bunu. Bakın bu noktada kim ki diyor bunu aşarsa, işte bunlar nedir? Haddi aşan insanlardır. O yüzden gençler hep diyorum haddi aşmayalım. Haddinizi bilirseniz Allah size huzur ve mutluluk verir, imkanlar verir. Siz onun yolunda tercihlerinizi yapmaya doğru gidin. Mesela maddi imkansızlığı evlenmeye engel görmeyin. Çünkü Cenab-ı Hak zenginleştireceğini söylüyor başka ayet-i kerimede. Bakın Cenab-ı Hak bizim karşı karşıya kalacağımız nefsimizin üreteceği, şeytanın bize vesvese olarak vereceği bütün durumlara karşı da bize cevap üretmiş. O yüzden bütün cevaplarımızı buradan alacağız. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاوُونَ Onlar emanetlere de verdikleri sözlere de riayet ederler. Yani emanetleri korurlar. Hayat bir emanettir, can bir emanettir. Bakın sigara içerek, içki içerek beden emanetini kötüyü kullanan insanların da azabı çetin olacak. Hem bu dünyada huzur bulamayacaklar, hastalıklara yakalanacaklar ki bunu görüyoruz. Hem de ahirette Allah onlara harcanan paranın, gasp edilen ömrün bunların hepsini tek tek soracak. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِ مُحَافِظُونَ Bak yine burada geldi, namazı korurlar. Yani onu 5 vakit ve artısıyla beraber, nafilelerle beraber namazı koruma altına alırlar. Asla onu terk etmezler. Çünkü namaz dinin direğidir diyor Peygamberimiz. Onu kim ki kılmazsa dinini yıkmış olur. Bir evin temeli gibidir. Evin temeli olmazsa yukarısında ne yaparsanız yapın hiçbir faydası olmaz. Bakın sonuç şöyle bitiyor. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ İşte gerçek varisler, miras sahibi olanlar bunlardır. Diğer miras sahibi olmak maddi veya farklı şekillerde makamsal olarak onlar gerçek miras değil. Gerçek miras burada işte bu huyları kazanmak, bu eğitimi almak ve bu eğitimi gençlere ve insanlara bırakmak gerçek mirastır. Ve bunu yapanlar da gerçek varislerdir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte bunlar Firdevs cenneti, yani ki cennetin en yüksek ve en güzel yeridir. Cenab-ı Hakk'ın cemalinin göründüğü, net bir şekilde göründüğü yerdir. Kum fiha halidun, işte onlar orada ebedi kalacaklardır diyerek de bakın mutluluğun, huzurun sonuç itibariyle hem inanma hem de eylem planında Cenab-ı Hakk'ın hidayetine, yol göstericine tabi olarak yaşam sürmekten geçtiğini bu şekilde ifade edebiliriz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz. Gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.
1: Pek çok ayet-i kerime var elbette. Sadece bu ilk 10, yani Mü'minin suresinin ilk 10 ayet-i kerimesi bile bizim için bir rehber niteliğinde. Yani evet hocam, baktığımızda belki günümüz insanı belirli bir statüye ulaşma, belirli bir zenginliği elde etme, bunun kazanımlarıyla kendine huzurlu ya da mutlu hissetme anlamında koşturup duruyor. Elde etmek istedikleri şeyleri elde etmek için koşturup duruyor. Ama baktığımızda hep bu bir hengame içerisinde devam eden bir süreç. Yani bir sonraki hedefe ulaşmak, bunun için çabalamak, yani hep maddi dertlerin ya da hedeflerin peşinde koşmak şeklinde ömürler tabiri caizse akıp gidiyor. Ya da belli bir yere ulaştığınızda da bir doyumsuzluk durumu söz konusu oluyor. Bakıldığında da insanlar boşlukta kendilerini hissediyor. Bir arayışa giriyorlar. Yani gönüllerinin gerçek manada huzurlu yaşaması, mutmain olabilmesi için bir arayışta olduklarını hissediyorlar. Burada da tabii belki başka yerlere yöneliyor da olabilirler ama bu ayet-i kerimeler bize gerçek huzurun yolunu gösteriyor. Hatta gönüllerin ancak Allah'ı anmakla huzura kavuştuğu buyurulur. Tabii bu sadece bir anmak anlamında değil, o anmayı, sevgiyi de belki, sevginin gerekliliğini de belki hayatın tümüne yansıtmaktan geçiyor. Nasıl bağlayalım hocam, ne dersiniz?
0: Şöyle bağlayalım. Yani huzur ve mutluluğun işte sağlanabileceği hangi yollarla sağlanabilir sorusuna cevap niteliğinde şunları söyleyerek bitirebiliriz. Kur'an-ı Kerim bize perspektifi sunuyor ve Kur'an-ı Kerim'de 3 tane önemli bir kavram var. 3 önemli kavram üzerinden gidebiliriz. Yani dediğiniz gibi insanlar bir hengame içerisinde gidiyor. Aslında bu hengame kötü bir

0: durum değil. Zaten böyle olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çalışılması gerekiyor, koşulması gerekiyor. Fakat insanlar neye, niçin, nasıl ve hangi hedefle koştuklarını belirlemeli. İşte bu çerçevede hayatı ihlas, ihsan ve takva dediğimiz bu üç anlayış üzere, yani dinimizin bize sunmuş olduğu bu çerçeve içerisinde eğer bu hengameyi yaşasak gerçekten çok bereketli sonuçlar ortaya çıkacak. Çünkü zaten Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya yaşamaya gönderdi. Bu dünyayı terk ederek mutluluğu sağlayamayız. Bu dünyanın da nimetlerinden, mülk aleminin de maddi nimetlerinden istifade eder konumdayız. Bedenimiz var. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyden, dokunduğumuz, gördüğümüz her şeyden keyif alıyoruz. O halde o zaman şöyle bir yol çizmemiz lazım. Yani benim hem maddi ihtiyaçlarım var, başta söylediğim gibi zaten huzurun tanımını böyle yapmıştım. Benim maddi ihtiyaçlarım var, manevi ihtiyaçlarım var. Ben mutluluğumu, huzurumu, iç huzurumu ve dış huzurumu, dünyadaki huzurumu ve ahiretteki huzurumu. Ancak bu ihtiyaçların hepsini belli oranda, itidalli bir şekilde icra etmekle, yaşamakla ancak mutlu olabilirim. Biri için diğerini, diğeri için birini, diğerini terk edemem. Çünkü bu dengesizliği meydana getirir. O yüzden Cenab-ı Hak bize şöyle bir çerçeve çizmiş. Diyor ki, hayatı benim için bana samimi duygularla bağlanarak, yani ihlasla yaşamanız gerekiyor. Ya ne yapacaksınız? Bir kere her şeyinizi ayarlarken, düzene koyarken, yemenizi, içmenizi, aile kurmanızı, çalışmanızı, ne yapıyorsanız, yani dünyada ne iş yapıyorsanız, ne ile karşı karşıya geliyorsanız, toplum oluştururken, kurumu idare ederken çoğaltabilirsiniz. Bana bağlanacaksınız. Benim koyduğum kurallar çerçevesinde hayatı organize edeceksiniz. Ve bunu yaparken de riyadan, ucuptan, yani bunu ben yapıyorum hevesinden kurtulacaksınız. Çünkü benim verdiğim imkanlarla çalışıyorsunuz. Benim verdiğim güçle hayatta kalıyorsunuz. İstediğim anı size alabilirim. İstediğim zaman size hayatı veriyorum. İstediğim zaman da geri aldığıma göre o zaman size ait bir şey yok. Hani inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz ya. Biz Allah'a aitiz ve ona dönücüleriz. Ona dönüyoruz. Onun yolunda dönen insanlarız aslında. Raciun ismi fail vezninde dönen demek. Dolayısıyla bir kere bu İhlas suresi de bunu çok güzel ifade ediyor. Tek Tanrı'ya inanmak, tek Allah ve onun etrafında onun kurallarının koyduğu kurallara göre ama samimane. O kuralları uygularken görünüşte uygulayabiliriz ama nefsimiz oradan pay alarak batıni anlamda, kalbi anlamda yine bizi saptırabilir. Şeytan zaten bozmak için uğraşıyor. İnsanların şunu da anlaması lazım. Biz dini yaşarken bile dinden çıkabiliyoruz. Yani dini kurallardan çıkabiliyoruz. Ne demek bu? Namazımı kılıyorum, işte zekatımı veriyorum veya farklı farklı ibadetleri yapıyorum, kurallara uyuyorum ama bundan nefsim şimdi bunları engellemeyince bu sefer şöyle yapıyor, bunlardan pay almaya çalışıyor. O pay alması demek insanı işte riyakar yapıyor. Bak sen ne büyük adamsın diyor. Onu övünmesine yol açıyor derken bizi batıni anlamda vurmaya başlıyor. İşte bunu da dinimiz yasaklayarak ve sufiler zaten bu konuyu çalışan insanlardır. Onlar batini fıkıh çalışırlar. Fukaha zahiri fıkıh çalışır. Din ahkamını zahiri ahkamının nasıl olması gerektiği ile alakalı bir yıl fikir üretmişlerdir. Sufiler de batını fıkıhla uğraşırlar. İnsanın iç dünyasındaki ahkamı, efali, fiilleri ve hükümleri nasıl koyacak? Yani duyguları nasıl organize edecek? Düşünceleri nasıl organize edecek? Ve bunları samimi bir duygularla nasıl yapacak? Çünkü bizim hedefimiz ihsan makamında kulluk yapmaktır. Yani Allah'ı görüyor ve o her şeyi gözetliyor ve dolayısıyla bana her şeyin hesabını soracak şeklindeki bir anlayışla hareket eden insanlarız ve dolayısıyla her yaptığımızı iyi yapma. Hani Efendimiz buyuruyor ya, bir iş yaptığınızda güzel yapın. Fahsinhu, onu güzel yap diyor. Yani ne demek bu? Allah için yap. Bir, şeklen güzel yap. Zahiri anlamda işte biriyle konuşurken tebessümle konuş. Verirken yani ona ne diyelim böyle başına kakarak değil. Yani verdiğini hissettirerek değil. Verdiğini hissettirmeyerek yap. Tabii çok hikaye var ama hepsi şu an zamanımıza sığmadığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bakın ihsan makamında yani beni şu an Cenab-ı Hak gözetliyor. Karşılığını ondan beklediğim için onun rızası benim esasımdır. Onun beğenmesi önemlidir. Dolayısıyla bakın ihlas, ihsan ve bir de peki bunları nasıl yapacağız? Nasıl ihlaslı olacağız? Nasıl ihsan makamında hem güzel yaparak hem de Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü hissederek yapacağız? Takva sahibi olarak. Yani bir yığın ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de ki biraz önce Bakara suresinde de okuduk. Muttaki kavramı geçti. Takva demek sakınarak yaşamak demek. Çekinerek yaşamak demek. Bir anlamda vera kelimesi de buraya giriyor. Sakınarak, çekinerek ve titiz davranarak. Yani her şeyde o bahsettiğimiz, biraz önce çizdiğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ın hidayet rehberine uyma noktasında her an yaptıklarımı onun talimatına göre yapmak. Yani ben talimat alan bir kulum, Rabbim o. Onun talimatlarını bir iyi öğrenmem lazım. Burada bir ciddi problemimiz var. Bir sürü kitabın olmasına rağmen, Kur'an-ı Kerim elimizde olmasına rağmen Müslümanların çoğu dini bilgileri net bilmiyor maalesef. Günümüzde yani birçok modern akımda Müslümanların itikatlarını bozdu ve Müslümanların anlayışlarını bozmak için de zaten çalışıp duruyorlar. Bizim bu çerçevede sizlerin yaptığınız gibi tebrik ediyorum, Allah razı olsun hepinizden. Yani doğru bilgiyi doğru şekilde, sakin bir şekilde aktarmanın yolunu aramamız lazım. Bir, ikincisi de doğru davranışları yaparak temsil kabiliyeti olan insanların biraz daha belirgin olarak ortaya çıkması lazım. Tabii burada ortaya çıkmaktan kastım ben varım, ben biriciğim anlamında değil. Var olan güzelliklerimle ortaya çıkmalıyım ki insanlar sizi rehber alsınlar. Rehberlere ihtiyaç var. Kenarda durarak, yani ben Allah'la aramı düzeltmeye çalışıyorum deyip kenarda durmak da çözüm değil. Dolayısıyla içimizi dizayn edip, kendimize güveni oluşturup, özgüvenimizi oluşturup güzel bir şekilde insanların içine çıkarak onlara kendi kadarımızca, miktarımızca takva yolunda örnek olmalıyız. Yani şöyle özetleyebilirim. Takvayı hedef edinerek, yani Allah'ın koyduğu kurallara uyma noktasındaki onun hadlerine, sınırlarına, emirlerine ve yasaklarına riayet ederek, çünkü takvanın en önemli birinci kısmı el-içtinabu anil menahi, yani Allah'ın yasaklarından sakınmaktır. Bu sizi eksi yüzden sıfıra getirir. Sıfırdan sonra artı yüze kadar artık Allah'ın emirleri vardır. Gücünüzün yettiği kadar farz olanlarını tamamen yaparak, ama diğerlerinden de gücümüzün yettiği kadar yaparak takva derecemizi artırmak. Çünkü Allah katında en değerlimiz kimdir? En takvalı olandır. Ve kıyamet günü olduğunda bakın ahirete yakinen iman ederler dedi ya. Şimdi ahirette manzara şöyle olacak. Onu da söyleyip bitireyim. Cenab-ı Hak toplayacak insanları mahşer gününde. Fe eynel muttakun. Muttakiler nerede, bir ayrılsınlar bakalım diyecek ve onları ayıracak. Niye ayıracak? Siz hesabınızı dünyada gördünüz. Siz titiz davrandınız. Çalıştınız. Ufak tefek hatalarınız oldu. Onları da ben tevbeyle bağışladım. Zaten tevbe etmek ve Cenab-ı Hakk'ın gaffar, gafur sıfatı da bunun için. Dolayısıyla onları ben sildim. Siz gayrette bulundunuz. Siz şöyle bir ayrılın bakalım. Diğer geri kalanlar hesabı olanlardır. Bu hesap 3 gün mü sürer, 3 ay mı sürer, 3 yıl mı sürer, 3 asır mı sürer, onu bilemeyiz. İman etme şartıyla yine hesabını ödeyip cennete gitme imkanı var ama ilk günden cennete gitmek ve o mutluluğu yaşamak, huzuru yaşamak varken neden geç gidelim, değil mi? O yüzden kafirleri bu anlamda uyarmak gerekiyor. Ey insanlar, bak siz Allah'la bağ kurmadınız. Yani bunu kurmadığınız takdirde ebedi saadeti kaybediyorsunuz. Çünkü merkez kuvvetle burada bağ kurmadığınızda ahirette kuramayacaksınız. Yani böyle ahiret manzarasını, ki bunu Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, Peygamberimize anlatıyor. Dolayısıyla ahiretteki bu mutluluğu hedef edinerek dünyada da aslında o mutluluğu yakalayarak gitmiş oluyoruz. Bakın bu da enteresan, bunu söyleyip bitiriyorum inşallah. Yani ben ahiretteki mutluluğu hedef edinerek aslında birçok zorluğa göğüs germiş oluyorum. Ama bu birçok zorluğa göğüs germek demek mutlu olmak demek zaten. Hani bu dünyada bile mutlu olmanın, ahireti hedeflemeyen bir insan bile bu dünyada mutlu olmak için çalışıyor, değil mi? Dolayısıyla çalışmak zaten insan için vazgeçilmez bir durumdur. Ama bu çalışmayı o hengame içerisinde devam ederken aslında hedefe yönelik bir gayretle bunları yaparsak mutluluğu hem bu dünyada hem de ahirette yakalamış oluruz diyor ve burada bitirmiş olurum.
1: Peki, hele hocam, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse yani dengeyi korumak önem taşıyor, öyle anlıyoruz. Hem bu dünya için hem de öte dünya için, gerçek alem için, bu dünyadaki mutluluk ve huzuru yaşarken de öte dünyayı da gözeterek ve tabii ki yaptığımız her işte, her ahvalde asıl rıza makamını, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak ve buna göre mücadele etmek, hayatımızı da buna göre tesis etmek gerekiyor ki bir yandan da evet, hem bir aile kurmak, geliştirmek, hem bir medeniyet inşa etmek anlamında da bu iki dünya dengesini çok iyi korumak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam, aktardığınız bu kıymetli bilgiler için ve programımıza katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum inşallah.
1: Çok sağ olun. Sizlere de hayırlı günler diliyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, program misafirimiz Profesör Doktor İbrahim Işıtan hocamız oldu. Tabii ki bu konuda çok şey söylenebilir ama biz bu süre içerisinde konuya bir açıklık getirerek başlamak istedik. Değerli hocamız da hem tanımlamalarla hem Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimelerle birlikte bize konuyu aktarmış oldular. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu konu anlamında, yani içteki huzuru yakalamak için mutluluk ve huzur kavramları etrafında pek çok yönüyle farklı akademisyenlerle, uzmanlarla bu konuyu konuşmaya diğer programlarımıza devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler! Siz de ona salatu selam edin, onun şanını yüceltmeye ve ona tam bir teslimiyete özen gösterin.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendi.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Hadi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve şerrel umru muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atun dalâle ve külle dalâleti finnâr ve biz senedü muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâd.
2: Buyuruyor ki Ebu Hureyre size, her Müslüm'e ehul Müslüm. Hazreti Ömer'in oğlu nasıl dediyse bu da aynı türlü. Müslüm, Müslüman'ın kardeşidir. Bu bunun bir tabi. Öyle olursa lâ yekûnuhu hıyanetlik etmez. Müslüman, Müslüman'a katliyen, hıyanete gitmez çünkü kardeşidir. Ve la yegzibuhu, onu yalana da nispet etmez. Bırak şu yalan herifi, yalan söylüyor be. Müslüman, Müslüman kardeşine bunu diyemez bu tabiri. Kullanamaz bu tabiri. Ve la yehzuluhu, ona yardımı da terk etmez. Yehzul, yardımı terk etmez. Bunu da yapmazmış. Kardeşindir. Ne zaman yardım olmuşsa, onun yardımına kaçacaktır. Yahut onu bir fadahata düşürmez. Niçin? Küllül müslim alel müslim. Her Müslümanın Müslümana. Dikkat edin. Her Müslümanın Müslümana. Haramün ırzuhu. Haramün haramdır. Irzuhu. İffeti, ırzı, namusu, şerefi, haysiyeti haramdır. Dokana at. Malına, yanına nasıl dokanamıyorsan onun izzet, şeref ve namusu ile, iffetiyle de oynayamaz. Bunlara maruz haram. Gerek zem, gerek medya. Kendisine de, icat, ahfadına da, ne çoluğuna, çocuğuna, ne de geçmişleri olan büyüklere, bunu katlayan irtikap edemezsin, yapamaz. Haram. Zina nasıl haramsa, içki nasıl haramsa, kumar nasıl haramsa, bu da haram. Kumara haram diyorsun, ayıplıyorsun kumar oynayanı. İçki içeni haramdır diyorsun. Fakat kendin kardeşin olan, Müslüman kardeşinin ırzına, şerefine, haysiyetine, iffetine taalluk eden birçok yaramaz sözleri söylemekten ne kaçınıyorsun, ne de çekiniyorsun. Ve maluhu. Haramın maluhu. Malı da haram. Taarruz demesin. Elleşemesin. Pampalasına. Ama onun canım 100 milyon lirası var yahu, benim 100 kuruşum yok. Nedir bu böyle? Allah'a şikayet. Şikayeti Allah'a yap. Mülkünün istediğine istediğini verir, istediğinden alır. Canım yaşayalım biz de biraz, yaşa. Ama kimsenin ne ırzına ne malına erleşmemek durumuyla. Senin Allah-u Teala'nın takdirine rızan yok mu? Kaderine imanın yok mu? Amentü'ye imanın yok mu? Sen La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah derken Amentü'yü okumadın mı? Dinlemedin mi? Nasıl oluyor da Müslüman kardeşinin malına göz dikiyorsun sen? Çalış, sen de kazan. Bakalım onun 100 milyon lirası onun hakkında hayırlı mı? Yoksa senin 100 kuruşun mu hayırlı? Onun 100 milyonu belki onun aleyhindedir. Senin 100 kuruşun da senin lehindedir. Ve demuhu. Kanı da haram. Özü nasıl haramsa. Malı nasıl haramsa. Kanı da haram. Ne vurabilirsin? Ne yaralayabilirsin? Bunu yaradan Allah. Bunun bir türlü sen halk edebilir misin? Bunlar haram olmakla beraber. Ettekvâ hâhine. Takvayı, takvayı gösteriyorsun. Havinadır, göçünü gösteriyor. Bu iç alemi yani. Takva dilde değil. Kalıpta, kıyafette de değil. Takvanın mahalli içerisidir. Hüvel kalp yani. Takva kalptedir. Hemen kâne fî kalbihi takva. Kimin gönlünde, içinde takvası varsa, Allah'tan korkusu varsa, felâ yuhakkırız Müslüman. Hiçbir Müslümanı tahkir ederdi. Hiçbir Allah'tan içinde korku olan insanın, imanı olan insanın hiçbir Müslümanı tahkire cesareti yoktur. Hakkı olmadığı gibi cesareti de olmaz. Yapamaz onu. El-Müttekî la yehtekirul Müslüm. Müslüm'ü kalp diyen hakir göremez. Ve eşâre ilel kalb. Kalbine eşâret vererekten takva buradadır. Öyle kalıpta, kıyafette, posta değildir. Gönüldedir.
3: Niçin? Senin gönlünde eğer takva varsa Müslüman kardeşlerine karşı daima hürmet, saygı, efendim selamet gösterecek, yapacak. Bilgin başka, bilgin başka. Servetin o da başka. İnsanlık o da ayrı bir şey. İnsanlık ne servetle olur ne de bilgiyle olur. İnsanlık Allah'ın verdiği bir lütuftur. Bakın şunu çok dikkatli dinleyin. Bi hasebim ri'in mineşşer. Bi hasebim ri'in mineşşer. Kişiye şer olaraktan yeter. Şerrin sayısız sayılmaz yani. Şerrin sayısız.

sayısı sayılmayacak kadar çok şer bu. Fedalıklar, kötülükler. Ne kadar varsa var. Hudutsuz. Fakat sana şer olarak yeter. Kafidir. Sana şer olarak yeter. Kafidir. Ne? En yuhakkırı akâhul müslim. Hakkara yuhakkırı tahkiren. Bir Müslüman kardeşine tahkir etmek. Canım benim param var çok. Bilgim de var çok. Bu adam cahilin cahil ya. Bir şey yok. Parası malı da yok. Evi barkı da yok. Ne demek bu artık? Evet, o evi olmayan, barkı olmayan, hiçbir şeysi olmayan, bilgisi olmayan zavallı Allah-u Teala'nın bir yaradığıdır. Allah yaratmıştır onu öyle. Allah'ın yarattığına sen şey yapacaksın. Yoksa insanların kendisinde ne var ki? Kazandığımız servet bugün var, yarın yok işte, ne olacak? Bilgi bugün var, yarın yok. Ama şu hayatı veren, bu hayatın içindeki can hayatını, gönül hayatını veren Allah Celle ve Ala'nın o gönül alemini kimleri veriyor biliyor musun sen? Ne paralı da vardır o gönül, ne de bilginlerde vardır. Allah'ın gariplerinde öyle bir gönül vardır ki kainat bu gönülün yanında hiç içe kalır yani kainat. Sen bakarsın ona, fakirdir, zayıftır diyerekten havur hakir görürsün. Halbuki onun gönlü Allah ile dop dolu. Senin kainatına metelik bile verdiği yok. Sen nasıl kalkacaksın da o kardeşini takdir edeceksin? Onun için bir İslam'a, bir Müslüman'a, bir kişiye şer olarak yeter ki bir Müslüman kardeşini takdir et. Hor görsün. Adam, bu da adam mı desin? Allah, işte bu benlik denilen sıfat yenilmedikçe, nefis denilen emmari nefis ezilmedikçe mümkün değil. El Müslim yevmel cüm'a muhrimun. Cuma günlerin padişahıdır. Seyyidül Eyyan'dır. Günlerin padişahıdır Cuma. Binaenaleyh Cuma günü her Müslüman işini perşembeden şey yapacak, hazırlayacak. Onun için Cuma Seyyidül Eyyan'dır. O gün Arafat'taki Müslümanlar, hac mevsimindeki Müslümanlar nasıl ihramlanmışlarsa Cuma günü de Müslümanlar böyle ihrama girmiş durumdadırlar. İhrama girmiş durumdadırlar. Onun için sabahleyin kalkar, guslünü yapar, temiz elbisesini giyer. Mümkün oldukça cuma gününe, cuma namazına erken vakitte camiye girmeye çalışır. Ezan okunsun da gideyim. Bu zuafanın işi. Müslüman ilk vakitte, eski Müslüman cuma günü camiden çıkmazmış, cumanın fazailini kaçırmayayım diyerekten. Cuma günün sabah namazından sonra çıkarsa ancak abdest tazelemek için çıkıyor, yine giriyor içeriye. Niçin? İlk girenin fazaili şöyle yüksek, ikincininki böyle yüksek, sonunkun böyle yüksek. Bu fazaili kaçırmamak için imana bak. Canım bugün çalışmazsak nafakamız eksilir, ticaretimizde şöyle olur. Bir şey olmaz. Rezzak Allah'tır. Ne takdir ettiyse o sana yine gelecektir. Pakistanlı kardeşler gelir ya ekseriyetle buraya. Dediler ki, ya siz işte 3 ay, 5 ay geliyorsunuz buralarda uğraşıyorsunuz. Şimdi de iyi nasihatler etmeye çalışıyorsunuz pekala ama sizin memleketteki işleriniz ne oluyor yani? Bu işlerinizi ne yapıyorsunuz? Adamlar bu sözü söylerken bize çok teessüf ettiler. Valla yazık dediler. Biz sizi bizden üstün biliyoruz. Uzun zamanlar siz burada ilim merkezi olarak yaşamıştınız. Rezzakın Allah olduğunu ama öğrenememiştiniz dediler. Evet, biz burada 3 ay, 5 ay böyle gezeriz. Amerika'ya kadar, şurayı bırakmaya kadar gideriz. Dükkanımız da kapalıdır. Kapalıdır. Ticaretimiz yoktur. Fakat bu çıkıncaya kadar kazancımız kafidir bize. Fakat dükkanımıza gidip de oturduğumuz gün bir senede ne kazanıyorduk biz? 10 bin lira. O 10 bin lira farklı senede gelir. O 10 bin lira hem 2 ayda geleceğine, 10 bin lira bize 3 ayda gelir. 3 ayda o 10 bin lira yine gelir bize. İman meselesi ayrı. Onun için Müslüman perşembe gününden tırnaklarını keser. Koltuklardan altını, edep yerlerini temizler. Haftada bir kere temizlemek eftaldir. 15 günde ortadır. 40 günden sonrası günahtır. Koltukların altı, tırnakları temizlenir. Güzel elbiselerini giyer, güzel kokular kokunur, sürünür. Misvakini de kullanır. Ve camiye vakar ile, çocukları varsa yanında onları da alır, bir vakar ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorum diyerekten, özürler dileyerekten, kusurlar dileyerekten gelmeye çalışır. Ama kısa kollu bir intan ile, efendim, saçlar
taranmış bir vaziyette yataralı yatarak taranmamış perişan bir sonuçta. Huzur-u Rabbül Alem'e gelirse boş gelir, boş çıkar. Bir şey alamaz. Çünkü insanın alacağı mükafat gösterdiği saygı nispetindedir. Ne kadar saygısı, hürmeti, tazimi varsa o nispetle bereket alır, feyiz alır, gider. Canım bu saygının elbiseyle ne alakası var? Saygı gönülden olur. Elbise bunun nesi oluyor? Çıplak da olsa ne olacak? Biraz düşünürsek huzur Rabbül Alemin'e gelen bir insanın nasıl şekilde gelmesi daha layıktır? Onu herkes kendisi takdir eder. Ne kadar bayram günü giyinebiliyorsan, süslenebiliyorsan Cuma'ya gelirken de aynı şekilde süslenip öyle gelmek lazım. Fîzâ sallâ. Onun için akşamdan Sûre-i Kehfi, akşamdan Sûre-i Duhân'ı, Sûre-i Fetih'i, diğer tebareketini, annesini okur. Mekâsiyle beraber. Sabahleyin bir de tekrarlar. Kehfi'ni, Sûre-i Kehfi. Sûre-i Kehfi ibretlerle dolu çünkü. Onun aynı zamanda işte Türkçesinden de oku biraz. Cenab-ı Hak nelere kadir değil. Arkasından Sûre-i Duhân'ı oku. Arkasından efendim Tebareke'ni oku, Bak'an'ı oku, Fetifet'ini oku. Bunları yaptıktan sonra biraz da tesbihini eline alırsın. Hiç olmazsa bugün cumadır. Şu kadar Allah diyeyim, bu kadar da La İlahe İllallah diyeyim, bu kadar da Subhanallah diyeyim. Fakat, vizâ sallâ, fakat tahallâ. Geldik imamımıza, dinledik vaaz, dinledik, Kur'an dinledik, hatibi dinledik, bugünkü mevzuları dinledik. Cumamız çok güzeldir aziz kardeş. Bir Müslüman üç cuma, bir üzerine cumaya gelmezse, onu münafık defterine yazar, defterden silerler. Onda hayır kalmaz yani. Onun için Müslüman her cuma dinleyecek. Şimdi eskiden hutbalar Arapça okunurdu. Sonra Türkçe'ye çevirdik işte bugün. Mevzular açıklanıyor. Açıklandığı halde 50 cuma olsa 52'dir ya. 50 cuma, 50 mesele öğrenir yani. Her cumada bir mesele öğrensen. 10 senede 500 mesele öğrenir. Yok mu 500 mesele zaten? Hoca olur yani biri. Fîzen sallâ. Cuma yıldık. Bitti. Sakat ehel. Artık ihramdan çıktı bu adam. Arafat'tan döndü. Mine'ye geldi. Şeytanını taşladı. Efendim ihramdan çıktı. Kurbanını da kesti. Helal oldu artık. Tavafını da yaptı. Bu da artık kurtuldu herkeden. Fîzâ celese ilâ en yusallat. En yusallil at. Fakat bu adam içindeki aşkı dolayısıyla cuma günü camiden çıkmıyor. İkindi vaktine kadar camide ibadetle meşgul olarak çekilmiş bir kenara. Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, zikrediyor, mutalaa ediyor, namaz kılıyor. Böyle vaktini geçiriyor ikindi vaktine kadar. Zaten 1-2 saat ara var. Neden? Çünkü cuma içerisinde bir an vardır ki, bir an, bir dakika vardır ki, bu dakika içerisinde yapılan dua geri çevrilmez. Leyli-i Kadir ne kadar saklıysa, cuma içindeki bu anda saklıdır böyle. Allah'ın velileri de insanların arasında saklıdır. O hakir gördüğün kimse belki Allah'ın velisidir. Bilmez. Onun için hiç kimseyi hakir görme. Herkese veli gözüyle bak. Herkese veli gözüyle bak. Zarar etmesin. Binaenaleyh ikindi vaktine kadar böyle ibadetle meşgul olursa, ki o icabet saati denilen saate ulaşmış olur. Büyük bir vurgunculuk yani. İsmi azımı Cenab-ı Hak nasıl sakladıysa, Leyli-i Kadri nasıl sakladıysa, velisini nasıl sakladıysa, cuma içindeki bu saati de saklamıştır ki, herkes cuma günü yalvarsın dursun. Ki, acaba bu saatte benim duamda kabul olur da belki, kurtarırım yıkayı diyerekten. Kâne, kemen, etâ, bihaccidin, vomisin. Hac ile umreyi yapan insandan, anadan doğmadan, günahlardan sıyrılıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hac yaptın bir insan, anadan doğma. Yani anadan doğduğu vakitte nasıl günahsızydı, artık şimdi de böyle günahsızdır. Binaen cumadan çıkarken de böyle çıkıyor şimdi. Tertemiz, hiç günah kalmamıştır. El müslimü izâ havavat hül vefâtü sellemetil a'bâ bâbuha alâ bâ. Allah Cenab-ı Hak cümlemize intibahlar, uyanıklıklar lütfetsin. Bu fani dünya. Eğer ölüm olmasaymış bu dünyada halimiz acaba nece olurdu? Bu saati belli olmayan, dakikası belli olmayan ölüm hepimizin başına gelecek. Bu dar-ı imtihanda kazandığımız iyi veya kötü hareketlerimiz neyse onunla haşrolunacağız. Haşrolunmaklığımız öldüğümüz hal üzerinedir. Hangi hal üzerine? İyi hal üzerine mi gittik,
yoksa kötü hal üzerine mi gittik? La ilahe illallah demek kolaydır. Bunu deriz inşallah. Fakat halimiz la ilahe illallah'a uygun muydu değil.

0: İç burada ayrılıyor. La ilahe illallah demek kolay. Fakat hali buna uydurmak mühim mesele. Binaenaleyh Müslim halini diline uyduran insan. Halini diline uydurmuş, dilinden çıkan o kelime-i tevhide uydurmuş. Ben böyle bir insanım ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demişim. Ben de Müslümanlara artık zarar gelmez. Binaenaleyh bütün azalar birbirine veda ediyorlar. Yani o ölüm dediğimiz hal azaların birbirleriyle veda edip ayrılmalarından ibaret oluyor. Ki artık diyor bizim buluşmamız kıyamete kaldı. Allah selamet versin diyerekten aleykesselam diyorlar birbirine. Bütün ağza birbirine aleykesselam. Allah'ın selamı sana olsun. Artık mahşerde inşallah buluşuruz. Tufarikni ve ufarikni. Sen de benden ayrılıyorsun. Ben de senden ayrılıyorum. Mecburi bir ayrılış bir şimdi. İlâ yevmil gıyâne. Kıyamete kadar bu devam edecek gidecek. Bir daha bizim birleşmemize, buluşmamıza imkan yok. Biliyoruz ki işte o mezar alemi, çürüme alemi. Oradan halk olduk. Orada yine çürüyüp gideceğiz. Binaenaleyh bu çürüme bu vücudedir. Fakat vücudun içindeki cana çürüme yok. Vücudun içindeki cana çürüme yok. O, bu vücuttan hangi hali kesbetti kazandıysa onunla ya bahtiyardır yahut da felaket içerisindedir.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümretine kabul buyursun. El-Fatiha.

Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mekke'de

0: Tarihi imza. Şimdilik üç kardeş halklar ülkesi ortak işbirliği ve savunmada birleşti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekki Anlaşma imzalandı. Anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almayan işbirliği, külfet paylaşımı ve ortak güvenlik anlayışı temelinde küresel barış, istikrar ve refahın korunmasına yönelik taahhütleri güçlendirmeyi amaçlayan savunma odaklı işbirliği niteliği taşıyor. Anlaşma 24 Safer 1448 Cuma 7 Ağustos 2026 günü Mekke'de imzalandı. İlk aşamasında Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma işbirlikleri temelinde kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir dünya geleceğini birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan tarihi değere sahip. Anlaşmanın dikkatimizi çeken bazı maddeleri şunlar. Üç ülkenin birbirlerinin güvenliğini destekleme taahhüdünün yanı sıra savunma sanayisi işbirliğine ve askeri birlikte çalışabilirliği, üç devlet arasındaki kardeşlik ve savunma işbirliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesi. Anlaşma mevcut müttefiklik ilişkilerini de tamamlayarak küresel güvenliği güçlendiriyor ve diğer dünya ülkelerinin katılımına açık bir işbirliği zemini oluşturuyor. Çok güzel bir başlangıç adımı olan bu Mekki anlaşmanın bu mübarek mekana girebilen Sünni Şii ayırt etmeksizin her bir Müslüman kardeşimizin taşıdığı pasaporta ait ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini temenni ediyoruz. Mescid-i Haram'da 24 Safer 1448 7 Ağustos Cuma günü irade edilen hutbede müminler arasındaki kardeşlik bağının önemi ele alındı. Hutbede Allah'ın müminlere bahşettiği en büyük nimetlerden birinin onların din kardeşi kılması olduğu vurgulanırken, iman, akide ve takva temeline dayanan kardeşliğin Müslümanlar arasındaki diğer tüm bağların üzerinde olduğu ifade edildi. Müminlerin birbirlerine karşı nasıl bir anlayış ve sorumluluk içerisinde olmaları gerektiğini de dikkat çekilen hutbede kardeşliği zedeleyen tutum ve davranışlardan uzak durulması gerektiği hatırlatıldı. Mescid-i Haram'da irade edilen hutbenin bir kısmı ise şöyle. Biliniz ki Allah'ın bize ihsan ettiği en büyük nimetlerden biri, Allah'ın en büyük nimeti bizi din kardeşi kılmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmuştur. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat Suresi 10. İşte kalpleri birbirine bağlayan güçlü bağ budur. O ki iman bağıdır, akide bağıdır, takva bağıdır ve gerçek kardeşliktir. Allah'ın temiz kalplere fıtrat olarak yerleştirdiği sevgidir. Bunun karşılığında diğer bütün ilişkiler silikleşir, onun yanında tüm bağlar ve birliktelikler arka plandadır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize karşı hileli şekilde fiyat arttırmayın. Birbirinize buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Kardeşinizin yaptığı alışveriş üzerine alışveriş yapmayın. Allah'ın kulları olarak kardeşler olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu küçümsemez. Takva işte buradadır. Efendimiz bunun üzerine göğsüne üç kez işaret etti. Bir kimsenin Müslüman kardeşini küçümsemesi, kötülük olarak kendisine yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve onuru haramdır. Mekke'de atılan bu tarihi adım, Müslüman ülkeleri arasında güvenlik, dayanışma ve ortak menfaatler temelinde daha geniş bir işbirliği zemininin mümkün olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugünün bölgesel şartlarında Sünni-Şii geriliminin yeni bir kutuplaşmaya dönüşmemesi için geçmişte ortaya konulan tecrübeler de yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Nitekim 1931'de Kudüs'te toplanan İslam Genel Kongresi, mezhep ve etnik köken ayrımı gözetmeksizin Müslümanlar arasında işbirliğini ve İslam kardeşliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir ortak irade ortaya koymuştu. Akra olarak yıllardır sürdürdüğümüz Şii-Sünni ayrımı gözetmeksizin inanç kardeşliği ve diğer ülkelerle de ortak barış ve güvenlik paydasındaki işbirliği çağrımızı da bir kez daha dikkatlerinize sunuyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Sağduyulu İttifak Çağrısı metninin tamamını Akremedya'nın manşet haberleri arasında da bulabilirsiniz. Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği mübarek gece olan Mevlid Kandili, bu yıl 12 Rebiülevvel 1448'e denk gelen 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili öncesinde Peygamber Efendimiz'e her fırsatta salavat getirilmesi tavsiye ediliyor. Nitekim Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu hususta güzel müjdelerde bulunmakta. Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat okuyandır. Tirmizi. Her kim benim üzerime salavat getirirse, Allah bu yüzden ona 10 misli mağfiret eder. Ebu Davud. 1448 Mevlid Kandili'ne özel 8 milyar salavat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili vesilesiyle bu yılda 8 milyar salavat kampanyası düzenleniyor. 15. kez gerçekleştirilen bu anlamlı proje, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini salavatlarla ifade etmek için bir araya getiriyor. Mevlid Kandili'ne kadar devam edecek projeye, dünyanın birçok ülkesinden ve çeşitli yaş gruplarından katılımcılar destek verirken, dileyenler 8milyarsalavat.com adresi üzerinden salavatlarını iletebiliyor. Çekut web sayfası ve logosunu yeniledi. Geleceğe nefes olan çalışmalarıyla köklü bir geçmişi geride bırakan Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, doğaya olan tutkusunu ve vizyonunu güncel bir tasarımla taçlandırarak yeni logosunu, kurumsal kimliğini ve yenilenen internet sitesini tanıttı. Kurulduğu günden bu yana toprağı, suyu, havayı ve tüm ekosistemi koruma gayretiyle sayısız projeye imza atan derneğin modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle baştan aşağı yenilenen internet sitesi çekut.org.tr ve yeni logosuyla hem bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren dinamik yapısını hem de geleceği kucaklayan vizyoner yaklaşımını simgelediği belirtildi. Çekut'un yeni logosunun ve dijital yüzünün kurumun bütüncül doğa koruma anlayışından ilham alarak tasarlandığı aktarılırken yeni logonun hikayesi şu sözlerle dile getirildi. Yeni logomuzun ana vaadi çevreleyen, çevremizi, doğamızı, toprağımızı, suyumuzu, havamızı koruyan ve gelecek nesillere bu değerli emanetleri iyileştirerek ulaştıran kurum mesajını vermek. İsmimizin baş harfini ikonik olarak saran, koruyan, kollayan mesajını içeren bir anlatımla tasarladık. Doğanın simgelerinden olan yaprak görselini kendimize özel, minimalize ederek milimetrik hesaplamalarla sembolümüzün merkezine konumladık. Yeşil bir dünya hedefinin her zaman odağımızda olduğunu, her an doğa severleri hatırlatma niyetiyle logomuzu ve kurumsal kimliğimizi yeniledik. Doğayı yalnızca korumakla kalmayıp onu iyileştirerek yarınlara ulaştırmayı hedefleyen Çekut'un fidan dikim hamlelerinden çevre eğitimlerine, sürdürülebilir yaşam projelerinden doğa koruma bilincine kadar Türkiye'nin dört bir yanında iz bırakmayı sürdürdüğü ifade edildi. Çevre bilincini artırma çalışmalarına her zamankinden daha güçlü bir enerjiyle devam edeceğini vurgulayan Çekut, tüm doğa severleri yeşil bir dünya hedefine ortak olmaya yenilenen çekut.org.tr adresini ziyaret etmeye ve doğaya hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyor. Konya Kapalı Havzası'nda obruk sayısı artıyor. Konya Ovası'nda kuraklık ve yeraltı suyunun kontrolsüz kullanımı obruk oluşumlarını artırıyor. 2020'de başlatılan obruk duyarlılık haritası projesi kapsamında yapay zeka, coğrafi bilgi sistemi ve uydu görüntülerinden yararlanılarak Konya Kapalı Havzası'ndaki obruk envanteri güncellendi. Konya, Karaman ve Aksaray'ı kapsayan havzada bugüne kadar 739 obruk kayıt altına alındı. Çalışma ile birlikte daha önce kayıt altına alınmayan çok sayıda obrukta uydu görüntüleriyle tespit edilerek envantere dahil edildi. Uzmanlar obruk oluşumunda su kullanımıyla beraber pek çok sebebin etkili olduğuna dikkat çekiyor ve bu obrukların detaylıca incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Profesör Doktor Adnan Özdemir obruklarla alakalı Akra'ya şu bilgileri paylaştı.
1: Obruklar yerin yüzeyinde meydana gelen çöküntü alanları olarak bizim karşımıza çıkıyorlar. Esasında oluşumunda jeolojik hidrodinamik şartlar orada etkili. 25-30 tane etkili faktör var. Yerin içerisinde işte suyla temas ettiği vakit çözülebilen kayalarımız var. Halk dilinde de eriyebilen kayalar dediğimiz kayalarımız var. Bunlar yerin içerisindeki suyla çözünürler. Bir boşluk oluşur. O boşluk tabiri caizse bir mağara oluşur. Mağara gittikçe genişler, büyür. Üst taraftaki ağırlığı yan taraflardaki kayaçlar çekemedikleri vakitte çok ani olarak büyük bir gürültüyle çöküntü meydana gelir. Dolayısıyla da bir obruk oluşmuş olur. Sadece ve sadece yeraltı su seviyesinin düşmesiyle Konya Ovası ve çevresinde obruklar oluşuyor şeklindeki bir yaklaşım doğru değil. Yeraltı su seviyesinin yükselmesiyle meydana gelen obruklar da var. Aslında bu sene Konya'da çok fazla miktarda yağış meydana geldi. Yeraltı seviyeleri falan filan yükseldi. Ama orada obruklar oluştu. Bu bir sefer tarım alanlarının göçmesine ve zarar görmesine sebebiyet veriyor. Bir. İkincisi yerleşim yerlerine çok yakın yerlerde oluşan obruklar var. Dolayısıyla buraların çok dikkatli bir şekilde, detaylı bir şekilde incelenmesi lazım. Bundan sonra tehlike haritasının yapılması lazım.
0: Obruk nedir? Obrukları ne tetikler? Türkiye'de hangi illerde görünmekte? Detayları Akremedya'da yer alan Obruklar Nasıl Oluşuyor? Önlenebilir mi? Başlıklı dosyamızda bulabilirsiniz. Akra'nın uydu frekansı değişiyor. TürkSat 3 Ağ uydusunun teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olması sebebiyle frekans değerlerinde değişikliğe gidiliyor. 15 Ağustos Cumartesi gününü 16 Ağustos Pazar gününe bağlayan gece yarısında Akra'nın TürkSat uydu frekansları da değişiyor. Karasal yayında Akra FM'in kesintisiz dinlenebilmesi için mevcut verici ve receiver'ların yeni frekansa göre ayarlanması gerekiyor. Bu işlem verici temsilcilerimiz tarafından da takip edilecek. Aynı zamanda çanak antenle uydudan televizyon vasıtasıyla dinlenebilmesi için uydu alıcısına yeni uydu değerlerin girilmesi gerekiyor. Uydu alıcısına Akra'nın frekans, polarizasyon, sembol oranı gibi değerler girilerek arama yapıldığında Akra'nın yayınına ulaşılabilmekte. Yeni parametrelerin uydu alıcısına girilmesi ya da güncelleme yapılması gerekmekte. İşte Akra'nın yeni uydu değerleri. Uydu TürkSat 6A. Frekans 12.149 MHz. Polarizasyon dikey vertical. Sembol oranı 27.500.
2: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Yağış alması beklenen bölgeler var. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'de Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Çanakkale, Balıkesir, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı değerlendiriliyor. Bu sebeple ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların kuzey kesimlerde biraz azalırken diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayıp güney kesimlerde yine mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bir de kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de ise fırtına şeklindeki saatte 60 ila 80 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, men zekerallaha tefadat aynahu min haşyetillah hatta yusibel arda min dumu'ihi lem yu'azzibhu yevmel kıyamet. Efendim, Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş bu hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men zekerallah, kim Allah'ı zikrederse, yani Allah Allah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, hasbiyallah, neyse yani çeşitli zikir kelimeleri var. Veyahut ya hayyu ya kayyum, ya Allah efendim, subhanallah ve bihamdi, subhanallah lazim, ya Allah mesela ve seyyidina Muhammed, neyse zikirlerin pek çok çeşitleri var. La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam, kim Allah'ı zikrederken tefadat aynahu, İki gözünde yaşlar birikip de gözlerinden yaşlar taşıp yerlere dökülürse efendim, nereden? Min haşyetillah, Allah'tan korktuğu için. Benim halim nice olacak, iyi kulluk yapamadım, yarın beni Allah mahkeme-i kübrada hesaba çekerse ben ne cevap vereceğim, aman Allah'ım beni affet ya Rabbi diye efendim Allah korkusundan gözyaşlarını dökerse zikrederken, hatta yusibel arda min dumu'ihi, yerlere böyle gözyaşları inci taneleri gibi saçılırsa, damlarsa, yere değerse, lem yu'azzibhu yevmel kıyame, Allah o ağlayan kulunu Allah korkusundan zikrederken, ağlayan kulunu efendim, yerlere gözyaşları saçılan kulunu kıyamet günü azaba uğratmaz. Affettim seni, sen gözyaşlı, benden korkan, beni zikreden bir efendim takvalı, haşyetli, iyi bir Müslümandın diye Allah onu azaplandırmaz, efendim cehennemine atmaz, cennetine sokar. Bu da, bunun gibi yüzlerce hadisi şerif var, zikrullahın kıymetini, takvanın kıymetini, Allah'tan korkmanın kıymetini gösteren hadis-i şerifler. Şimdi bu münasebetle söyleyeyim hemen, bazı kimseler zikre karşı, bazı kimseler Allah'tan korkmaya karşı. Peki yani polisten korkuyor, mahkemeden korkuyor, kırmızıda geçerse trafik cezası yiyeceğinden korkuyor, kazadan korkuyor, hastalıktan korkuyor, AIDS'ten korkuyor, vesaireden korkuyor, efendim ihtiyarlamaktan korkuyor, kadın hamile kalıp doğum yapmaktan korkuyor, çeşit çeşit korkular var yani. Bunların hiç kimse birisine bir şey demiyor. Allah'tan korkmaz mı insan? Allah kendisine asi olanı cezalandıracak. Efendim, onun karşısına çıkanlar var, zikrin karşısına çıkanlar var. Bunların temelinde ne yatıyor? Hadis-i şerifleri bilmemek yatıyor. Dinini bilmiyor. Sadece kulaktan dolma birkaç malumat var. Din hakkındaki düşünceleri kafasındaki şöyle 3-5 malumattan başka bir şey değil. Yalan yanlış. İslam'ı doğru bilmiyor. İslam diye bildiği kendisinin sapık görüşleri onu İslam sanıyor. Bir de hakiki Müslümanları beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor, hadisi beğenmiyor. Öyleleri var ki hadis okuyorsun olmaz öyle şey diyor. Zikrin karşısında, halbuki hadiste, Kur'an'da zikir var. Efendim, haşyetullah'ın karşısında, takvanın karşısında, halbuki Allah'ın Kur'an'da en çok tavsiye ettiği şey havfullah, haşyetullah, Allah'tan korkup iyi kul olmak, hizaya gelmek, yanlış işi yapmamak, Allah'ın emirlerini çiğnememek, yasaklarını işlememek. Bunların hepsi önemli şeyler. Yani gözyaşı dökmek, zikretmek, zikrederken heyecanlanmak, aşık-ı sadık olmak, efendim ne kadar kıymetli insan, cehennemde yanmayacak, Allah'ın sevgili kulu olacak, cennete girecek, cemaline, efendim lütfuna, iltifatına, efendim selamına mazhar olacak. Ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri bizi eğriyi, doğruyu bilip, anlayıp, ayırt edebilecek meziyete sahip eylesin. Aldananlardan, şaşıranlardan veya aldatıcıların, kandırıcıların, sahtekarların aldatmasından etkilenmeyecek kadar basiretli Müslüman eylesin, arif Müslüman eylesin, efendim ferasetli Müslüman eylesin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin, Allah'ın sevdiği işleri, Resulullah'ın beğendiği işleri yapmayı nasip eylesin, Allah bizi basiretli kul eylesin, efendim günahlardan uzak duran sevapları

0: başlayan sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Tahrına gazabına uğramaktan korusun, yanlış yolları saptırmasın. Sevdiği kul olarak yaşatsın. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Kıyamet günü mahşer yerine yüzümüz dolunay gibi, mehtap gibi nur saçarak varmayı nasip etsin. O da ne demek öyle? Nasıl varılır oraya derseniz, aklıma bir hadis-i şerif daha geldi bu zikirle ilgili olarak. 100 defa la ilahe illallah diyen kimse mahşer yerine yüzü mehtap gibi parlayarak, dolunay gibi nur saçarak gelir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için siz cahillerin sözlerine aldırmayın, Kur'an'a sımsıkı sarılın, sünnet-i seniyeyi öğrenin ki neyin doğru neyin eğri olduğunu ancak o zaman fark edebilirsiniz. Tasavvufun hakikatini sezersiniz, takvayı anlarsınız. Efendim marifetullah'a erersiniz. Aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah aşkı gönlünüze yerleşir de o zaman evliya olursunuz. Allah sizi evliya eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katı olduğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Kalbinin yumuşamasını istersen fakire yemek yedir, yetimin başını okşa.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil
2: 90 Saniyede Edebiyat.
3: Balad, Batı şiirinden Türk şiirine geçen bir nazım biçimi. Balad, Batı şiirine özgü bir nazım biçimidir. Yapı olarak 3 uzun bend ve 1 kısa bendten oluşur. Bu kısa bende çoğunlukla onva ya da küçük bend denir. Balad'ın en dikkat çekici özelliği, ilk dizesindeki hece sayısının her bendin mısra sayısını belirlemesidir. Örneğin ilk dizesi 8 heceli olan bir balad, 8 artı 8 artı 8 artı 4, 28 mısradan oluşur. Son bendin yarım olması da biçimin belirgin bir yapısal imgesidir. Baladlarda genellikle bendlerin sonunda geçen bir nakarat mısra bulunur. Bu tekrar şiire hem ahenk hem de duygu bütünlüğü kazandırır. Kafiyeleniş sabit değildir, şairin tercihine göre düzenlenir. Nazım türü olarak balad çoğu zaman efsane, aşk, ayrılık, hüzün veya kahramanlık gibi konuları işler. Üslup lirik, yani duygusal ve içlidir. Bu yönüyle balad bir anlamda hikaye anlatan şarkı gibidir. Türk edebiyatında balad özellikle Servet-i Fünun ve Fecraati dönemlerinde Fransız şiirinin etkisiyle görülür.
2: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayan, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, o duygusunda donuk çocuklar. Evet. İlişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı hep bencil. Ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediği oldu. Aa, olmadı, anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde. Sürekli bir iletişimsizlik. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural.

0: Bilmiyor çocuk.
1: Bilmiyorum.
0: Ancak düştüğünde, canı acıdığında bilir ki ha, burada bir tehlike var. O
1: Evet.
0: yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım, bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin, yerde oynayabilirsin. Ya yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerek.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Orta Çağ tıbbının birinci dönemi denilen ve bol miktarda çeviri ve tercümelerin yapıldığı dönemde Jundishapur Hastanesi'nin ilk doktorlarından Buhtişu ve ailesi 4 nesil boyunca bir taraftan Bağdat Sarayı'nın özel hekimliğini yaparken bir taraftan da tercüme işleriyle uğraştılar. Emeviler döneminde de devam eden kitap çevirileri Abbasi Devleti'nin ilk döneminde Beytül Hikme ile canlılık kazandı. Halifenin davetiyle Hintli bilim adamları Bağdat'a yerleştiler. Bizans'ın önemli şehirlerinden kitaplar getirtilmiş, hatta savaş tazminatı olarak hükümdardan ellerindeki kitaplar istenmiş, bir kitabı bulabilmek için bazen uzun seyahatler yapılmıştır. Kitaplar Arapça, Yunanca, Süryanice'yi çok iyi bilenler tarafından tercüme ediliyor, tercüme edilirken bazen mütercimin ağırlığınca para ödeniyordu. Çekirdeği Halife Mansur tarafından oluşturulan Beytül Hikme, daha sonra torunu Harun Reşit ile gelişmiş ve düzenli işleyen bir akademi haline gelmiştir. Beytül Hikme'de toplanan kitap sayısı Orta Çağ dünyasında hiçbir yerle kıyaslanmayacak kadar çok idi. Beytül Hikme daha sonra yerini Musul, Bağdat, Kahire, Şiraz, Rey ve Kayrevan'da kurulan Darül İlim veya Darül Kütüplere bırakarak tarih sahnesinden çekilmiştir. 2. yüzyıl sonuna kadar süren bu dönemde Hipokrat, Galen, Efesli Rafus, Çaraka, Zantah gibi birçok Yunan ve Hint tıp bilgininin eserleri Arapçaya aktarılmıştır. Sonuçta antikitenin tıbbi mirasını özümseyen Müslüman hekimleri kitaplarda yazılı olanlara kendi tecrübelerini de ekleyerek orijinal tıp kitaplarını ortaya koymuşlar, kurdukları sağlık kurumlarında verdikleri tıp eğitimi ile bütün Orta Çağ'da yaklaşık 600 yıl boyunca Doğu ve Batı dünyasında tıbbın önderi olmuşlardır. İkinci dönem, 10. 11. yüzyıllar telif devri. Bu dönem İslam tıbbının en parlak dönemini yaşadığı çağlardır. Birinci dönemde tercümelerden bahsedildiği eserlere kendi bilgi ve tecrübelerinin eklenmesiyle yeni eserler verilmiştir. Orta Çağ İslam tıbbının tıp tarihinde önemli yere sahip olan hekimlerinden birkaçını anacak olursak Ali bin Rabben Taberi. En önemli eseri olan Firdevsül Hikme İslam tıbbının en önemli kaynaklarındandır. Hint, Yunan, İran ve Arap tıbbına ait birçok bilgi ihtiva eder. Başta Ebu Bekir Errazi, İbn-i Sina olmak üzere birçok hekime kaynaklık etmiştir. Huneyn bin İshak, eğitimi sırasında Grek dilini öğrenmiş, temel kaynakları toplamıştır. Halifenin özel hekimi Buhtişu tarafından daha 17 yaşındayken Beytül Hikme'ye çevirmen olarak alınmıştır. Mütevekkil Alellah'tan sonra tahta geçen 4 halife döneminde yüksek mevkilerde bulunmuş, halifenin özel hekimliğini yapmıştır. Eserleri arasında Kitabul Aşr Mülakat Fil Ayn, göz üzerine 10 makale, göz hastaları üzerine yazılmış en eski eserdir. Ebu Bekir Errazi, Rey şehrinde doğmuştur, edebiyat, felsefe, matematik ve astronomi dallarında eğitim gördükten sonra tıp ilmine merak salmış ve kendini bu yönde yetiştirerek tıp tarihinin en büyük hekimlerinden birisi olmuştur. Büyük bir kısmı tıbba ait olmak üzere 200'den fazla kitap ve risale yazmıştır. Ammar bin Ali, İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük göz hekimlerinden birisidir. Ebul Kasım Zehravi, Kurtubalı olan ünlü hekim, kısaca Et-Tasrif olarak anılan eseriyle bütün Orta Çağ cerrahlığını etkilemiş, bir bakıma modern cerrahlığın kurucusu olmuştur. Kitap, birçoğunu kendisinin geliştirdiği ameliyatlarda kullanılan neşter, küret, forceps, kıskaç gibi 200 kadar aletin resimlerini, tariflerini ve bazı ameliyatların da resimlerini, birçok cerrahi hastalığın tariflerini, tedavilerini ve daha birçok yeniliği ihtiva eder. Yazıldığı andan itibaren Batı dünyasında büyük ilgi görmüş, Latince, İbranice ve Fatih zamanında da Türkçe'ye çevrilmiştir. İbn Sina,
öğrencisine yazdırdığı hayat hikayesi sayesinde diğer İslam filozof ve hekimlerine nazaran daha fazla bilgiye sahip olduğumuz İbn-i Sina, Ortaçağ İslam dünyasında Şeyhür Reis, Batılılarca Avicenna olarak tanınmıştır. 16-17 yaşlarında döneminin hemen bütün ilimlerini öğrenmiş ve tıpta da bir otorite olmuştur. Tıp, felsefe, matematik, biyoloji, psikoloji, devrinin hemen bütün ilim dallarında 200'den fazla eser veren İbn-i Sina'nın politika, göçler ve mahkumiyetler içinde geçen ömrüne bu kadar çok eseri nasıl sığdırdığına şaşmamak mümkün değildir. İbn-i Sina, hekimlikte gözlem ve deneye önem vermiş, farmakoloji yani ilaç bilimini geliştirmiş, boğulmalara karşı tedavi yöntemleri geliştirmiş, diyabet üzerine çalışmış ve görülmeyen küçük şeylerin yani mikropların hastalık yaptığı görüşünü ortaya atmıştır. İbnü'n Nefis, Şamlı olan hekim, astronomi üzerine çalışmalar yapmıştır. Tıp tarihindeki en önemli başarısı küçük kan dolaşımını keşfetmesidir. Bu teziyle İbn Sina'nın ve Galen'in kan dolaşımı ile ilgili tarifini de çürütmüştür. Bu görüş 1553'te Michael Servetus tarafından kendi görüşü gibi takdim edilmiştir. Ancak 1924 yılında Mısırlı doktor Tantavi'nin yaptığı doktora çalışmasıyla küçük kan dolaşımının ilk olarak İbn-ül Nefis tarafından ortaya çıkarıldığının gösterilmesinden sonra bu gerçek bilim dünyasınca kabul edilmiştir. Ali bin İsa, Cabir, Farabi, Biruni, Ali bin Abbas, devrin ünlü hekimleri arasında ortaya çıkan diğer önemli isimlerdir.

Bir mucit, bir icat. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Tevbenin manasını iyi bilin. Tevbe nedir? Dönmek. Falanca adam sarhoştu, ayyaştı, serseriydi, berduştu, derbederdi, günahkardı, namazdan, niyazdan, ibadetten anlamazdı. Efendim, fena bir ömür sürüyordu. Zamanı geldi, birisinin sözü tesir etti, hak yola döndü, ondan sonra iyi kul oldu. Tevbe. O kul tevbe etmiş, yani dönmüş. Yanlış yolu bırakmış, hak yola girmiş. Tevbe bu. Ya Rabbi, ben sana dönerim diyor tevbe dediği zaman insan. Sana dönüyorum. Yanlış yolu bırakıyorum, sana dönüyorum. Kul Allah'a dönünce, Ya Rabbi, anladım hatamı, kusurumu, günahımı, edepsizliğimi, efendim hiçliğimi, şimdi sana dönüyorum Ya Rabbi. Boynum bükük, fermanına münkadım. Neylersen eylersin artık, teslimim sana, sana döndüm. Kul Hakk'a dönünce Hak da kuluna döner. Onun için Allah'ın bir adı da Tevvab'dır. Çok dönücü demek. Yani kul Hakk'a dönünce Allah da kuluna teveccühü çok eder. Tevbesini kabul eder. O da onun o dönüşünü karşılıksız bırakmaz. Rahmetiyle onu karşılar demek. Tevbenin manası bu. Yani tevbe ederken bu manayı düşünün de tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi dilin ucundan dökülüveren birkaç kelimeden ibaret sanmayın. Hayatınızın şekli dönecek. Günahta devam, tevbe ya Rabbi. Yalan. Döndüm ya Rabbi diyorsun, dönmüyorsun, gidiyorsun aynı yola. Alay mı ediyorsun? Döneceksin. Yani bırakacaksın günahı, iyiye döneceksin. Tevbe bu. Estağfirullah ve etubu ile.
1: Dostça bir tavsiye.

akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim rızkının bol, ömrünün bereketli olmasını arzu ederse akrabalık bağlarını devam ettirsin. Sıla-i rahim yapacak kadar soyunuzu öğrenin. Sıla-i rahim, akrabalar arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete, ayrıca ömrün uzamasına vesiledir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, akrabasına iyilik etsin. Sevgili dinleyenler, akrabalık ilişkileriyle ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor, kapıdan geçme hakkını ona veriyor, buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklımı kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte

0: okumaya çalışacağız. Bugün okuyacağımız ilk başlık Amr bin As'ın Süva putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethinden sonra Mekke çevresindeki bölgelerde bulunan putları yıkıp ortadan kaldırmak, İslamiyet'e aykırı her şeyi değiştirmek üzere her tarafa askeri birlikler gönderdiği sırada Amr bin As'ı da Huzeylilerin putu olan Süva'yı yıkmaya göndermişti. Süva, Amr bin Luhay'ın Cidde sahilinde bularak getirdiği ve Arapları tapmaya davet ettiği 5 puttan biri olup, Amr bin Luhay onu Mudar bin Nizar soyundan, davetini kabul eden Haris bin Temimül Hüzeyli'ye vermişti. Süva, Nahle Vadisi'nde Ruhat'taydı. Ruhat, Yenbu bölgesinde Medine mülhakatından bir yerdir. Yenbu da Mekke ile Medine arasındadır. Süva'nın kapıcı ve bakıcısı Beni Lihyanlardandı. Süva'nın kapıcı ve bakıcısının Huzeylilerin sahili oğullarından olduğu da rivayet edilir. Süva putuna Beni Kinanelerle Huzeyliler, Müzeyneler ve Amr bin Kays bin Aylanlar taparlardı. Süva putunun bulunduğu yer Mekke'ye 3 mil uzaklıktaydı. Amr bin As der ki, Süva putunun yanına kadar vardım. Yanında kapıcı ve bakıcısı bulunuyordu. Bana ne istiyorsun diye sordu. Ona Süva'yı yıkmak istiyorum dedim. Bana onu yıkmak senin neyine gerek dedi. Ona Süva'yı yıkmamı bana Resulullah Aleyhisselam emretti dedim. Bana onu yıkmaya senin gücün yetmez dedi. Ona niçin gücüm yetmez diye sordum. Bana o senden kolayca korunur ve savunur dedi. Ona yazıklar olsun sana ki hala batıl ve boş şeylerle oyalanıp durmaktasın. Bu put işitir veya görür mü hiç dedim. Ve yanına yaklaşıp onu kırdım. Arkadaşlarıma da emrettim. Süva'nın mal deposunu yıktılar ama onun içinde bir şey bulamadılar. Bakıcıya nasıl gözünle de gördün mü dedim. Bakıcı ben Allah'a boyun eğdim, Müslüman oldum dedi. Sa'd bin Zeyd el-Eşheli'nin Menat putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam fetihten sonra Mekke çevresindeki ülkelerde bulunan putları yıkıp ortadan kaldırmak ve İslamiyet'e aykırı şeyleri değiştirmek üzere her tarafa askeri birlikler gönderdiği sırada Sa'd bin Zeyd el-Eşheli'yi de Müşelşel'de bulunan Menat putunu yıkmaya göndermişti. Menat, Evs ve Hazreç kabileleriyle Medine halkından bunların dinine bağlı olanların putu olup Kudeyt nahiyesinde Müşelşel'de dikiliydi. Müşelşel, Mekke ile Medine arasında deniz sahilinde Kudeyt'e kadar uzanan bir dağ olup Medine'ye uzaklığı 7 mildir. Menat'ı ilk diken Amr bin Luhay idi. Menat, Kudeyt'te Huzeylilere ait bir kayaydı. Menat, putların hepsinin en eskisi olup onu Araplar mabut edinmişlerdi. Çocuklarına Abdi Menat, Zeydi Menat gibi adlar takarlardı. Hemen bütün Araplar Menat'a tazimde bulunurlar ve onun çevresinde kurbanlar keserlerdi. Evs ve Hazreçlerle Mekke ve Medine'ye gelenler, yakın yerde bulunanlar da Menat'a tazim ederler, ona kurbanlar keserlerdi, hediyeler sunarlardı. Yalnız Maad'ın evlatları İsmail Aleyhisselam'ın dininden kalanlara, Rebi'a ve Mudarlar da kendi dininden kalanlara bağlı kalmışlardı. Menat'a Evs ve Hazreçler kadar sarılan ve tazimde bulunan bir cemaat yoktu. Menat, Ezd kabilesiyle Gassan kabilesinin de putuydu. Bu kabileler Menat'ı ziyaret ederler, ona tazimde bulunurlardı. Sa'd bin Hüzeym ve Kudağlar da Menat'a taparlardı. Evs ve Hazreçlerle Medinelilerden ve başkalarından bunların dininde bulunanlar hac ederler, halkla birlikte bütün vakfeleri yaparlar fakat başlarını tıraş ettirmezlerdi. Haçtan dağıldıkları zaman Menat'a giderek başlarını onun yanında tıraş ettirirler, onun yanında kalırlar, böyle yapmadıkça haçlarını tamamlanmış saymazlardı. Menat'ın kapıcısı ve bakıcısı Ezd kabilesinden Gatarif'ti. Peygamberimiz Aleyhisselam Sa'd bin Zeyd'i 20 süvari ile birlikte bu Menat'ı yıkmaya gönderdi. Menat'ı yıkmaya gidenlerin başında Hazreti Ali'nin veya Ebu Sufyan bin Harb'in gönderildiği de rivayet edilir. Sa'd bin Zeyd Menat'ın yanına kadar vardı. Menat'ın kapıcısı ve bakıcısı Sa'd'a ne yapmak istiyorsun diye sordu. Sa'd, Menat'ı yıkmak istiyorum dedi. Menat'ın kapıcısı ve bakıcısı sen bunu yapabilecek misin dedi. Arkadaşlarıyla da varıp Menat'ı yıktılar. Menat'ın mal deposunda bir şey bulamadılar. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına döndüler. Bu hadise Ramazan'ın bitmesine 6 gün kala vuku bulmuştur. Amr bin Selime Tülcermi'nin Müslüman ve küçük yaşta kavminin imam oluşu. Amr bin Selime Tülcermi der ki, biz halkın yol uğrağı olan bir su başında bulunuyorduk. Gelen geçen kervanlar, Resulullah Aleyhisselam'ın yanından dönen insanlar bize uğrarlardı. Biz de onlara, ne oluyor insanlara, ne yapıyor şu zat, ne oldu şu iş diye sorardık. Onlar da kendisini Allah'ın peygamber olarak gönderdiği ve kendisine şu şu ayet ve sureleri vahyettiği söyleniyor derlerdi. Ben de onların yanına sokulur, o kelamları, Kur'an-ı Kerim ayet veya surelerini dinler, ezberlerdim. Onlardan dinleyip de ezberlemediğim yoktu. Böylece Kur'an-ı Kerim'den pek çok ayet ve sureleri ezberlemiştim. Sanki onlar kalbime yapışmış bulunuyordu. Arap kabileleri halkı Müslüman olmak için Mekke'nin fethini bekliyorlar ve onu kavmi olan Kureyşlilerle baş başa bırakınız. Eğer o kavmine galebe çalarsa kendisi hiç şüphesiz gerçekten peygamberdir diyorlardı. Mekke Fatihleri tarafından fethedilince bütün Arap cemaatleri Müslüman olmaya koştular. Temsilci olarak bir adam geliyor ve ''Ya Resulallah ben filan oğullarının elçisi ve temsilcisiyim. Müslüman olmak için sana geldim.'' diyordu. Babam Selime de kavmimle birlikte Müslüman olmaya koştu. Allah'ın oturmasını dilediği kadar Resulullah'ın yanında oturdu. Sonra da ''Bize namazı kim kıldıracak?'' diye sordular. Resulullah Aleyhisselam, ''Sizin Kur'an'ı en çok bileniniz size imamlık etsin, namazınızı kıldırsın.'' buyurdu. Babam Resulullah Aleyhisselam'ın yanından dönüp gelince kabile halkına, ''Vallahi ben size gerçekten peygamber olan bir zatın yanından geliyorum. Ki o şöyle şöyle yapmanızı size emrediyor, şundan şundan da sizi nehyediyor. Filan namazı şu vakitte, filan namazı şu vakitte kılacaksınız. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun ve Kur'an'ı en çok bileniniz de size imamlık etsin buyurdu.'' dedi. Kabile halkı baktılar. İçlerinde Kur'an'ı benden çok bilen bir kimse bulamadılar. Çünkü ben Kur'an'ı uğrayan kervan halkından dinleyip ezberlemiş bulunuyordum. Bunun için kabile halkı beni önlerine imamlığa geçirdiler. Halbuki ben o zaman 6-7 yaşlarındaydım. Üzerimde de elbise olarak yalnız bir bürde bürgü vardı. Rükûya veya secdeye vardığım zaman yukarı toplanıp edep yerim açılırdı. Kabilemizden yaşlı bir kadın bu hali görünce, ''Kur'an okuyucunuzun, imamınızın ut, edep yerini bize örtülü tutmayacak mısınız?'' dedi. Bunun üzerine satın aldıkları Bahreyn kumaşından bana bir gömlek biçip diktiler. Ben buna sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmemişimdir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.

Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Balığın canı su içre diridir. İlahi, balığı gölden ayırma. Seni sevmek benim din-i imanım. İlahi, din-i imandan ayırma.

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba değerli kitap severler. Yeniden birlikteyiz, hoş geldiniz. Hatırlayacaksınız, bundan evvelki iki bölümümüzde merhum Kısakürek'in kitabına yazmış olduğu takdimi iki ayrı bölüm halinde okumuştuk. Bugün artık kitabın asıl metnine giriş yapıyoruz. Üçüncü bölüm. En evvel ve en üstün. Nereden başlayalım? Zamanın hangi ucundan ve mekanın hangi köşesinden? Allah'ın bütün zaman ve mekanı kuşatmak üzere yarattığı gaye insan ve ufuk peygamber elbette bizzat başlangıcın, kainat başlangıcının başı. Soralım, söyle ey sahabi Ariyat bin Sariye, Resul sana ne dedi? Dedi ki, ben Allah'ın indinde son peygamberim. Hem de Adem'in balçığı yeryüzüne uzatılmış yatarken ve henüz cismine ruh üflemiş.

hedeflenmemişken. Ebu Hureyre, sahabileri Allah Resulüne ne vakit peygamber olduğunu sordular. Buyuruldu: Adem, ruhla ceset arasındayken. Abdullah bin Ömer, Allah'ın Resulü buyurdular: Allah yerleri ve gökleri yaratmadan, arş sular üzerindeyken, gelecek insanları yazdı. Ana kitapta yazılı şeylerin başı, Muhammed, nebilerin sonuncusu ve tamamlayıcısı. Akıl bu zaman ve mekan dışı tecelliye başını eğip teslim olur mu? Mutlaka karıştırmak, kurcalamak, adi kıymet mantığından bir tevil koparmak ister. İmam Gazali gibi akılla aklı mat etmiş, aklı yırtacak kadar gelmiş ve genişletmiş bir idrak bile bu noktada böyle bir tevil peşinde. Bütün zaman ve mekanın peygamberi, zaman ölçüsüyle sonuncuyken, onun her şeyden ve herkesten evvel nebilikle sıfatlandırılmış olması takdir bakımındandır, icap bakımından değil. Zira kimse dünyaya gelmedikçe mahluk ve mevcud olmaz. Böyleyken o, Allah'ın takdirinde bütün peygamberlerin başı, vücuttaysa sonudur. Nasıl ki saray bina etmek isteyen mimar yapıyı daha evvel kafasında çizgilendirir ve sonra onu dilediği vakit dış aleme ve maddeye aksettirir. Allah'ın sevgilisine ait nebilik kıdemi de böyledir ve takdir yönündendir. Bütün tenzihçiliği içinde bu görüş aklın yine en ileri kavrayışı değil. Üstelik İmam-ı Gazali çapında bir büyüğün yine akılla erdiği merhalelerden çok geri. Bu inceliği Şeyh Takiyyüddün Sebeki hemen seziyor ve hayır hayır diyor, Allah'ın takdirinde kadim yani evvel olmanın yalnız en büyük Resul'e has bir tarafı yoktur. Allah'ın ilmi her şeyi sarar. Bu noktadan her şey takdirde ezelidir. Böyle olunca Peygamberimizin ezelden nebilikle sıfatlandırılmış olmasında mutlaka başkalarında olmayan bir imtiyaz ve üstünlük bulunmak icap eder. Doğrusu şu olabilir ki ruhları cisimlerinden evvel yaratan Allah, peygamberimizin mübarek cisimleri yaratılmadan muazzez ruhlarına nebilik vermiş olsun. Heyhat ki hakikatin sırlarına ermedikçe kısır aklımıza mecal yoktur. Onu ancak Yaradan bilir ve Yaradan'ın kalplerine nur verdiği büyükler. Bu belirleyişte ise en güzel nokta akla ait tarif. Takiyyüddün Sebeki Hazretleri bir akıl çerçeveleyişini akılla azımsadığı ve biraz daha genişlettiği halde yine aklı topyekün aşmış ve ayaklarının altına almış değil. Bu irtifada aklın uçabilmesine imkan yok. Verilecek hüküm budur. Halbuki İmam-ı Gazali büyük eserinde bu hükme ne kadar da iyi varmış ve aklı ne de güzel akılla sımsıkı kavrayıp boğmuştur. İşte aklı tükettim, gördüm ki büyük sırrı kavramaya, peygamberin ruh feyzine sığınmaktan, onun içinde erimekten ve teslim olmaktan başka çare yoktur. Öyle yaptım ve kurtuldum. Akıl ancak sırları fazla kurcalamamak, mıncıklamamak, örselememek, gizlinin ve kendisinin hududunu tanımak hikmetine erince akıl. Hız alır almaz her tarafından dumanlar ve kıvılcımlar fışkıran aciz mantık ve oyuncak hesap makinesini zorlamaya ne lüzum var? Adet üstü adet yok onun toplam hanelerinde. Sadece bedahet duygusu, his idraki ve tek cümle. O, gaye insan ve ufuk peygamber. Dairenin başladığı ve bittiği nokta gibi kul ve Resul planında hem evvellerin evveli hem de sonların sonu. O budur. Abdülhakim Arvasi Hazretleri, hiç yemeğin tadı tuzu tek kelimeyle lezzeti çatal ve bıçakla aranıp bulunabilir, kesilip ayıklanabilir mi? Ancak zevkle ve zevk anlayışıyla bulunur. Evet, akıl lezzeti çatal ve bıçakla yakalamaya çalışmanın aletidir. Haşmetlül Sır kapısı ve o kapının mukaddes bekçisi önünde aklın sınırını en iyi çizenlerden biri yine ve daima İmam-ı Gazali. Peygamberlik tavrı aklın verasındadır, ötesinde, ilerisinde, ufuk çizgisinin arkasında. Akıl bahsini uzatmaya değmezdi eğer o nura bakarken gözlerimizin pasını silmek diye bir ilk borcu ödeme zoru olmasaydı. Akıl gözü olmadan hiçbir şeye bakamayacağımıza göre demek ki başlıca usul mesuliyetini yerine getirdik.
Akıl gözü kendi körlüğünü bile gözüyle görmeli ki kabul.

etsin. Bu derecesi olur mu körlüğün? Akla de ki senin son ve en büyük fatihliğin kendi kuvvetinle kendi kendini avlaman, kelepçelemen ve teslim olmandır. Onun içindir ki dediler bu iş ne akılla olur ne de akılsız. Felsefe ki tek bildiği hakikati tekte değil çokta ve nihayet hakta değil batılda aramanın sanatıdır. Ve başka ulaşabileceği hiçbir menzil yoktur. Binlerce yıl zavallı aklı yora yora nihayet 21. asrın filozofu Bergson da kendi kendini dize getirmiş ve büyük imana yol vermiş gibidir. Akıl değil onun üstünde bir şey, seziş. Bu filozof aklı akılla mat ettiğini ileri sürüp yine akla bir pay çıkarmak isteyenlere şöyle der. Demek ki aklın son merhalesi kendi kendisini inkar etmek demekmiş. Kur'an'ın bir ayetindeki işaretten çıkan kıssa, Allah Resulü'nün nuruna, öbür peygamberlerin nurlarına nazar etmesini emretti. Ve son peygamberin nuru, öbür peygamberlerin nurlarını kuşattı. Öbür peygamberlerin nurları sordu, ''Ya Rabbi, nuru bizi kuşatan kimdir?'' ''Sevgilimdir.'' Onun nuru, ona iman ederseniz peygamber olursunuz. Cevap verdiler, ona ve peygamberliğine iman ettik. Allah sordu, ahdinize şahit olayım mı? Ol dediler, şahit ol ey Rab. Kabül Ahbar, henüz Adem peygamberden ne nam ne nişan, Allah sevgisini belirtmeyi murad etti ve Cebrail'e emir verdi. Arzın kalbi ve nuru olan topraktan al ve getir. Cebrail yükseklikler makamı ve yüksek cennet melekleriyle yeryüzüne indi. Allah sevgilisinin kabri olan yerden bir avuç toprak aldı. Toprağı cennet ırmaklarında yoğurdu. Toprak beyaz inci gibi ağardı ve ışık saçmaya başladı. Melekler bu toprağı yerlerde ve göklerde gezdirdiler ve Allah Resulü'nün üstünlüğünü anladılar. Hadis imamlarından hakim, Adem peygamber Allah'a hitap etti, Allah'ım beni niçin Muhammed'in babası diye künyeledin? Allah buyurdu, ya Adem başını kaldır da bak. Adem peygamber başını kaldırınca arş üzerinde Allah Resulü'nün nurunu ve yazılı ismini gördü. Allah Adem peygambere dedi, bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki ismi göklerde Ahmet ve yerlerde Muhammed. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım. Abdullah bin Cabir anlatıyor. Ona yalvardım. Ey Allah'ın Resulü söyle bana Allah'ın her şeyden evvel yarattığı nedir? Dediler her şeyden evvel peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Nur Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne lev, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan, ne cin. Her şey bu nurdan yaratıldı. Hazreti Ömer'in naklettiği bir hadis, cennetten çıkarılan Adem peygamberi Allah'a şöyle yalvarırken tasvir ediyor. Ya Rab, Muhammed hürmetine beni affet. Ve Allah'tan cevap alıyor. Ya Adem, o benim için insanların en sevgilisi. Değil mi ki benden onun hürmetine af istedin, suçunu bağışladım. Selman, Cebrail gelip buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, Rabbin diyor ki eğer İbrahim'i dost edindimse seni de sevgili edindim. Benim için senin üstünde mahluk yoktur. Yeryüzünü ve insanları da senin değerini onlara bildirmek üzere yarattım. Sen olmasaydın onlar da olmazdı. Söyleyen o, Allah'ın Resulü. Bütün insanlığa peygamber oldum. Söyleyen Allah, sen olmasaydın eflaki yaratmazdım. O ki olmasaydı topyekün oluş olmayacaktı. İşte o, o kadar evvel ve o kadar üstün. Bir arada sebep ve netice. O ki varlık o yüzden. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Alından alına geçen nur. Adem'den İbrahim peygambere. Onun nuru ilk defa Adem peygamberin alnına nakşedildi. Manada bütün fezayı, zaman ve mekanı dolduran ışık üstü ışık. Nur Adem peygamberden oğlu Şit peygambere geçti.
Şit peygamber de oğluna babasından aldığı

0: öğüdü devretti. Bu nuru ancak temiz, temizin temizi, Allah'ın huzurunda alacağınız kadınlar yoluyla oğuldan oğula geçiriniz. Ve Adem peygamberden başlayan nur, peygamberden peygambere atlayarak İbrahim peygambere kadar geldi. Oradan İsmail peygamber de şubelenip, kainatın fahrine oymaklık şerefinin sahibi Kureyş'in belli başlı bir koluna geçti. Bir ayetteki kelimenin iki türlü okunuşundan iki mana. Cafer bin Muhammed tefsiri. Resul'e cehalet devri kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmadı. İkinci mana Enes bin Malik tefsiri. Aranızda en nefis olandan size Resul geldi. O kainat efendisi, ben nesep bakımından sizin en nefisinizim.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili dinleyiciler, size Pakistan'dan, Pakistan'ın meşhur Lahor şehrinden gönül dolusu sevgiler, saygılar ve dualar ediyorum. Allah-u Teala Hazretleri dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin, gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin, umduklarınıza nail eylesin, korktuklarınızdan mahfuz eylesin, emin eylesin. İki cihanın saadetine nail olun. Kur'an-ı Kerim tefsir sohbetlerimizde Bakara Sûre-i Şerifesinin 139. ayetinde kalmıştık. Ayet-i Kerime'yi okuyalım. Ondan sonra mealine inşallah geçeriz. Meali üzerinde sohbetimize devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul etuhaccunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. Bu 139. ayet-i kerime. Bundan sonraki اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَاهِمَ وَاِسْمَائِلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى قُلْ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ اَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ. Bu 142. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bu da 141. ayet-i kerime. Bunların üzerinde açıklamalar yaparak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimede, birinci ayet-i kerimede buyuruyor ki kul söyle de ey Resulüm etuhaccunena fillahi ve huve rabbuna ve rabbukum ve lena amaluna ve lekum amalukum ve nahnu lehu muhlisun. Tuhaccunena etunazirunena manasına, yani bizimle münakaşaya mı, münazara etmeye mi kalkışıyorsunuz Allah konusunda? De o sana itiraz eden, sana karşı çıkan ehli kitaba, müşriklere, çevrendeki insanlara efendim de bizimle münakaşaya kalkışıyorsunuz Allah-u Teala hakkında bildirdiği

verdiğimiz bilgileri inkara kalkışıyorsunuz, itiraza kalkışıyorsunuz. Ve huve Rabbuna ve Rabbukum. O hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz. Hepinizin aynı çizgiye gelmesi lazım. Hepinizin alemlerin Rabbına efendim bağlanması lazım. Sevgi, saygı duyması lazım. Emirlerini tutması lazım. Allah-u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini bilmesi lazım. Yani sizin Rabbiniz, bizim Rabbimiz olduğunu, onun bir olduğunu hepinizin bilmesi lazım. Niye itiraza kalkıyorsunuz? Emirlerini tutmanız lazım. Efendim yasaklarından da kaçınmanız lazım. Onlara yani bu itirazı bırakın, itaat edin diye efendim sana tabi olsunlar, ben seni elçi olarak gönderdim efendim demek tarzında. Velena amaluna velekum amalukum, sizin amelleriniz size yazılacak efendim. O efendim işlediğiniz ameller efendim sizin aleyhinize yazılacak. Allah'tan gayrıya taptığınız için, yanlış inançlara saplandığınız için efendim sizinki size yazılacak günahlar. Biz de Cenab-ı Hakk'ın emrini tutup varlığını, birliğini ikrar ettiğimiz doğru inancı efendim sahip olduğumuz için bize de Cenab-ı Mevla mükafatımız verecek. Yollarımız ayrılıyor. Biz sizin işlediğiniz yanlışlıklardan beriyiz. Beri demek ne demek? Uzağız. Beraat etmişiz, tertemiziz, hiç ilişkimiz yok. Sizin hiçbir şeyinize katılmıyoruz, bu yanlışlıklarınızı kabul etmiyoruz. Efendim siz de bizden efendim ne yaparsanız işte sorumluluğunuz size ait, siz de bizden uzaksınız. Bu manayı Kur'an-ı Kerim'in başka ayet-i kerimelerinde de Cenab-ı Hak Teala ifade buyuruyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Fe in kezzebuke, ey Resulüm, seni bunlar tekzip ederlerse, itiraz ederlerse, yalan söylüyorsun derlerse, yalancı yerine koyarlarsa, fekul, de ki li ameli ve lekum amelukum, benim amelim, icraatım, faaliyetim, dünyada işlediklerim bana yazılacak, sizin işledikleriniz de size yazılacak. Entüm beriune mimma ameluh, siz benim yaptığımdan beri ve uzaksınız. Ve ene beriun mimma ta'melun, ben de sizin yaptığınızdan uzağım de. Kestir at yani. Böyle efendim ve izâ merru billâhu merru kirâma denildiği gibi cahillerin şeyiyle fazla uğraşma, pekala madem öyle o zaman görürsünüz ettiğinizin cezasını der gibilerden efendim böyle bu ifade var. Efendim şeylerde, başka ayet-i kerimelerde efendim hacce efendim yuhaccu muhacce. Ne demek? Karşılıklı hüccetleri, delilleri ortaya koyup efendim münazara, münakaşa etmek demek. İşte müşriklerin yaptığı bu. Ehli kitabın, kafirlerin, inancı bozuk olanların kendi inançlarını savunmak için bir takım efendim laflar söylemeleri, itirazlar eylemeleri. Tabi Cenab-ı Hak da bunlara karşı Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların nasıl cevap vermesi gerektiğini bildiriyor. Peygamber Efendimiz'e bildirmiş. Ey Resulüm şöyle söyle. Onlar öyle diyorlar. Onlar kendi aralarında oldukları zaman şöyle yapıyorlar, kalplerindeki böyle, sen onlara karşı şöyle yap diye onların hem gizlilerini bildiriyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hem de nasıl yapması gerektiğine dair efendim talimat, emir buyuruyordu. Biz de bunlardan tabii şey yapacağız, bunlara dayanarak biz de ona göre davranacağız, Efendimizin nasıl davrandığına bakarak. Ve nahnu lehu muhlisun, biz efendim ona İhlasla efendim ibadet etmekteyiz. Yani la ilahe illallah diyoruz. İbadette ve teveccühte, kullukta gayriye hiç yüz döndürmüyoruz. Sadece ona yönelmişiz. Kesip atmışız. Başka insanların başka şeylere tapınmalarına, ki ne kadar komik olduğunu 20. yüzyılda herkesin anlaması lazım. Gökyüze tapılır mı? Yılana tapılır mı? Aya, güneşe tapılır mı? Efendim heykellere tapılır mı? Hele hele ilkel Hititliler, bilmem Sümerler vesaireler, efendim hepsinin ne kadar yanlış ve saçma olduğunu anlayan anlıyor. Bazı insanlar da toplumlarındaki inançların saçmalığından efendim o zaman İslam'ı bilmedikleri için, duymadıkları için, incelemedikleri için eğer bu durumdalarsa aman diyorlar yani. Bu dinlere hepsine karşı çıkıyorlar bu sefer. Ya dinsiz oluyor ya da Allah'ın varlığını aklıyla falan kabul ediyor da ama efendim etrafındaki uygulamalara itirazı olduğundan
onların hatalarını gördüğünden efendim tam da dinsiz değil, teist oluyor. Yani Allah'ın varlığına kani, ona candan inanıyor ama sizin dediğiniz gibi değil gibi efendim etrafındakilere itiraz durumunda oluyor. Ve nahnu lehum muhlisun, biz ihlas ile halisane bir şekilde ve inancı sırf Allah-u Teala muhlisine lehüddin, dindarlığı sırf Rabbul Alemine tevcih ederek, ona karşı yaparak, başka şeye tapmayarak efendim hareket ediyoruz. Bizim yolumuz bu. Gelirseniz gelin, işte bizim yolumuz, gelmezseniz siz bilirsiniz denmiş oluyor. Sonra yine onların yanlış düşüncelerine karşı mühim bir iddialarına karşı mühim bir efendim şeyde beyan buyuruyor. Öyle şeyin düşündüklerinin aslının olmadığını bildirmek için buyuruyor ki em tekulüne, yoksa ey siz kafirler, ehli kitap, müşrikler, İslam'a karşı çıkanlar, yoksa sizler inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve esvate kânû huden evne sâra, bu İbrahim Aleyhisselam'ı, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı, İshak Aleyhisselam'ı, onun oğlu Yakub Aleyhisselam'ı, onlardan türeyen esbatı, yani onlardan türemiş olan, 12 evlattan türemiş olan evvelki o inançlı kabileleri siz Yahudiler veya Hristiyanlar mı sanıyorsunuz? Bu buna istifhamı inkari veya istinkari derler. Hayır, öyle değil manasında. Yoksa onları Yahudiler veya Hristiyanlar mı sanıyorsunuz? Sizin gibi mi sanıyorsunuz? Hayır, öyle değil. Kul entüm alemu emillah. Gene itiraza kalkarlarsa ey Resulüm, bu sefer de onlara de ki entüm alemu emillah, siz mi daha efendim bilgilisiniz yoksa Allah mı? Yani Allah'tan daha mı çok bildiğiniz yoksa iddia ediyorsunuz? İbrahim Aleyhisselam'da, İsmail Aleyhisselam'da, Yakup Aleyhisselam'da o ilk devirdeki mübarek o imanı bozmadan onlardan alıp yaşayan, senden sonra benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediği zaman efendim Yakup Aleyhisselam evlatlarına, senin ve efendim babalarının İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, İshak Aleyhisselam'ın yolu üzerine gideceğiz diyen o mübarek torunların, o kabilelerin, o sülalelerin efendim doğru yolda olduğunu, şimdikiler gibi Peygamber Efendimiz'in zamanında olanlar gibi olmadığını kesin olarak bildiriyor Allah-u Teala Hazretleri. Öyle değil. Onları Yahudiler ve Hristiyanlardan mı sanıyorsunuz? Sizin gibi mi sanıyorsunuz? Yani kul entüm alemü emillah, eğer öyle sanıyoruz, evet öyle der diyecek olurlarsa, siz mi daha çok biliyorsunuz, Allah mı daha çok biliyor? Yalan. Öyle değil. Ve men azlemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Şimdi onların öyle olmadığını efendim ve bunların biz onlara mensubuz derken bir takım gerçekleri sakladığını Cenab-ı Hak bildiriyor ve onların çok büyük bir zulüm işlediklerini böylece. Yani zulmün ille sanı yere yatırıp kırklarına bastırmak tarzında olmadığını biliyoruz. Hakikati gizlemek de zulümdür. Efendim Allah'a güzel kulluk etmeyip günah işlemek de zulümdür. Şirke düşmek de zulümdür. İnne şirkele zulmün azim. Şirk çok çok muazzam bir günahtır. Efendim inançsızlık, yanlış inanç, bunların hepsi yanlış büyük zulümlerdir. Ve men azamı, daha zalim kim olabilir? Mimmen keteme şehadeten indehu. Yanındaki bir bilgiyi efendim şahitlik yaparak ortaya koymayandan efendim minallah, Allah'tan kendilerine gelmiş olan gerçek bilgileri, kitaplarında yazılan bilgileri, doğru bilgileri saklayandan, ketmedenden, ketmetmek ne demek? Bir şeyi söylememek, susmak, saklamak demek. Şehadet etmesi lazım gelirken, evet ya Muhammed, tam senin söylediğin gibi, bizim kitaplarımızda da öyle yazıyor diyecek yerde, öyle demeyip saklayanlardan daha zalim kim olabilir? Efendim, onlar neden bu ayet-i kerime böyle buyurmuş? Efendim, çünkü Peygamber Efendimiz'e ve Araplara, o zamanın bu bilgileri bilen ehli kitap alimleri kitaplarını kendi dillerinden okuyorlardı. Efendim, açıklamaları da Arapça olarak yapıyorlardı. İşte bak okuyoruz bunu diyorlardı ama açıklamayı yaparken bazı bilgileri saklıyorlardı. Müslümanlığı teyit eden, Peygamber Efendimiz'in haklı olduğunu bildiren gerçekleri saklıyorlardı. Eskiden öyle değildi. Bunlar böyle açıklamalarda kırpmalar yaparak saklıyorlar. Daha önceki cümleyle ilgili bir ayet-i kerimeyi hatırladım. Efendim, yani İbrahim Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, Esvat
Yahudi ve Nasrani değildi diye. Başka ayet-i kerimede de Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıkça beyan buyuruluyor. Mâkâne İbrahim'u Yahudiyen ve la Nasraniyen. Evet, Yahudiler

İbrahim Aleyhisselam'ı sevdiğini söylerler. Abraham diye çocuk çocuklarına ismini de verirler. Ama İbrahim Aleyhisselam Yahudi de değildi, Nasrani de değildi. Yani o bu zamandaki Yahudilerin düşünceleri, inançlarından onunki çok değişik, farklı ve doğruydu. Efendim, sonradan o inançları onlar bozmuşlar. Yani tarih içindeki, akış içinde. Velakin kendi İbrahim Aleyhisselam nasıldı? Hanifen Müslüman. Hakka meyilli, hanif, Allah'a kendini teslim etmiş, tertemiz inançlı, Allah'ın sevgili Halilullah'ı bir kimseydi. Ve mâ kâne minel müşrikîn, asla öyle şirke düşmemişti, müşriklik yapmamıştı. Asla yanlış inançları efendim benimsememişti ve söylememişti diye ayet-i kerimeler. İşte bunlar o kendi mensubuz dediği, bağlıyız dediği ana kaynağı da peygamberlere de ters düşüyorlar. Tabi onların bu ters düşmelerini Allah Teala Hazretleri vahiyle Peygamber Efendimiz'e bildirince bu sefer onlar şeyi efendim artık iş inada dökülüyor ve Tevrat'ta hadi bakayım şu ayet yok mu, bu ayet yok mu deyince susuyorlar. Ama Müslüman olan Yahudi hahamlarından mesela Abdullah Aleyhisselam gibiler geldiler Resulullah'a, dediler ya Resulallah sen haklısın, senin söylediğin doğru, bunlar efendim hakkı söylemekten kıskançlıklarından dolayı geri durdular, ben kabul ediyorum, ben Müslüman oldum dedi. Yani bu bir kesin mesele, doğru bir şey olduğunu kendilerinin insaflı alimler de söylediler. Şimdi onlar demek ki söylemesi gereken şeyi söylemiyorlar, saklıyorlar. Bunun çok büyük bir zulüm olduğunu efendim Peygamber Efendimiz'e Allahu Teala Hazretleri bir soru olarak bir şey yapıyor. Yani Allah'tan kendisine gelmiş bir ilmi saklayıp insanlara söylemeyen, gerekli şehadeti yapmayan, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Resulü ahir zaman demeyen kimseden daha zalim kim olabilir? En büyük zulümü işte bunlar yapıyor. Çünkü kendilerine tabi olanların yanlış inançla devam etmesine sebep oluyor. Efendim, başka insanların da onların yüzüne bakan, sözüne bakan, kulak veren, onlara itibar eden insanların da İslam'ı kabulünü engellemiş oluyor. Onların veballerini de yüklenmiş oluyor. Onun için çok büyük zulüm işliyorlar ama bu durum onlara çok pahalıya mal olacak. Efendim, ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Onlara de ki ey Resulüm, Allah sizin işlediklerinizden asla ve kat'a gafil değil, bilmiyor değil, anlamıyor değil. Efendim, bunun muazzam, müthiş bir cezası olacak diye burada büyük bir hit, şiddetli bir efendim vaid var. Bu onların cezalarını görecekler. Evet. Ve sonra 141. bugünkü sohbetinin sonuncu, 3. ayet-i kerimesinde de buyuruyor ki tilke ümmetün kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm. Halet ne demek? Kad halet, kad madat demek. Yani onlar geçmiş bir topluluk idi. Bu sayılan mübarek efendim peygamberler ve onlara tabi olan hakiki müminler, onların ashabları olan, onlara tabi, onların ümmetleri olan kişiler, onlar işte hayatta yaşamış, imtihanı başarmış, Allah'ın efendim rızasını kazanmış, efendim gelmiş geçmiş kimselerdi. Leha ma kesebet, tabi işledikleri güzel icraatlarından dolayı, kesbettiklerinden dolayı kazançlarının mükafatları, sevapları onlara verilecek. Ve leküm ma kesebet, ama sizin de yanlışlıklarından efendim işlediğiniz yanlışlıklardan dolayı siz de ne suçlar işliyorsanız, ne yanlışlıklar yapıyorsanız, ne günahlar kesbediyorsanız onun da cezası size ait. Fela tüselune amma kânü ya'melûn, yani onların işlediğinden size efendim soru sorulmayacak. Manası ne demek bunun? Leyse yugni ankum intisabukum ileyhim min gayri bitabaatim minkum lehum diye açıklıyor İbn-i Kesir. Yani sizin biz onlara mensubuz, onların yolundayız deyip ama onlara tabi olmayışınız, onlar gibi amel işlemeyişiniz size bir fayda vermeyecek. Efendim, onun için böyle sırf ona mensubuz demekle kurtulacağınızı sanmayın. Bununla kendinizi aldatmayın. Başkasını da aldatmayın.

0: efendim, ancak kurtuluş yolu efendim onlar gibi hareket etmek, Allah'ın emirlerini tutmaktır. Efendim peygamberlerinin yolunda onları değiştirmeden, bozmadan aynen yürümektir. Hele hele peygamberlerin ahiri, ahir zaman peygamberi Muhammed-i Mustafa Efendimiz'e Allah-u Teala Hazretleri hepsinin tabi olmasını istiyor. Yani burada mühim olan nokta, yani onlar Peygamber Efendimiz'e tabi olmuyorlar. Kime tabi olar? İbrahim Aleyhisselam'a. Hayır, onun yolunda da değiller. Efendim İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, hayır, onun da yolunda değiller. Bu çok önemli bir nokta. Yani mutlaka kendilerini düzenlemeleri lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna girseler, o yörüngeye girseler, İshak Yakup Aleyhisselam'ın yörüngesine girseler, o yol dosdoğru demir yolunun insanı götürüp büyük şehir istasyonuna ulaştırdığı gibi getirecek Peygamber Efendimiz'e inanmaya nitekim bir takım hahamlar ve efendim rahipler inanmışlardı. O noktaya getirecek. Ama efendim işte öyle yapmıyorlar. Onlara efendim kuru bir sözle biz tabiiz demeniz efendim size fayda vermeyecek buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Efendim o kimselerin Peygamber Efendimizin kıbleyi değiştirmesiyle ilgili efendim icraatına da itirazlarına geçecek. O artık efendim iki sayfa kadar devam eden efendim ayetler bütünü, ona şimdi girersek yarıda kalacak. İnşallah önümüzdeki hafta o konuya geçeceğiz. Müslümanlar efendim Kudüs'e doğru dönüyorlardı. Bu bizim şeyimizde gösteriyor. Yani efendim eski peygamberleri sevdiğimizi, saydığımızı ve bir ayrım yapmadığımızı da gösteriyor. Ama onu istismar edince efendim bak hem bize tenkitler yöneltiyor Muhammed, hem de bizim efendim Kudüs'ümüze dönüyor. Sizin Kudüs'ünüz değil. İbrahim Aleyhisselam'ın efendim diğer mübarek peygamberlerin efendim makarı olan, karargahı olan Kudüs-i Şerif hepimizin, yani onlar öyle sahiplenince Cenab-ı Hak Teala Peygamber Efendimiz de arzu ettiği için ey Resulüm yönünü Kabe-i Müşerefe'ye döndür dedi. Ondan sonra da artık onlar yine yeni yeni itirazlara başladılar. Neler dediler? Ne gibi itirazlarda bulundular? Bunların cevapları nedir? Önümüzdeki efendim sohbetimizde inşallah bunları anlatırız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hakk'ın yoluna sımsıkı sarılın. Bu imtihanlar efendim, bu sorumluluklar sadece bu hitap edilen kimselere değil, bütün ayetlerden hepimiz kendi dersimizi almalıyız. Müslümanım diyen insan da Resulüne ittibadan ayrılmışsa bu duruma düşmüş demek. Sen kendini Resulullah'la hizalayacaksın. Nasıl duvarın doğru olması için iki tarafına efendim doğru noktalarına efendim kazığı çakıp gergin bir iple girip tuğlayı böyle örüyorlarsa hiza bozulmasın diye, nasıl yukarıdan çekülü sarkıtıp duvarın tuğlalarını tak tak ona da göre vurarak efendim içeriye alarak hizaya getiriyorlarsa, ey Müslüman kardeşim, sen de kendini Resulullah'a bakarak hizaya getireceksin. Nasıl bakayım Resulullah'a? Resulullah Efendimiz'in sünneti seniyesini okuyacaksın, aynen uygulayacaksın. Allah'ın ahir zaman peygamberi, habibi, efendim sevgilisi, en halis muhlis kulu, en güzel ahlaka sahip olan Muhammed'in Mustafa'sı şöyle yapmış, ben onun için böyle yapıyorum diyeceksiniz. Ayıp değil mi, yazık değil mi, yanlış değil mi? Yani Allah'ın en sevdiği kulu, kulun izinden gitmeyip de başkalarının yalan yanlış yollarına yönelmek, başkalarının izinden gitmek çok yanlış değil mi? Aciz naçiz, efendim yalan yanlış, bozuk düzenlerinin peşinde gitmek. Sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım. Kur'an'a inanmıyor musun? Nasıl inanmam? Elhamdülillah inanıyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O zaman Resulullah'a uyacaksın. Allah'ın rızası kazanmak istiyorsan, cennete girmek istiyorsan bir tek yol var. Cennete giden yol Şahrah-ı Kübra. Yani böyle geniş bir cadde-i kübra. O nedir? Peygamber Efendimiz yolu, ümmeti Muhammed'in salihlerinin gittiği geniş yol. Çok geniş yol, dümdüz yol. Hiç şey yok. Cenab-ı Hak dosdoğru yolu çizmiş, sırat-ı müstakimini. Ta ucunda cenneti âlâ'nın mübarek köşkleri pırıl pırıl parlıyor. O yolu bırakıp da insan sağa sola uçurumlara kayar mı, düşer mi, sapar mı? Yanlış şeylere, efendim yollara gider mi? Gitmemeli. İşte o eski ümmetler böyle yapmışlar. sizler de böyle duruma, bu duruma düşmeyin, böyle yapmayın. Siz aklınızı başınıza toplayın, efendim kıssadan hisse alın, efendim olaydan ibret alın, yanlışlıkları tekrarlamayın, düzeltin. İnşallah biz efendim hakkı söylemeye, doğruyu öğretmeye devam edelim. Siz de duyduklarınızı etrafa anlatarak hakka yardımcı olun, Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürüyün. Efendimizin sünnetini ihya edenlere yüzlerce şehit sevabı var. O sevapları kazanın, İslam'a hizmet edin. Kendiniz iyi Müslüman olun, kendinizi kurtarın. İslam'a hizmet edin, başkalarını kurtarın. Böylece iki cihanda en yüksek mertebelere nail olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Tefsir Sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'in meali ve tefsiri üzerine hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Hayırlı geceler.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanlar dünyada Allah'a ibadet ve itaat etmeden çeşitli çile ve güçlüklerle, bazen de verilen bol mal ve refahla imtihan edilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızın hayat hikayelerinden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, putperest şairlerden Velid bin Mugire, Nahl suresinin 90. ayetini peygamberimizden dinlediğinde duygularını şöyle dile getirmişti. Vallahi onun okuduğu sözlerden daha üstün söz olamaz. O bir nurdur. Onun öyle bir tatlılığı var ki, sanki kökü çok verimli toprakta, bol sulu bahçelerde, yükselen dalları etrafa gül salkımlı bir hurma ağacı o. Çünkü o öyle büyüleyici bir sözle gelmiştir ki. Vaktiyle bir Arap şairi de bir sayfa yazıda bütün edebi sanat inceliklerini göstermiş ve konu bütünlüğünü bozmayacak şekilde metnin arasına bir hadis-i şerif ve bir de ayeti kerime yerleştirmişti. İslam'dan ve Kur'an'dan haberi bulunmayan ama Arabi bilgisi kuvvetli olan birkaç kişiye de "Bunlar bir şairin sözleridir." diyerek okutmuştu. Okuyan kişilerin hepsi hadisi şerife gelince durup "Bu bölüm yukarısına benzemiyor. Burada sanat daha yüksek." demişler. Sıra ayete gelince ise hepsi hayretler içinde. "Burası hiçbir söze benzemiyor. Mana içinde mana yüklü. Hepsini anlamaya imkan yok." demek zorunda kalmışlardır. O Kur'an ki edebi inceliklerini layıkıyla anlayabilmek için pek çok ilim dalına vakıf olmak gerekiyor. O Kur'an ki kelamını anlamaya yalnızca lügat, sarf, nahiv, mantık ve tefsir ilmi yetmiyor. Çok çok da bedi, beyan, meani ve belagat anlamak gerekiyor. Bütün bunlar bilinince belki bir ayetin dil açısından mucizevi manasıyla yüz yüze gelinebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden biri ve başlıcası lisanında gizlidir. Lisanı mucizelerle dopdolu olan Kur'an-ı Kerim hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak ve anlam derinliğini hissettirmek son derece önemlidir efendim. Bu hususta bilhassa kıraat dersi alanlara büyük iş düşmektedir. Konuyla alakalı Mesnevi Şerif'te ibret verici bir hikaye anlatılır. Güzel sesli bir hafız Kur'an okuyordu. Kulağına gelen bu güzel sesten duygulanan Hazreti Mevlana da onu gözyaşlarıyla dinliyordu. Bu sırada elini ağzına kapayarak esniyen uykulu bir adam Mevlana'nın bu gözyaşlarına bir mana veremeyerek sordu. "Efendi Hazretleri, niçin ağlıyorsunuz? Ağlanacak bir şey mi var ortada?" Mevlana esleyen adama anlayacağı dilden şu cevabı verdi. Güzel sesli hafızlardan gelen Kur'an sesi bana cennet kapısının açılış sesi gibi geliyordu ondan. Esneyen uykulu adam bu kez bana da öyle. Cennet kapısının açılış sesi gibi geliyor dedi. Mevlana tam bu noktada küçük bir düzeltme yaptı ve şöyle dedi. Senin duyduğun ses cennet kapısının açılış değil kapanış sesi olmalıdır. Çünkü dedi, açılış sesi gözyaşı döktürür, kapanış sesi uyku hali getirir. Sevgili dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, güzel ve gür sese hayatı boyunca önem vermiş, İslam'ın sembollerinden olan mübarek Kur'an'ın ve hususiyetle ezanın, güzel sesli ve musikiye vakıf insanlar tarafından okunmasını tavsiye etmiştir. Güzel ses, Kur'an tilaveti açısından da son derece önemli ve gereklidir. Çünkü Kur'an hem mana hem de lafız açısından mucizevi bir etkiye sahiptir. Manasını anlayabilmek için nasıl müçtehitlere ihtiyaç varsa, lafız güzelliğini ve ses insicamını ortaya koyabilmek için de güzel sesli okuyuculara ihtiyaç vardır.
İslam tarihinde Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle okumanın müşriklerin iman etmelerine vesile olduğunu gösteren nice örnekler vardır. Günümüzde de güzel bir ses ve eda ile okunan Kur'an-ı Kerim ya da ezanın tesiriyle imanla şereflenmiş birçok insan mevcuttur. Ecdadımız da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ses konusundaki hassasiyetini idrak etmiş olsa gerek, Darül Kurra adı verilen kurumları inşa etmiştir. Burada sadece hafız yetişmemiştir. Darül Kurra'nın asıl işlevi, kari denen, kıraat ilmine vakıf, Kur'an'ı en güzel biçimde okuyan, kurallarını bilen ve uygulayan imamlar yetiştirmekti. Güzel okuma gayretleri 7. ve 8. yüzyıllarda da önemsenmiş ve kıraat ilmi bir din bilimi olarak o vakitler gelişmiştir. İlk İslam medreselerinde sürekli Kur'an okunan özel mekanlar bulunmaktaydı. Bu mekanlarda özellikle hafızlar bir tür yarış havası içerisinde farklı üslup ve makamlarda Kur'an okurlardı. Bu tür bir eğitim, Kur'an talebelerinin sistemli biçimde yetişmelerine olanak verdiğinden, cami ve medrese vakfiyelerinde eleman alımı yapılacakken, bilhassa Darül Kurra'lara ve burada eğitim görenlere önemli paylar ayrılırdı. Osmanlı Devleti'nde Kur'an'ı ses incelikleriyle öğretmeye dönük çalışmalar yapan diğer bir kurumsa, Darül Huffaz'lardı efendim. Bu medreselerin ortak amacı hafız, cüzhan, mevlidhan, imam, hatip ve müezzin

1924 yılında medreselerin kapatılmasından sonra gittikçe azalan Darül Kurra ve Darül Huffaz geleneği, o zamandan bu zamana camiler, dernekler ve Kur'an kursları aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın girişimleriyle Kur'an-ı Kerim'in okunmasında yaşanan telaffuz hatalarını gidermek, ses, seda ve mana bütünlüğü içerisinde Kur'an'ın güzel okunmasını sağlamak amacıyla başlatılan kıraat eğitim çalışmaları ise günümüzde halen devam etmektedir. İslam ülkelerinde de kıraat çalışmalarına önem verilmekte ve bu çalışmalar sırasında ünlü kıraat alimi Kısai'nin kıraat ekolü büyük bir ilgi görmektedir. Dilerseniz bugün Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Naina'dan bir ahşir şerif dinleyelim. Ardından İmam Kısai'nin kıraat ekolü ve hayat hikayesiyle programımıza devam edelim.

Kur'an-ı Kerim'i makamına ve manasına göre 10 ayrı kıraat üzerine okuyabilen Ahmet Nayina'dan farklı kıraat ve makamlarda okuduğu Aşr-ı Şerif'i dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, kıraat ilminin önde gelen isimlerinden biri de İmam Kısai Hazretleri'dir. O, kıraat, nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının imamı olup diğer İslam ilimlerinde de söz sahibi bir alimdi. Asıl adı Ali bin Hamza bin Abdullah bin Osman bin Firuz'dur. Dedelerinden Firuz, Esedoğullarının azatlı kölelerinden olduğu için El Esedi, nahiv ilmi olduğu için En Nahvi, kıraat dersi verdiği için El Mukri, lügat alimi olduğu için El Lugavi, Kufe'de yetiştiği için El Kufi, Bağdat'ta yerleştiği için El Bağdadi olarak tanınmıştır. Kendisinin ifadesine göre, kilim elbise içerisinde ihrama girip Kabe'yi tavaf ettiği veya Hamza Zeyyad'ın meclisinde dizinin üzerine kilim koyduğu için El Kısai nisbesini almış ve bu nisbeyle meşhur olmuştur. İmam Kisai'nin dedelerinden, Firuz'un isminden ve bazı kaynaklardaki Fars oğlu şeklindeki kayıtlardan İranlı olabileceği söylenmiştir. Bazı kaynaklarsa Kureyş oğullarından olduğunu söylemektedir. Kisai Hazretleri'nin doğum yeri ve tarihi hakkında ise bilgi yoktur. Kaynaklarda Harun Reşid'in mahiyetindeyken İmam-ı Muhammed Şeybani Hazretleri ile aynı gün ve aynı yerde vefat ettiği ve oraya defnedildiği yazmaktadır. Mezarı Rey yakınlarında Rembuye köyündedir. 70 yaşlarındayken vefat etmiştir. İmam-ı Kisai, Kufe'de Reisül Kurra ve 6. Kıraat İmamı olan Hamza bin Habib Ezzeyyad'ın talebelerinin arasına katıldı. 4 defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hocasına dinletti ve tasdikini aldı. Hocası İmam-ı Hamza'dan sonra Kufe'de Reisül Kurra oldu. Kendisinden sonra Kufe'den bir daha Reisül Kurra çıkmamıştır. Kisai Hazretleri'nin ilk lisan hocaları arasında Muaz-ı Herra ve Ebu Cafer Ruasi gibi meşhur alimler vardır efendim. Nahiv ilmini Amr bin el-Ala, Yunus bin Habib, İsa bin Ömer ve Süleyman bin Mihran'dan aldı. Süleyman bin Erkam ve Ebu Bekir bin İyyaş'tan hadis okudu. Abdurrahman bin Ebi Leyla, Cafer-i Sadık, Seleme bin Ahveş, Hammad bin Seleme de yine ders aldığı hocalar arasındadır. İmam Kisai, Kufe'den sonra nahiv ve lügat ilmi tahsil etmek üzere Basra'ya gitti. Meşhur nahiv alimi Halil bin Ahmet'ten dersler okudu. Onun dil üzerindeki bilgilerine hayran olup bu bilgilere nasıl sahip olabileceğini sordu. Çöllerdeki bedevilerden öğrenebileceği cevabını alınca yine hocasının tavsiyesiyle Necid, Tihame ve Hicaz bedevileri arasına gitti. Onların arasında bir müddet kalıp buradan öğrendiği lügatleri günlerce göz nuru dökerek kayda geçirmiştir. Kisai Hazretleri Kufe'ye gelişinden sonra Abbasi halifesi El Mehdi'nin olduğu Harun Reşid'e mürebbiyelik teklifini kabul ederek Bağdat'a gitti ve oraya yerleşti. Ömrünün sonuna kadar Harun Reşid'in yanında kalmıştır. Onun oğulları Muhammed Emin ve Mutasıma'dan mürebbiyelik yapmış, gerekli olan ilimleri sohbet yoluyla öğretmiştir. O, kıraat ilminin yardımcı ilimlerinden olan nahiv ve lügat ilimlerinde zamanının bir tanesiydi. Ömrünün 15 senesini lehçeleri en veli ve en fasih, dilleri hiç karışıma uğramamış olan Necid, Tihame ve Hicaz bedeviler arasında geçirdi. Bu bedevilerden çok istifade eden İmam-ı Kisai, nahiv ve lügat ilimlerindeki otoritesini günümüze kadar korumuştur. Kendisi, nahiv ve lügat ilimlerinde otorite olmayanın, kıraat ilmine tam sahip olamayacağı düşüncesindeydi. Bu düşüncenin ışığında kıraat ilminde, hocası Hamza el-Zeyyad'ın kıraati ile diğer rivayetlerden birinin arasında bir kıraati seçmiş ve onu rivayet etmiştir. Böylece tarihe 7. kıraat imamı olarak geçmiştir. Sevgili dinleyenler, meşhur kıraat alimi İmam-ı Kisai'den birçok alimle ders almıştır. Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Muhin,
Ebu Ömer el-Duri, Yahya bin Ziyad el-Ferva en meşhur talebelerindendir. El-Duri ve Ebu Haris de kendisinden kıraat nakleden meşhur ravileridir. Ayrıca Kisai Hazretlerinin kurucusu olduğu Kufe Dil Mektebi'nin kitaplarını talebelerinden Muhammed bin Yezid el-Müberrit tasnif etmiştir. Kisai zamanının meşhur alimleriyle çeşitli mevzularda münazaralarda bulunmuş, onlarla sohbetlerde beraber olmuştur. Basra Nahvi Mektebi'nin koruyucusu sayılan Sibeveh ile yaptığı münazara meşhurdur. İmam-ı Azam Hazretlerinin talebelerinden İmam-ı Muhammed ile sohbet etmiş, İmam-ı Yusuf Hazretleri ile yaptığı bir münazarada talakla ilgili bir meselenin hallini nahiv ilmi yardımıyla kolaylaştırdığı için takdir edilmiştir. Şafii Hazretleri onun hakkında nahivde engin bilgi sahibi olanlar Kisai'nin çocukları gibidir buyurmuştur. Basra'da büyük alimlerin önünde 60 sene namaz kıldırıp bir defa bile hata yapmamasıyla meşhur olan Ebu Hatim Seh bin Muhammed Es-Sicistani de şunları anlatır. Basra'ya Kufe'den bir vali geldi. Alim ve fazıl bir zattı. Ziyaretine gittim. Bana Basra'nın alimleri kimlerdir diye sordu. Kıraatte Zeyyadi, Nahiv'de Mazini, Fıkıh'ta Hilal bin Yahya, Hadis'te El-Sazekuni en iyi alimlerdir. Benim de Kur'an ilminde vukufum olduğu söylenir, dedim. Vali hepsinin toplanmasını emretti. Meclisinde herkese ilim sahasının dışında sorular sordu. Hepsi ilgili alime sorması gerektiğini, kendilerinin o hususta malumatları olmadığını söylediler. Bunun üzerine vali, 50 sene ilimle meşgul olup da sadece bir sahada ilim sahibi olan ve bundan başka bir şey sorulursa halledemeyen insana yazıklar olsun. Bizim Kufeli alimimiz El-Kisai bunların hepsine cevap verirdi, dedi. Ebu Bekir el-Enbari de, İmam Kisai başkalarında olmayan meziyetlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim hususunda bir taneydi. Herkes onun kıraatini öğreniyordu. Halkı etrafına toplayıp Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okurdu. Bazıları ellerinde musaflarla gelir, onun okuyuşuna göre harekelerdi. Nahiv'de de en büyük alim oydu. Lisanın nadir kelime, tabir ve kaidelerini bilmekte üstüne yoktu diyerek onun ilmi hususiyetlerini ortaya sermektedir. Efendim, 3. asırda gelerek Kisai'yi Kurra-i Seba'dan 7.si olarak kabul eden İbn-i Mücahid, o asrında kıraat ilminde insanların imamıydı buyurmuştur. Meşhur şair Yahya bin Mübarek ise iki büyük alimin vefatı üzerine yazdığı mersiyesinde Kisai'nin ölümü bana hayatı ve lezzetlerini zehir etti. Bunlar gibi alim artık bu aleme gelmez demiştir. İmam-ı

Nesai hayatını bilhassa kıraat ilmine adamış ve birçok eser kaleme almıştır. Kitab-ül Müştebihat Fil Kur'an isimli eserinin bir nüshasının Beyazıt Kütüphanesi'nde bulunduğunu hatırlatıyor. Bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Allah-u Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun, Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Allah yanında en sevgili işlerden birisi senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey, hiçbir şey yoktur diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. Şeyh Şami.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun yaşına göre sorumluluk vermek, çocuğun yaşına göre ona davranmak aslında hakkıdır diyorum ben. Mesela anne babanın çocuklar üzerindeki haklarını hep sayarız değil mi? Ve bunları da bazen atlayabiliyoruz. Aslında çocuğun yaşına göre davranmamız onun en ciddi hakkı. Bu hakkına saygı göstermeliyiz. Yani şunu bilmeliyiz ki, ha 1,5 yaşındaki çocuk yemeğini kendisi yiyebilir. 2 yaşındaki çocuk artık tuvaletini tutabilme yetkisine sahiptir. Ve ona tuvalet eğitimi vermem onun hakkıdır. Belli zamanda işte sütten kesmem, ek gıdaya geçmem hakkıdır. Belli zamanda arkadaşlarıyla parkta oynama. Mesela 3 yaş sosyalleşme yaşıdır. Ve çocuğu arkadaşlarıyla bir araya getirmek bizim ona karşı görevlerimizden, sorumluluklarımızdan ve çocuğun da hakkı olan bir durumdur. Çünkü arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde ancak sosyalleşebilecek, akranlarıyla. Bazen ne yapıyoruz? Biz güne gidiyoruz, çocuğu da güne götürüyoruz. İşte gittiğimiz her yere, her zaman etrafında yetişkinler var ve şunu da yapıyoruz. Ah, çok uslu çocuk. Gittiği her yerde uyumlanıyor. Asla benimle işte yanımdayken problem çıkarmıyor. Değil. Çocuk çocukluğunu yaşamıyor ki. Çocuğun o andaki hali nedir? Oyun oynamaktır. Arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmak, belki bazen öfkelenmek, belki bazen üzülmek, ağlamak. Yani çocuk olmayı öğrenmek, insan olmayı öğrenmek onun kendi akranlarıyla bir araya geldiğinde ancak yapabileceği hallerdir. Biz bazen bu hakkını çocukların elinden almış olabiliyoruz. Bunlara dikkat etmek lazım. Hani çocuğun işte odasını zamanında ayırmak, okula gittiklerinde o arkadaşlarıyla olan tutumlarında biraz onu özgür bırakmak ve yani kendini idare etmesi için biraz ona alan açmak. O çok çok önemli. Her zaman çünkü bazen alana izin vermiyoruz ve çok fazla ihlal ediyoruz orayı, işgal ediyoruz. Bu sefer çocukta hareket özgürlüğü olmuyor maalesef.
0: 2 dakika.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

9 köyden 9 kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını

Cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona, "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş gibi olur.

0: Hüsnü Kelam. Cümlelerin anlamı içeriğinin değeriyle ölçülür. Cümleleri güzelleştirendir konular. Hüsnü Kelam başlıyor.
1: Şimdi biz şunu biliyoruz genel olarak. Peygamber Efendimiz'e indirilen ayetlerin, Kur'an ayetlerinin tahtalara, deri parçalarına, kemiklere korunmak için yazdırıldığını biliyoruz tarihi rivayetlerden. Bunun yanında şunu da bilmemiz gerekiyor. Aslında çok fazla kaynakta bu bilgiye rastlayamıyoruz ama Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda inen ayetleri sahifeler yazdırıldığını da bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz bu işlemi de yapıyordu. Burada uzun uzun kaynaklardan bahsetmeye gerek yok. Bunu bir detay olarak bilmemiz gerekiyor. Sadece tahtalar, kemikler, deri parçaları, kumaş parçaları yok. Aynı zamanda kağıtlar var. Yani Müslümanlar İslam'ı büyük bir heyecanla kabul ettikleri için ve Kur'an da İslam'la olan teması sağlayan temel aracı, nimetin en güçlü parçası olduğu için büyük bir heyecanla bu inen ayetler vahiy katipleri tarafından yazılıyor, kaydediliyor. Daha sonra Müslümanlar bunları alıyorlar, bunları ezberliyorlar, bunları ezberen ayetleri namazlarında okumaya çalışıyorlar. Bu şekilde tilavet üzerinden bir korunma sağlanıyordu. Korunmanın birinci aşaması tilavettir. Arap dili bir takım lehçelerin birikiminden oluşan genel yapı ve Arap dilinin daha alt dallara ayrılan lehçeleri var. Bu lehçelerin sayısı 30'a 40'a kadar çıkartılabilir. Özellikle nüzul günlerinde Kur'an-ı Kerim'in daha kolay bir şekilde insanlar tarafından okunabilmesi, anlaşılabilmesi,

0: Yani sürdürülebilmesi, her türlü korumanın, tilavet, kitabet, her iki yolun da kullanılabilmesi için insanlara, dolayısıyla ilk dönem nüzul Araplarına bir ruhsat verilmiş. Bu ruhsatın genel adı El-Ahruf-u Seba'dır. El-Ahruf-u Seba demek, Arap dilinin o alt lehçelerinde, 7 harf, 7 lehçe diyebiliriz, okuyan insanların kendi dilleri, kendi lehçeleri üzerine Kur'an'ı okuyabilmelerini sağlamak demektir. Bu dilin tamamen Arap dilinin yapısıyla alakalı bir şey. Bu bir ruhsattır. Peki burada farklılık ortaya çıkıyor mu? Farklılık kesinlikle anlam itibariyle bir farklılık yok. Farklılık belki fonetik itibariyle bir farklılık veya lafızların telaffuz edilişiyle alakalı farklılık var. Yoksa burada Cenab-ı Allah'ın muradını değiştirecek herhangi bir ruhsattan falan bahsetmiyoruz yani. Kaldı ki bu Hazreti Osman'ın Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması meselesinde o aldığı kararla zaten bu lehçeler Kureyş lehçesi üzerine hamledilerek bire indiriliyor. Yani Ahruf Seba'yı bir ruhsat, bir kolaylık olarak düşünmemiz gerekiyor. Kıraatlar konusuna geldiğimiz zaman Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim'in yazdırıldığı, aslında bunu siyer alimleri mesela Peygamber Efendimiz'in yanında da metinlerin bulunduğundan bahsediyorlar. Vahiy katiplerinde mesela metinler vardı. Vahiy katipleri bunları hem bireysel koruyorlardı hem de bunları başkalarına öğretmekte de görebilirler. Bu metinlerin sayısı epeye ulaşmıştı. Hazreti Ebubekir'in o İmam Mustafa'nın yanında başka musaflar da söz konusuydu. Mesela biz Hazreti Ali'nin musafından bahsedebiliriz. Hazreti Abdullah İbni Mesud'un, Übey bin Kâb'ın musalar var. Dolayısıyla bu nüshalar zaman zaman ilk kıraat farklılıklarını oluşturan nüshalardı. Diyelim hani bir bölge Abdullah İbni Mesud'un hani o az da olsa takip ettiği kıraat biçimi benimseyerek Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bir kısmı işte Übey bin Kâb'ın bir bölge takip ettiği kıraat sistemini sürdürmeye çalışıyordu. Bunlar ilk kıraatlar. Ama bunlar bizim literatürde asıl bildiğimiz o 7 kıraat, 10 kıraat, 14 kıraat, işte sahih kıraatlar, mütevatir kıraatlar, şaz kıraatlar diye bildiğimiz şeylerin dışında ilk farklılıklar. Belki fonetiğe dayanan veya lehçelere dayanan farklılıklar. Bir de kıraatlar diye bizim literatürde bildiğimiz mesele var ki bu daha sonraki zamanlarda yani sahabe kuşağının sonrasında yine Abdullah İbni Mesud'u, Hazreti Ali'yi, Übey bin Kâb'ı takip eden raviler zinciriyle bir takım kurra alimlere ulaşmış sistemden bahsediyoruz. Bunların da kendine ait sistemleri vardır. Yani bunlar rastgele oluşmazlar. Bunlar mutlaka bir sahabeye dayanırlar veyahut bir musafa dayanırlar ve okuma sistemini bu şekilde sürdürürler. Mütevatirlik, şaz veya sahihlik konusunu anlamak için İslam alimleri bazı kriterler getirmişler. Ve bu kriterler ölçeğinde bir takım kıraatler ortaya çıkmış. Bu kıraatların sayısı bazı kitaplarda 17'ye, 20'ye, 25'e kadar çıkartılabiliyor. Bu kıraatlar noktasında bilinmesi gereken birkaç şart var. İslam alimlerinin belirlemiş olduğu temel kriterler. Her şeyden önce bir kıraat, Kur'an-ı Kerim'i farklı telaffuz eden bir sistem, bir okuma biçimi Arap diline uygun olacak. Zaten Arap dilini temel zemindir. Yani konuşmanın sağlandığı, okumanın sağlandığı, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu zemin bir defa genel olarak yanlış olamaz. Arap diline ters düşen bir kıraat zaten ne sahih olabilir ne mütevatir olabilir. Bu birinci madde. İkincisi, bu benimsenen kıraatlar Peygamber Efendimiz'e sahih bir yolla ulaşması gerekir bunların. Çünkü Kur'an okumada özellikle Peygamber Efendimiz'in ağzından çıkan okuma biçimi esastır. Bunun yanında El-Ahruf-u Seba dediğimiz ruhsat dahildir. Fakat bir şekilde o ruhsatların, o bütün açılımların Peygamber Efendimiz'e uzanması gerekiyor. Dolayısıyla rivayet zincirini, isnat zincirini düşündüğümüzde ilgili kıraat imamının takip ettiği sistem Peygamber Efendimiz'e kadar gitmeli. Yani ben fulandan duydum, oradan tabiine, oradan sahabeye, oradan Peygamber Efendimiz'e sahih yolla bunun ulaşması gerekiyor. Bu şartlar ekseninde şunun bilinmesi gerekiyor. El-Ahruf-u Seba denilen, Kur'an ilimleri içerisinde mütalaa edilen konu kıraatlar meselesi kesinlikle değildir. Kıraatlar daha başka bir olgudur. El-Ahruf-u Seba dediğimiz 7 harf meselesi daha başka bir olgudur. El-Ahruf-u Seba nüzul döneminde çeşitli Arap kabilelerinin, Arap topluluklarının Kur'an'ı daha kolay okuyup ezberleyebilmeleri için verilen bir ruhsatın ifade edilmesidir.
1: Hüsnü Kelam sona erdi. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye, tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.

Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim.

إياك نعبد وإياك نستعين. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Ey Fatıma! Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh. Ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

3 gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım. Biz de yemeyiz ya Fatıma. Biz de yemeyiz ya Fatıma.

Hırkanda vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

0: vaktiyle hep ehli hal. Halim yazar firar firar. Sorarsa senden ol ulu hak. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet ey Fatıma.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Tevbenin manasını iyi bilin. Tevbe nedir? Dönmek. Falanca adam sarhoştu, ayyaştı, serseriydi, berduştu, derbederdi, günahkardı, namazdan, niyazdan, ibadetten anlamazdı. Efendim, fena bir ömür sürüyordu. Zamanı geldi, birisinin sözü tesir etti, hak yola döndü, ondan sonra iyi kul oldu. Tevbe. O kul tevbe etmiş, yani dönmüş. Yanlış yolu bırakmış, hak yola girmiş. Tevbe bu. Ya Rabbi, ben sana dönerim diyor tevbe dediği zaman insan. Sana dönüyorum. Yanlış yolu bırakıyorum, sana dönüyorum. Kul Allah'a dönünce, Ya Rabbi anladım hatamı, kusurumu, günahımı, edepsizliğimi, efendim hiçliğimi, şimdi sana dönüyorum Ya Rabbi. Boynum bükük, fermanına münkadım. Neylersen eylersin artık, teslimim sana, sana döndüm. Kul hakka dönünce, hak da kuluna döner. Onun için Allah'ın bir adı da Tevvaptır. Çok dönücü demek. Yani kul Hakk'a dönünce Allah da kuluna teveccühü çok eder. Tevbesini kabul eder. O da onun o dönüşünü karşılıksız bırakmaz. Rahmetiyle onu karşılar demek. Tevbenin manası bu. Yani tevbe ederken bu manayı düşünün de tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi dilin ucundan dökülüveren birkaç kelimeden ibaret sanmayın. Hayatınızın şekli dönecek. Günahta devam, tevbe ya Rabbi. Yalan, döndüm ya Rabbi diyorsun, dönmüyorsun, gidiyorsun aynı yola. Alay mı ediyorsun? Döneceksin. Yani bırakacaksın günahı, iyiye döneceksin. Tevbe bu. Estağfirullah ve etubu ile.
1: Dostça bir tavsiye.

0: sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün kadın sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız, miyomlar. Birçok kadının hayatının bir döneminde karşılaştığı miyomlar kimi zaman hiçbir belirti vermezken, kimi zaman da ağrı, kansızlık ve gebelikle ilgili çeşitli sorunlara yol açabiliyor maalesef. Peki miyom nedir, neden oluşur, hangi durumlarda tedavi gerekir? Ameliyatsız tedavi seçenekleri var mıdır? İşte tüm bu soruları ve daha fazlasını alanında uzman kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Beyaz hocamızla birlikte konuşacağız. Stüdyomuzda misafirimiz. Hoş geldiniz yayınımıza hocam.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Peki, miyom dedik. Miyom nedir? Nasıl bir rahatsızlıktır? Bununla başlayalım hocam. Buyurun.
2: Miyom kadında rahim düz kasından kaynaklanan tümörlerdir. İyi huylu kitlelerdir. Kadınlarımızın doğurganlık çağında yani o 35-40 yaşlarından sonra %25-50'sinde gördüğümüz bir iyi huylu kitlelerdir.
1: 35 yaş sonrası mı daha fazla görülüyor? Öncesinde aynen. Görülme riski
2: öncesinde
1: var mı?
2: Öncesinde de görülebilir tabii ki. Adolesans öncesinde görmüyoruz ama sonrasında nadir olmakla birlikte görüyoruz. Ama en sık gördüğümüz dönem 35 yaş sonrasında genel olarak dediğim gibi %50'ye varan oranda görebiliyoruz.
1: Doğurganlık süresince dediniz, menopozdan sonra da görülebiliyor mu?
2: Menopoz sonrasında da görebiliyoruz. Gördüğümüzde de ama daha çok malign olma şüphesi taşıdığını düşünüyoruz.
1: Evet, ne kadar yaygın görülür dedik, siz de ifade ettiniz. Peki her miyom bir hastalık olarak mı değerlendirilmeli?
2: Birçok kadının zaten miyomun olup olmadığını farkında bile değiller. Rutin kontrollere geldiklerinde biz ultrasonda görüp onları bilgilendiriyoruz. Bu demek oluyor ki şikayet oluşturmuyorlar. Her miyom şikayet oluşturmuyor. Hmm.
1: Genetik faktörler de önemli midir miyom oluşumunda?
2: Evet. Ailesinde, kız kardeşi, annesinde varsa kendisinde de olma ihtimali artıyor. Genetik olduğu düşünülüyor. Hormonlar da etki ediyor. Kadında östrojenin etkisiyle çıktığını biliyoruz. Çünkü fazla kilolu kadınlarda miyom görme olasılığı artıyor.
1: Peki en sık görülen belirtileri nelerdir miyomun?
2: En sık gördüğümüz tabii ki kanamalar, adet arası kanamalar olabilir, adetlerin uzaması olabilir, yoğun kanamalar olabilir. Onun dışında miyomun büyüklüğüne ya da lokalizasyona bağlı, rahmin içinde ya da duvarında mı ya da dışa doğru mu büyüyor? Eğer dışa doğru büyüyor ve ön tarafta olduğunda, mesaneye bası yaptığında sık idrara çıkma şikayeti olabilir. Ya da idrar yapamama olabilir ya da idrar kaçırma da olabilir. Eğer miyomumuz rahmin arkasında ise o zaman makata doğru bir bası varsa kabızlık şikayeti olabilir hastamızın. Onun dışında tabii ki karın içi boşluğa büyüdüğünde dolgunluk hissi de olabilir. Ya da böbrek ile idrar torba arasındaki üreter dediğimiz kısma bir bası yaptığında böbrek şişmesine kadar da şikayetler oluşturabilir.
1: Biraz önce bazı kadınların farkında olmadığını söylediniz. Uzun yıllar miyom olduğu halde bunun sebebi ne olabilir?
2: Şikayet oluşturmamaları.
1: Yani ya da şikayeti ona bağlamaması.
2: Olabilir. Dediğimiz gibi genellikle asemptomatik şikayet oluşturmazlar. Oluşturduklarında da az önce söylediğimiz şikayetleri oluşturuyorlar.
1: Çok ileri safhalarında mı bu şikayetler artabilir?
2: Bu lokalizasyonuna bağlı. Eğer rahim içinde bir miyom varsa bu genelde kanama şikayeti yapacaktır. Onun için hasta kanama şikayetiyle bize başvuracaktır.
1: Peki bel ağrısına ya da kasık ağrısına da sebep olabilir mi miyomlar?
2: Dediğim gibi eğer büyükse, arka taraftaysa, bası yapıyorsa ona bağlı olarak da görebiliyoruz.
1: Peki tanısı nasıl konuluyor?
2: Hasta bize başvurduğunda dediğim gibi genel olarak bütün hastalara ultrason yapıyoruz ve ultrasonda tespit ediyoruz miyomları. Eğer ameliyat planlanıyorsa ya da tedavi planlanıyorsa MR'da istediğimiz durumlar oluyor.
1: Peki miyomlar hamile kalmayı zorlaştırır mı?
2: Evet, gebe kalmayı engelleyebilir. Gebe kaldıysa da hasta bilmeden gebe kayıplarıyla sonuçlanabilir. Ya da erken doğum sebep olabilir.
1: Bebeğin gelişimini etkileyebilir.
2: Bebeğin gelişimini etkileyebilir. Bebeğin anne karnındaki duruş pozisyonuna da etki edebilir. Yani normal doğum pozisyonunda olmamasına sebep olabilir.
1: Evet. Bu yüzden de hamile kalmayı, gebe kalmayı düşünmeden önce bir kontrolden, muayeneden geçmesi gerekir anne adayının.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki gebelik sırasında miyomlar oluşabilir mi? Varsa ne gibi sorunlara yol açar dedik, siz ifade ettiniz. O süreçte oluşabilir mi daha önce miyomu olmayan bir kadının?
2: Hormonların etkisinde olduğu için yani görmediğimiz rahimde küçük bir miyom tabii ki gebelik sırasında büyüyebilir, aynı kalabilir ya da küçülebilir de. Ama dediğimiz gibi büyük bir miyom varsa lokalizasyona bağlı olarak gebelik süresince sorunlara sebep olabiliyor.
1: Peki miyomdan şüphelenen bir hasta ne zaman doktora başvurmalı? Hangi durumda tedavi edilmesi gerekir miyomun?
2: Şöyle, eğer bir kanaması varsa zaten hasta, anormal bir kanaması varsa, normal bir kanaması yoksa hastamızın bize zaten başvuruyor. Biz kanamanın tabii ki birçok sebebi, etkeni olabiliyor. Ultrasonda değerlendirdiğimizde, miyomu gördüğümüzde bunu hastayla paylaşıyoruz. Tabii ki tek sebep ya da miyom kanamaya sebep oluyor direkt diyemiyoruz. Miyomları sınıflandırıyoruz. Bazı miyomlar rahmin boşluğunda. Bunlar genelde kanama sebebi olabiliyorlar. Duvarına tamamen yerleşmişse bunlar da tabii ki kanama sebebi olabiliyorlar. Ama bazı miyomlar rahmin yüzeyinden dışarıya doğru büyüdüyse bunlar genelde kanama sebebi ya da şikayet sebebi olmuyorlar.
1: Tedavisinde neler var? İlaçlı tedavi mi yoksa cerrahi bir yöntem mi gerektiriyor?
2: Aslında miyomun tek tedavisi cerrahi tedavi. Diğer tedaviler cerrahiye gitme aşamasında biraz zaman kazanmak için. Hormonal tedaviler var. Bunları genelde yoğun kanaması olup ama anestezi hemen alamayacak hastalarımızda zaman kazanmak için, miyomu küçültmek için verebiliyoruz. Ama ilaç, medikal tedavi bırakıldığında tekrar yine 6 ay sonra aynı boyuta ulaşabiliyorlar.
1: En çok kimlerde neden görülüyor miyomlar?
2: Başta dediğimiz gibi yani genetik bilindik sebepler arasında da genetik yatkınlık varsa, ailede, annede, kardeşlerde varsa kendisinde de bireyin çıkma ihtimali artıyor. Onun dışında fazla kilolu olmak, fazla kilolu olmasından demek istediğimiz fazla kilo, fazla östrojen hormon demek, o nedenle miyoma yatkınlık artıyor.
1: Kiloyla östrojenin tabii, yakından ilişkisi var. Tabii. Hiç öyle düşünmüyorum.
2: Fazla kilo, fazla östrojen.
1: Cerrahi yöntemden bahsettiniz. Peki başka yöntemler var mıdır miyomlardan kurtulmak için?
2: Miyomda asıl tedavi cerrahi. Onun dışında diğerleri sadece zaman kazanmak için uyguladığımız, bazıları da araştırma safhasında olan yöntemler. Bunlar arasında MR'la ya da ultrasonla miyomlar küçültülebiliyor ama bunlar hala araştırma safhasında sık kullanılan yöntemler değil. Onun dışında miyomu besleyen arterlerin kapatılması, bunlar girişimsel radyoloji tarafından yapılan tedaviler ama bunları da gebelik düşünen hastalara önermiyoruz.
1: Miyom ameliyatlarında yöntem değişebiliyor mu? Kapalı ya da açık olabiliyor mu hocam?
2: Aynen. Cerrahide laparoskopi dediğimiz kapalı yöntem uygulayabiliyoruz ya da açık dediğimiz sezaryanda uyguladığımız yöntem ya da vajinal yoldan da bazı miyomları alabiliyoruz. Bunlar rahim içindeki, rahim boşluğundaki miyomlar. Bunlar histereskopi dediğimiz yöntemle çıkartabiliyoruz. Onun dışında miyomun büyüklüğüne, lokalizasyona ve doktorun deneyimine göre kapalı ya da açık yöntemi seçebilir.
1: Peki miyomlar alındıktan sonra tekrar oluşma riski var mıdır?
2: Tabii %25'lik bir etme riski var ama bunların da hepsinin tedaviye ihtiyacı olacak anlamına gelmiyor.
1: Evet. Halk arasında da bilinen farklı durumlar var, yanlışlar var hatta. Miyomların kansere dönüşme ihtimali var deniyor. Bu doğru mudur hocam?
2: Dönüşme ihtimali demeyelim de baştan malindir, onu zamanla anlarız. Yoksa bir miyom benim diyorsak o benimdir. Malinleşme demeyelim, onu baştan malindir, zamanla anlarız.
1: Evet. Peki miyomlar menopozdan sonra küçülür mü kendi kendine?
2: Tamamen kaybolmaz. Uterus küçüldüğü için menopoz döneminde miyomlarımız da küçülecektir.
1: Evet. Bitkisel tedavilerle miyomlardan kurtulmak mümkün müdür?
2: Tabii miyom tedavisi için farklı tıbbi uygulamalar yapılıyor. Ama bunlar bilimsel kanıtlanmış yöntemler değil. Hacamat, sülük, ozon dediğiniz gibi bitkisel tedavi ilaçlar verilebiliyor ama bunlarla kesin sonuç elde edilemiyor.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Kadınlar hangi belirtileri gördüğünde kesin doktora başvurmalı ya da riskli midir? Tedavi edilmediğinde başka hastalıklara yol açabilir mi?
2: Eğer bir kadın aşırı bir kanaması, anormal bir kanaması varsa, eline dokunduğunda eline gelen sert bir kitle hissediyorsa ya da ağrı hissediyorsa tabii bir kadın doğuma başvurması gerekiyor.
1: Değerli bilgileriniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık hocam.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, unutmayalım ki düzenli kadın doğum kontrolleri birçok hastalığın erken teşhisinde büyük önem taşıyor. Biz de elimizden geldiğince bilinçlenmek ve bilinçlendirmek üzere bu programları gerçekleştiriyoruz. Dinlediğiniz için bir kez daha sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Beyaz hocamızı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
0: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Sevdirmek için niye mecbursunuz? Kendinizi sevdirmeye mecbursunuz. Kendinizi sevdirmek için süslenmeye mecbursunuz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, taranacaksınız, güzel giyineceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, cici elbiseler giyeceksiniz, takıp takıştıracaksınız. Efendim bu bir, bu şekil. Ondan sonra ne yapacaksınız? Güzel hareketler, davranışlar da bulunacaksınız. Bir hareket yapacaksınız, herkes aa diyecek, hoşuna gidecek, beğenecek. Ha, Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabii, ne sandın ya? Böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler, hayır hasenat yapması lazım. Lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton, efendim, set, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Efendim, bir çalışma yapmak zorundayız aziz ve muhterem kardeşlerim. Tabi bunların hepsinin temeli insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur. İnsanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur. Zikri kesirden, çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Mevlana gibi aşık olur. Yunus Emre gibi aşık olur. Çünkü canlı bir insan, heyecanlı bir insan, gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor. Efendim, bir hareket meydana getirebiliyor.

Gidiyor, mali imkanı da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetleri de yapıyor. Bir kızcağızımız bizim müesseselerimizde yetişmiş, evlenmiş, Anadolu'nun falanca şehrine, kasabasına gitmiş, tek başına bir hareket meydana getirebiliyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı, aşk ve şevk olunca olabiliyor. Yani biraz daha efendim, gayrete gelmenizi istiyoruz.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Allah'ım, yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışığım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey, bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstünü ekle ekle gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o bir karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 28
2: Mücadele Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 22 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, Allah kocası hakkında seninle tartışan, hüküm için ısrar eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitti, dileğini kabul etti. Allah zaten sizin her konuşmanızı işitir, çünkü Allah hakkıyla işitendir, görendir. Sizden hanımlarına "Sen bana anamın sırtı gibisin" diyerek zihar yapan, onları kendilerine haram kılanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Doğrusu onlar çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri çok affedendir, çok bağışlayandır. Kadınlarına zihar yaparak onlardan ayrılanların, sonra da söylediklerinden geri dönenlerin birbirleriyle karı koca ilişkisine girmeden önce bir köle azat etmesi lazımdır. İşte size bu hükümle öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim de bu imkanı bulamazsa yine onun için birbirleriyle ilişkide bulunmadan önce 2 ay peş peşe oruç tutmak lazımdır. Buna da güç yetiremezse yine önce 60 yoksulu doyurmak lazımdır. Bu kefaretteki kolaylıklar Allah'a ve Resulüne imanda gereğini yapmaya sebat gösterdiğiniz içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunları kabul etmeyen kafirler için acıklı bir azap vardır. Allah ve Resulünün emirlerine muhalefet eden, karşı olanlar, kendilerinden öncekilerin alçaltıldıkları gibi alçaltılacak ve yere çarpılacaklardır. Halbuki bu konularda biz apaçık ayetler de indirmişizdir. Bunları inkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp dökmüş, onlarsa unutmuştur. Allah her şeye şahittir. Göklerde olanları ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmedin mi? Hangi 3 kişi arasında bir fısıltıyla konuşma olmaya görsün? Mutlaka o, Allah, bunların yanında 4.'südür. 5 kişi arasında bir fısıltı olmaya görsün. Mutlaka o, bunların yanında altıncısıdır. Bundan daha az, iki ve daha çok ve nerede olsalar yine o, mutlaka onlarla beraberdir. Sonra Allah, kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Resulüm, görmüyor musun şu münafık ve Yahudi olan kimseleri ki, fısıltıyla konuşmaktan men edildikten sonra yine kendilerine yasaklanan şeyi yapıyorlar. Günahı, düşmanlığı ve Resul'e isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir şekilde selamlıyorlar. Kendi içlerinde de bizim böyle söylememiz sebebiyle Allah bize azap etmeli değil miydi diyorlar. Onlara cehennem yeter. Girecekler oraya. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere karşı gelmeyi fısıldaşmayın. İyiliği, iyi olanı, takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygılı olup emrine uyun. O, günaha sebep olan gizli konuşmalar ve gizli toplantılar ancak şeytandan ve şeytan yanlısı olmaktandır. Bu da iman edenleri üzmek gayesiyledir. Halbuki Allah'ın izni olmadıkça o fısıldaşmalar ve şeytan onlara hiçbir şekilde zarar verici değildir. O halde müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Toplantılarda size gelenlere yer açın denildiği zaman hemen yer açın, genişletin ki Allah da size genişlik verip darlığınızı gidersin. Kalkın, yer verin denildiğinde kalkın ki Allah sizden iman edenlerle kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Siz peygambere fısıltıyla özel bir şey arz edeceğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temiz bir yöntemdir. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Fısıltıyla özel konuşmanızdan önce sadakalar vereceğinizden korktunuz, hem fısıltıyı hem de sadakayı kestiniz değil mi? Madem ki yapmadınız, Allah da özrünüzü ve tevbenizi kabul etti ve hayrı konuşmanıza izin verdi. O halde namazı gereğince kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu, Yahudileri dost edinen münafıkları görmedin mi? Onlar sizden de değildir, onlardan da değildir. Kendileri bildikleri halde müminiz diye yalan yere yemin ederler. Allah o münafık olanlar için şiddetli bir azap hazırladı. Doğrusu onların işledikleri şeyler ne kötüdür. Onlar Müslümanız diye yeminlerini kalkan yapıp da müminleri Allah yolundan çevirdiler. İşte onlar için rezil edici bir azap vardır. Onların malları ve evlatları Allah'ın azabından hiçbir şeyi kendilerinden uzaklaştıramaz. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yalan yere yemin ettikleri gibi ona da müminiz diye yemin ederler ve onlar hakikaten bir şey üzerinde olduklarını, bu yeminin kendilerine bir fayda vereceğini sanırlar. Haberiniz olsun ki onlar yalancıların, münafıkların ta kendileridir. Şeytan onların içini dışını kaplamış da Allah'ı anmayı, onun hükümlerini onlara unutturmuştur. Bunlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık edenler gerçekten en aşağılıklar arasındadırlar. Allah şöyle yazmıştır: andolsun ki hem ben hem de peygamberlerim galip geleceğiz. Şüphe yok ki Allah güçlüdür, daima üstün gelir. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne emirlerine muhalefet, düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin. Onları sebep sayamazlar. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. İşte o, Allah, onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden bir ruhla, kalbine verdiği sebatla yahut bir melekle desteklemiştir. Onları içlerinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bunlar Allah taraftarıdırlar. Haberiniz olsun ki hakikaten Allah taraftarları kuruluş, kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Haşr Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 24 ayettir. Haşr, sevkiyat için bir yere toplamak demektir. 2 ila 17. ayetlerdeki Yahudi kabilelerinden

Nadr oğullarının sürülmeleri hadisesinden hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan, ahitlerinden cayan ve peygambere suikast tertipleyip, küfre sapanları ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar, yani Nadr oğulları Yahudileri de, kalelerinin kendilerini Allah'ın azabından koruyacağını sanmışlardı. Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri taraftan geldi ve kalplerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıp harap ediyorlardı. Ey basiret sahipleri, gerçeği görebilenler, bundan ibret alın. Eğer Allah onlara bu sürgünü yazmasaydı bile, elbette kendilerine dünyada yine başka şekilde azap ederdi. Kaldı ki ahirette de onlar için ateş azabı vardır. Onların bu şekilde sürülmeleri, Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri, karşı gelmeleri ve düşmanlık etmeleri yüzündendir. Kim de Allah'ın buyruklarına muhalefet eder, karşı gelirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çetindir. O hainlik yapan Yahudilerin yurtlarında kendilerine siper edindikleri herhangi bir hurma ağacını ne zaman kestiniz veya onu kesmeyip kökleri üzerinde olduğu gibi bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir ve bu izin yoldan çıkanları rezil etmek içindir. Yoksa öfke veya keyfinize göre kesemezsiniz. Allah'ın onlardan peygamberine kolayca ganimet olarak verdiği şeye gelince, siz onun üzerine ne at ne de deve sürdünüz. Akın edip harbetmediniz. Fakat Allah, Resulünü dilediği kimseler üzerine salarak, onların kalplerine düşen korkudan dolayı onlara harpsiz galip kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın fethedilen diğer kafir memleketler halkının malından, Resulüne ganimet verdiği şeyler, Allah'a, peygambere, akrabalarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara aittir. Bu da bu malların içinizden yalnız zenginler arasında elden ele dolaşan bir servet olmaması içindir. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Bir de bu ganimetler hicret eden fakirlere aittir. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıza ararlarken, hem de Allah'a ve Resulüne malları ve canlarıyla yardım ederlerken, yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. İşte bunlar iman ve mücadelelerinde doğru olanların ta kendileridir. Onlardan önce Medine'yi hem yurt hem de iman, İslam evi edinen kimseler, kendilerine hicret edip gelenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç, bir sıkıntı duymazlar. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları öz canlarına tercih ederler. Kim mala karşı nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Bunlardan sonra gelen diğer bütün müminler derler ki, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla geçmiş din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenler için bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen pek şefkatlisin, pek merhametlisin. Görmez misin şu münafıklık edenleri? Onlar ehli kitaptan o küfre sapan kardeşlerine, Yahudilere, dostlarına, eğer siz yurdunuz Medine'den çıkarılırsanız, elbette biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinize hiçbir kimseye, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, asla itaat etmeyiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka biz de size yardım ederiz derler. Halbuki Allah şahitlik eder ki
onlar kesinlikle yalancıdırlar. Andolsun ki eğer o Yahudi Nadroğulları kabilesi çıkarılsalar bile bunlar onlarla beraber çıkmazlar. Eğer onlarla savaşılsa onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile kesinlikle arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder. Kimse tarafından da yardım edilmezler. Ey müminler! Siz onların, münafıkların yüreklerine Allah'tan daha çok korku vermektesiniz. Bu, onların Allah'ın büyüklüğünü anlamayan bir topluluk olmalarındandır. Münafıklar ve Yahudiler, surla çevrilmiş kasabalarda ve duvarların, siperlerin arkasında olmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu, birlik olmuş zannedersin. Halbuki onların kalpleri birlik değil, dağınıktır. Bu ise onların aklını kullanmaz bir topluluk olmalarındandır. O Yahudilerin hali, kendilerinden az öncekilerin hali gibidir. Onlar kötü işlerinin günahını dünyada tattılar. Onlar için ayrıca ahirette de acıklı bir azap vardır. Yahudileri harbe teşvik eden münafıkların durumu da şeytanın hali gibidir. Çünkü o insana inkar et der. İnsan inkar edince de hakikaten ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de sonu ebedi olarak ateşte kalmaları oldu. Zalimlerin cezaları budur. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Ve herkes yarın için önden ne yapıp gönderdiğine baksın. Allah'ın emirlerine aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah'ın da kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Ateş ehli olan cehennemliklerle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli olanlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette onu Allah'ın korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Gizliyi de aşikarı da bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O öyle Allah'tır ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Hükümrandır, mukaddestir, selamete erdirendir. İnanıp sığınana güven verendir. Gözetip koruyandır. Mutlak galiptir. Cebbardır. Her dilediğini mutlaka yapan ve kullarının hal ve işlerini görüp gözeten ve düzeltendir. Büyüklük ve ululukta eşsizdir. Allah, putperestlerin Allah'tan başkasına bağlanarak ortak koştukları şeylerden ve benzetmelerden münezzehtir. O, takdir edip yaratan, bir uygunluk içinde var eden, varlıklara suret veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ve tenzih eder. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi Medine döneminde 7. Hicri yılda nazil olmuştur. 13 ayettir. Adını hicret amacıyla gelen kadınların imtihan edilmesini konu alan 10. ayetin muhtevasından almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Siz onlara sevginiz yüzünden haber ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size hak olarak gelen Kur'an'ı inkar etmişler, Resulü de sizi de Rabbiniz olan Allah'a inanmanızdan dolayı yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer siz benim yolumda savaşmak
ve benim rızamı kazanmak için çıkıp hicret etmişseniz,

Siz nasıl oluyor da onlara sevgi gösterip sır veriyorsunuz? Ey kullarım! Oysa ben gizlediğinizi de açıkladığınızı da çok iyi bilenim. İçinizden kim bunu yapar, onları dost tutarsa kesinlikle düz yoldan sapmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirseler, size düşman olurlar. Size her türlü kötülükle ellerini, dillerini uzatırlar ve sizin hep kafir olmanızı arzu ederler. Kıyamet günü ne akrabanız ne de çocuklarınız asla size fayda vermeyecek. Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için hakikaten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, şüphesiz biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz ve siz bir tek Allah'a şirksiz inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in henüz men edilmemişken babasına, senin için mutlaka mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariçtir. Size örnek değildir. Yine onlar, ey Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık. Yalnız sana yöneldik. Dönüşte ancak sanadır demişlerdi. Ey Rabbimiz, bizi o inkar edenler için fitne konusu yapıp ezdirme. Bizi bağışla Rabbimiz. Çünkü sen mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibisin demişlerdi. Andolsun ki onlar da sizin için Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini ümit etmekte olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim de yüz çevirirse aleyhinedir. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamde layık olan da yalnız O'dur. Umulur ki Allah sizinle onlardan düşmanlık ettiğiniz kimseler arasına bir sevgi koyar. Allah buna kadirdir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah sizinle dininizden ötürü savaşmayanlara, dininizi yaşadığınız için sizlere saygı gösterenlere, sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten ve onlara adaletli davranmaktan sizi men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Allah ancak dininiz hakkında sizinle savaşanlarla, sizi dininize göre yaşadığınızdan dolayı hor görüp yurdunuzdan veya bulunduğunuz yerden çıkaranlarla ve sizin çıkarılmanıza arka çıkanlarla dostluk kurmanızdan sizi men eder. Her kim de onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek müminiz diye size geldikleri vakit onları imtihan edin. Allah onların imanını sizden daha iyi bilir ya. Eğer siz de o kadınların mümin olduklarını bilirseniz onları kafirlere geri döndürmeyin. Bunlar onlara helal olmazlar. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir kocalarının kendilerine sarf ettikleri mehirlerini onlara geri verin. Siz de mehirlerini verdiğiniz zaman onları nikahlamanızda üzerinize bir günah yoktur. Kafir, müşrik kalan veya kafirlere kaçıp giden kadınların ismetlerini, nikah bağlarını elinizde tutmayın. Onlara sarf ettiğiniz mehri gittikleri kafir kocalarından isteyin. Onlar da size hicret eden mümin kadınlara harcadıklarını istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda her şeye O hüküm verir. Allah hakkıyla bilendir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inkar edip kaçan eşlerinize sarf ettiğiniz mehirden bir şey sizden kafirlere geçer, alınmazsa, siz onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan eşleri giden müminlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'ın emrine uygun hareket edin. Ey peygamber! Mümin kadınlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, kız çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasından bir iftira uydurup getirmemek, yani
başkasından edindiği bir çocuğu kocasına isnat etmemek, iyiyi emir ve kötü olanı yasaklamanda sana karşı gelmemek şartıyla sana biat etmeye, sana bağlı kalacaklarına dair söz vermeye geldikleri vakit, onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Çünkü inkarcıların kabir ehlinin dirilmesinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiretten öyle ümit kesmişlerdir. Saf Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 14 ayettir. Adını surenin 4. ayetinde geçen ve hakikat karşısında dizilmek anlamındaki saf kelimesinden almıştır. Sure, iman edip bu uğurda mücadele vermeyi konu edinir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerdekiler de, yerdekiler de Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında ne kadar çirkindir. Allah, kendi yolunda birbirine kurşunla kenetlenip kaynaşmış bir yapı gibi saf halinde savaşanları sever. Vaktiyle Musa kavmine, "Ey kavmim, benim sizin için gönderilen Allah'ın peygamberi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. İşte onlar haktan batıla sapınca Allah da onların kalplerini hidayetten saptırdı. Allah yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola eriştirmez. Hani Meryem oğlu İsa da, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek adı Ahmet olan bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim." demişti. Fakat o müjdelenen peygamber apaçık delillerle kendilerine gelince, "Bu açık bir sihirdir," dediler. Kendisi İslam'a davet edilirken ona geleceği yerde, "Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ve başarıya erdirmez. Onlar Allah'ın nurunu güya ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah, kafirler hoşlanmasa da nurunu, İslam dinini tamamlayacak, gayesine ulaştıracaktır. O Allah'tır ki, müşrikler hoşlanmasa da her yönüyle tamamlanmış son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet vesilesi ve rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticaret şeklini size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda kula kulluktan kurtulup hayata İslam'ın hakim olması için mallarınız ve canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız Allah sizin günahlarınızı bağışlar, sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki çok güzel meskenlere, köşklere koyar. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Hoşunuza gidecek bir diğer husus da Allah'tan bir yardım ve yakın bir zaferdir. Resulüm, bunları müminlere müjdele. Ey iman edenler! Allah'ın dininin, Kur'an'ın hayata hakim olmasının yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere, "Allah davasında benim yardımcılarım kim olacak?" deyip de havarilerin de, "Allah davasının yardımcıları biziz." dedikleri gibi, "Ey müminler, siz de öyle deyin." Sonuçta İsrail oğullarından bir zümre böyle iman etti, bir zümre de inkar etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de galip geldiler. Cuma Suresi.
Medine döneminde

ayetlerini okuyan, onları şirkten, kötü hareketlerden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O'dur. Halbuki onlar bundan önce de cidden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu son peygamberi onlardan başkalarına, yani henüz kendilerine katılamamış bütün insanlara da gönderen O'dur. O güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Kendilerine Tevrat'ın emirlerini yerine getirme görevi yüklenip de sonra taşımayan, onunla amel etmeyenlerin durumu tıpkı bilinçsizce ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan ve kitabın emirlerini hiçe sayanların durumu ne kötüdür. Allah zalimler güruhunu doğru yola, hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudiler, bütün insanlar arasında Allah'ın dostlarının sadece kendiniz olduğunuzu sanıyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız hemen ölümü temenni edin. Ölüp Allah'ın dostlarına hazırladığı saadete bir an önce kavuşun. Onlar kendi işledikleri günahlar yüzünden onu, yani ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri çok iyi bilendir. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak, sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü ezanla namaz için çağrıldığınız zaman derhal Allah'ın zikrine gidin. Alışverişi, işi gücü bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Elbette bunun aksi hayırlı değildir. O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz. Böyleyken onlar bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman ona doğru dağılıp gittiler. Seni de kutbede ayakta bıraktılar. De ki, Allah katında olanlar eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 11 ayettir. Sure, adını münafıklardan bahseden konusundan ve ilk ayetinde geçen aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, münafıklar, imanlarında samimi olmayan, içlerinden sana ve İslam'a düşman olanlar, sana geldiği zaman, şehadet ederiz ki, sen elbette Allah'ın Resulüsün derler. Allah da biliyor ki kesinlikle sen elbette kendisinin Resulüsün. Bununla beraber Allah yine şehadet eder ki o münafıklar hiç şüphesiz yalancıdırlar. Onlar yeminlerini ve sözde imanlarını canlarına ve mallarına bir kalkan edinip insanları Allah'ın yolundan çeşitli planlarla alıkoyarlar. Doğrusu yapmakta oldukları iki yüzlüce şeyler ne kötüdür. Bu, onların dilleriyle iman edip, sonra kalpleriyle inkar etmelerindendir. Bu yüzden kalplerinin üzerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği anlamazlar. Onları gördüğün zaman, cisimleri, kalıpları ve kıyafetleri hoşuna gider. Her dünyalık söz söylerlerse sözlerini dinler, yaldızlı vaatlere kanarsın. Ama sanki onlar elbise giydirilip yaslanan keresteler gibidir. Her İslam'a ait bir toplantı ve seslenişi korkularından kendi aleyhlerinde sanırlar. İslam'a ve Müslümanlara asıl düşman onlardır. Onlardan sakının. Allah kahretsin onları. Nasıl da hakikatten aldatılıp döndürülüyorlar. Onlara, gelin,
Allah'ın Resulü'nün

Rabbinizden özür dileyin ki o da sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını döndürdüklerini ve özür dilemeyi kibirlerine yediremedikleri için yüz çevirdiklerini görürsün. Onlar için mağfiret dilesen de dilemesen de durum değişmez. Allah onları asla bağışlamaz. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar öyle kimselerdir ki Allah'ın Resulü'nün yanındaki fakir muhacirlere nafaka vermeyin ki dağılıp gitsinler derler. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Eğer Medine'ye bir dönersek andolsun ki üstün olanımız zayıf ve düşük olan sizleri oradan çıkaracaktır diyorlar. Halbuki asıl şeref ve üstünlük ancak Allah'a, Resulüne ve müminlere mahsustur. Fakat münafıklar bilmezler. Çünkü onlar imanlarında samimi değillerdir. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, ibadet ve itaatinden oyalayıp alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, onlar yüzünden Allah'ın zikrinden, kulluk görevlerinden gaflet ederse, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Birinize ölüm belirtileri gelip de, ey Rabbim, ne olur beni yakın bir vakte kadar öldürmeyip ertelesen de, sadaka versem ve iyilerden olsam demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah için harcayın. Bilin ki Allah hiçbir canı eceli geldiği zaman asla geri bırakmaz. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Tegabün Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 18 ayettir. Adını 9. ayette geçen Yevmü't Tegabün, Tegabün günü kelimesinden almıştır. Tegabün günü, kusur işleyen insanın ahirette günahlarını görüp, dünyadayken aldandığını kabul ettiği gündür. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih eder, yüceliğini anarlar. Hükümranlık ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Öyleyken kiminiz kafir oluyor, kiminiz de mümin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve üstün bir hikmetle O yarattı. Size ayrı ayrı şekil verdi. Hem de şekillerinizi güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları O bilir. O, gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah, gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. Bundan önceki devirlerde inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar küfür işlerinin vebalini, cezasını dünyada tattılar ve ayrıca onlar için ahirette de acıklı bir azap vardır. Bunun sebebi şudur. Peygamberleri onlara apaçık deliller ve mucizeler getiriyorlardı. Onlar da bir insan mı bizi doğru yola iletecek demişlerdi. Böylece de kafir olup imandan yüz çevirmişlerdi. Allah ise onlara hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Zaten Allah zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Hamde layık olandır. O inkar edenler tekrar hiç diriltilmeyeceklerini sandılar. Resulüm de ki hayır, öyle değil. Rabbime and olsun ki siz mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptığınız şeylerden mutlaka haberdar edileceksiniz. Bu Allah'a göre çok kolaydır. O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberi olandır. Allah o gün, o toplanma kıyamet günü için sizi bir araya getirecektir. İşte o gün dünyadayken aldanmanın
ortaya çıkış günü.

Kim de Allah'a inanır, salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Allah ve dirilme hakkında küfre sapıp ayetlerimizi ve peygamberimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gidilecek ne kötü bir yerdir. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir musibet, hastalık ve üzüntü gelip çatmaz. Kim de Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Artık sorumluluk size aittir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Şüphesiz eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Onlardan sakının, kendinizi tamamen kaptırmayın, salih amelinize devam edin. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız şüphesiz Allah da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Doğrusu mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihan konusudur. Allah'ın katındaysa büyük mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkup emirlerine uygun yaşayın, emir ve yasaklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluş ve saadete erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verir, mallarınızı emrettiği yere harcarsanız, Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah az hayra çok karşılık verendir, halimdir, cezada acele etmeyendir. Gizliyi de, aşikarı da bilendir. O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Adını, ilk bölümde ele alınan talak, boşanma ve boşama hükmünden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Son çare olarak kadınları boşayacağınız vakit, iddetleri içinde adet halinden temizlendikten sonra ve kendilerine yaklaşmadan boşayın ve iddeti sayın. 3 defa adet görme veya temizlenmelerine kadar bekleyin. Rabbiniz Allah'a saygılı olup emrine uygun hareket edin. Bu bekleme müddeti içinde kadınlar evlenemezler. Siz de evlerinden onları hemen çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir hayasızlık, zina ya da aşırı edepsizlik yapmaları hariçtir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim de Allah'ın sınırlarını çiğneyip aşarsa, hakikaten kendine yazık etmiş olur. Nereden bileceksin? Bakarsın ki Allah, bu 1 veya 2 defa boşamadan sonra, bekleme müddetleri bitmeden aranızda yeni bir iş, bir sevgi meydana getirir, tekrar anlaşıp birleşme hasıl olur. Sonra onlar, iddetleri için evde en fazla 3 ay bekleme müddetlerinin sonuna doğru vardıkları zaman, ya dönerek onların nikahınız altında güzelce tutun, yahut güzellikle haklarını vererek onlardan ayrılın. Eşinize tekrar dönerken veya son kez boşarken de, İçinizden adalet sahibi 2 şahit tutun. Ey şahitler! Siz de şahitliği Allah için yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseye bununla öğüt verilir. Kim de Allah'a saygı duyup emirlerine uyarsa, Allah onu selamete çıkaracak bir imkan.

sağlar. Ona tahmin etmediği yerden rızık verir. Kim de Allah'a güvenip dayanırsa o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü, bir sınır koymuştur. Adet görmekten ümidini kesen yaşlı kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde eğer şüphe ederseniz, bilin ki onların da iddeti 3 aydır. Yaşları ilerlediği halde henüz adet görmeyenler de öyledir. Hamilelerin de iddet müddetleri doğurup yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'ın emirlerini yerine getirirse Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu hükümler Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim de Allah'ın emirlerine uygun yaşar, aykırı davranmaktan sakınırsa, o da onun kabahatlerini örter ve onun mükafatını büyütür, artırır. O boşadığınız kadınları, iddetleri bitinceye kadar gücünüzün yettiği ölçüde oturduğunuz yerin bir kısmında oturtun. Çıkıp gitmeleri için üzerlerine baskı yaparak onlara zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamileyseler, doğurup yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra eğer çocuklarınızı sizin hesabınıza emzirirlerse, onlara emzirme ücretlerini verin ve bu hususta çocuğun yararı için aranızda güzelce danışıp konuşun. Eğer anlaşmakta güçlük çekerseniz, o zaman çocuğu babanın kendi hesabı için bir başkası emzirecektir. Eli geniş olan, genişliğine göre nafaka versin. Rızkı, geçimi dar olan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık verecektir. Nice memleket halkı var ki Rablerinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azdı da biz onları şiddetli bir şekilde hesaba çektik ve hiç görülmedik dehşetli bir azapla kendilerini cezalandırdık. Böylece inkar ve isyan işlerinin vebalini tattılar. İşlerinin sonu da dünya ve ahirette hüsran oldu. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden, aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Allah'ın açık ayetlerini okuyan bir de peygamber gönderdi ki, iman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim de Allah'a iman edip salih, sevaplı amel işlerse, Allah onu içinde ebedi kalmak üzere alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona cidden ne güzel bir rızık vermiştir. Allah 7 göğü ve yerden de onlar kadarını ayrı ayrı yaratandır. Emri ve hükmü bunlar arasında inip durur. Bütün bunlar Allah'ın hakikaten her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz içindir. Tahrim Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Adını surenin başındaki konudan almıştır. Hazreti Peygamber, hanımlarından Hazreti Zeynep'in evindeyken, o kendisine bal şerbeti vermiş ve bu yüzden onun evinde kalması diğerlerindekinden fazla zaman almıştı. Bunu kıskanan Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa ile ona söyleyecekleri bir sözde anlaşmışlardı ki, Hazreti Peygamber önce Hafsa'nın yanına vardığında, "Sende megafir kokusu duyuyorum, megafir mi yedin?" dedi. Megafir, Urfut denilen ağacın tatlı, fakat fena kokulu reçinesiydi. Hazreti Peygamber de onu hiç sevmezdi. "Hayır, bal şerbeti içtim," buyurdu. "Öyleyse arı, balı megafir özünden yapmış," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber de bir daha bal şerbeti içmemeye and içti

gizli kalmasını istedi. Bu surenin nuzul sebebinin bu olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınlarının hoşnutluğunu arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah size yeminlerinizi kefaretle çözmenizi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O zaman peygamber hanımlarından birine gizli bir söz söylemişti. Fakat o hanımı bunu diğerine haber verdi. Allah bu yaptığını Resulüne açıklayınca peygamber de hanımı Hafsa'ya bu söylediklerinin bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da fazla mahcup olmaması için vazgeçmişti. İşte bunu kendisine haber verince hanımı, "Bunu sana kim haber verdi?" dedi. Resulullah da, "Her şeyi bilen, hakkıyla haberi olan Allah bana haber verdi," buyurdu. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz tevbeyi gerektiren bir kusura meyletmişti. Eğer o peygamberin aleyhine birbirinize arka olursanız, şüphesiz Allah bizzat onun dostu ve yardımcısıdır. Cibril de, müminlerin iyileri de onun yardımcısıdır. Ayrıca melekler de ona arkadır, yardımcıdır. Ey peygamber eşleri! Eğer o sizi boşarsa, olur ki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Allah'a itaatle teslim olan, tam iman eden, gönülden itaat eden, tevbekâr olan, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler verir. Ey iman edenler! Ailede beraberce İslam'a uygun yaşayın da böylece kendinizi ve çoluk çocuğunuzu yakıtı insanlar ve yanıcı taşlar olan ateşten koruyun. Onun üzerinde görevli iri yapılı, haşin tabiatlı, Allah'ın kendilerine emrettiği şeylere baş kaldırmayan ve emredildikleri şeyleri yapan 19 zebani melekler vardır. O ateşi hak etmiş olanlara, ey küfre sapanlar, inkar edenler, bugün boşuna özür dilemeyin, siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılacaksınız denilir. Ey iman edenler, tam ve kesin örnek olacak bir tevbeyle Allah'a yönelin. Böyle yaparsanız umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah peygamberini ve onunla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Onların nuru o gün sıratta önlerinde ve sağlarında koşacak, aydınlatacaktır. Müminlerin nurları birbirlerinden farklı olduklarından diyecekler ki, ey Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, cennete kadar devam ettir, söndürme ve bizi bağışla. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı gereğince cihatta bulun ve onlara sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Allah, İnkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bunlar kullarımızdan iki salih kulun nikahı altındaydılar. Böyleyken onlara dinde hıyanet ettiler. O iki peygamber Allah'ın azabından onları hiçbir şekilde kurtaramadılar. O iki kadına girin ateşe diğer girenlerle beraber denildi. Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını misal gösterdi. O Firavun'un işkencesi sırasında, ey Rabbim, bana katında cennetin içinde bir ev yap ve beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar. Hem de beni o zalim

0: alimler topluluğundan selamete çıkar demişti. Yine inananlara İmran'ın kızı Meryem'i de misal verdi. O ki namusunu sağlamca korudu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. Hem o Rabbinin bütün kelimelerini ve kitaplarını tasdik eden ve Rabbine gönülden itaat edenlerdendi. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 28'i dinlediniz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve külle muhdesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr